Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sayıbımızda Şincan'a yardım verip atkan okutukçı Yu Jinping'ni tanıştırmız. Yu Jinping, Şanghay şehri Qingpu rayonu Jenzi Otur Mektebi okutuş başkarmasının müdiri. İşçiler uyuşmasının reisi, Jenzi Otur Mektebi'nin Ali Derecilik Fizik okutukçısı. 2024 yılı 8 ayda o Qarmayğa gelip Qarmay şehirlik okutuş, tədqiqat orunun fiziki okutuş tədqiqat xadımı bolğan.

0: yeňilik ýaratyşda bösüş hasyl kılıp, 10 türlük keşfiyat patenti, yüzlerce türlük emeli kullanılıdigan yeni tipdeki patentki tayinip, mükemmel kesip zenciri şekillendirdi. Nöwetde şirket diametri derecedin taşkarı çoğun turbo materyali işlep çıkırış teknikisideki kıyın meselini hal kıldı. Hem de 6 işlep çıkırış liniyasının yıllık işlep çıkırış iktidarını 100 bin tonluğu yetküzdi. Şirketin muavin baş direktörü Şiir Jirşan muhbirgi mündak dedi. Bu işlep çıkırış liniyasında işlep çıkırdığın turbinin en çoğun diametri 4 metre yetidi. Hazır kabul kılgan zakızımız işlep çıkırış iktidarımızdan eşip ketti. İkinci kararlılık türge tahminen 150 milyon yuan etrafında meblağ serişini planladık. Saha boyu ayırıp karaganda birinci aydan törtüncü ayıgıca Şincan'ın renglik metal, elektri energiya, kimya sanayeti, tokumuculuk kesbi yukarı eşiş altını saklap sanayetinin eşiği koşkan töpüsü gevdelik bolgan. Bolup mu törtüncü ayda metal alkogol, sap fitalı kesil tasi, etilin gelikol katarlık, noktulu kimya sanayeti mesulatlarının bazı sıcıl örlep, rayon içindeki nurgun kimya sanayeti karhanesi yukarı yüklük işlep çıkırış ağlıtını saklagan. Kumullu Guanghui Muyut Koğdaş Pentechnik Çektik Şirketi, aldınkı 4 ayda cemi 87.600 tonla etilin gelikol işlep çıkırıp, ticaret önümünü mukum aşırdı. Şirketin muavin baş injineri Yang Ming mündak dedi. Teknik özgertiş türlerini başkuruş ve cahide emeliyleştiriş, energiyanı inçkileştirip başkuruş, açkuşluk teknikilerde ötkelgi ucum kılış katarlık hizmetlerini noktuluk ilgir sürüp, kurulma, üskünlerden uzak müddet yürüyüşüge kapaletlik kıldık.
1: Stansımız haberi. Bintuan, şorluk su bilikçilikini, taraqi kıldırışını, şorluk yerden universal paylanışının muhim yönlüşü kılıp, Yeşil, yukarı ünümlük, bakmıçlık endiyesinde ülke köyüstüp kengaytıp, ilgirki şorluk yerine tadırcı yalda, halkını beytip kırımını aşırdıgan kök açlık ambırı aylandırdı. Cungu su mahsullatları pen tatqiqat orne, Nanhay su mahsullatları tatqiqat orne kirgüzgen. Bintan birincisi, Aral şehirde netçe ay köngül koyup yetiştirilgen bir türküm deniz okun bilgi bilicalları yıkında taşkı kölçekke resmi koyup berilip, kölemleşken bakmıçlık işka şuruldu. Aral şehri, Çanşin bilikçilik çeklik mesuliye şirketinin mesuliye, Huang Jiahua, deniz okun bilgini kölemleştirip bir kişinin körnerlik ıksadi ünüm yardıdıqalıqını bildirip mündak dedi. 4-5 ay aldın köngül koyup haber alğandan keyin 120 000 tal bilijanni kölçekke resmi koyup berdik. Bu yıl 9-10 ayda resmi pazarga silişini mölçerledik. Nöbette, Bintuan birinci Aral şehri 5000'dan artık şorluk su bakımcılık yerini ecip, Lofey bilgi, Canubi Amerika Ağ Pravraki, Derya Okun bilgi, Kaliforniya Okun bilgi katarlık köpkül bilik nesillerini bekişini sınak kılıp, muvaffaqiyat kazandı. Bintuan birinci çarvıçılık su mahsulatları taraqiyat mulazmet merkezinin injineri Can Deyen, deniz okun bilgi bakmıcılıkının muvaffaqiyatlik buluşunun şu cayda paylanış tesb olgan şorluk suni bilikçilik sahası da toluk şiltiş imkaniyeti iyi kılgalıkını bildirip mündak dedi. Bu şorluk sudu bir kılıdgan bilik türlerine kengaytış, bakmıcılık kurulmasını tanşaşta intayn yakşı ilgir sürüş roluğu iyi gəm. Yakınki yıllar dumgan Bintuan'ın su mahsulatları bakmıçlık pen tatqiqat kollektibi mevqeni caylarının su süpti alayidligiga koyup, okşaşmagan şorluk su süptigi karta bekişki muvafiq keladigan türlerini tanladı. Hazır kadar Bintuan'ın şorluk su bilikçiligi bakmıçlık umumi kölimi 12 000 moğu yetti. Bakmıçlık türleri Lofey bilgi, Kaliforniya okun bilgi, Canubi Amerika Ağ Pravraki, Köy kıskuşbağ katarlık 13 türünü kapladı. 2025 yılı Bintuan'ın şorluk su mahsulatları miktarı 10 000 tonnadan eşip, mahsulat kımeti 200 milyon yuan yetti.
0: Stansımız haberi. Tönü gün, Şincan Hongshanzui Porti. Pesil karakterlik takaşını ahırlaştırıp, portunu yetişine esliğe keltirip, çigradını girgen Tunci Türküm yolu uçunu kütüb aldı. Şu günü Mongolia devletinin Bayan Olgay ölküsünün gelgen yolu uçula, çigradını kırış resmiyetini tamamlıgan dinkin, devletimiz çigrası içeği 10 işlik kırıp, çigra halkıgan soğudu seferini başladı. Хуңшэнзуй порты Алтай вилайтының Бурылтоқай нахиясы тәвәс.

0: 2026-yıllık Huanghe Kuyun Lungsi Çöçek Yerim Musabılık Marafoncu Yügürüş Musabıksı 6. ayının 21. günü Çöçek şehirde başlanırdı. Musabıkta 4000 kişilik ölemdeki yerim musabılık marafoncu yügürüş türü tesis kılıngan. Musabık yolu Çen Çen Hu meydanından başlanıp Bahtu Portu'da ahırlaşıdı. Mahirla yol boyu Çigra menzirisinden huzurlanıp Çigra'nın muhafızat kılış hissiyatını his kılalaydı.
1: Ürümçi şehrinin sayahat yeni yer belgesi, Tianjin rayonundaki konsul kodisi, piyadları kodisi kılıp özgertildi. Hem de katnaşkı çek koyuldu. 6. ayının 14. gününün başlap yip, galetli başkuruş, tizgilleş tedbiri resmi yolu koyuldu. İlginleşçe, konsul kodisi tazırı 100 nartlık dükkanı toplaşkan bulup, özgeç yemek kişmek, yemeklik setişini asas kıladıkken.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziye Stansı'nın etigelli haberler programısı bu içi anlayış pedok.
3: Yıllar azdı bizi hem bırak.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.
6: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıklarını oylaydıgan, hem köpçülüklerin uzun olmayan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit unları üzülmeydikken ha?
7: Şundak bulmay, unları yüp yigil bulmaydı o da ha? Akmervayit unlarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bilen işler çıkarılgan.
6: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit unları yedisek bulduken de?
7: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.

0: Yeni bir gün, yeni bir seher, yeni bir başlanış olsun. Kadirlik dostlar, yeni ruhi alet bilen varlık sırınlarını başlayacağız.
1: Köngülük zor arzu ümitlerini püküp öz arzusu için tınmay izin atkan kadirlik dostlar. Hem Allah'ı şartlık, Ahmet, hatircemlik emrah olsun.
0: Etigenlik yollarınızda biz emrah programımız arkalık sizlerine türlük yolu şurları turmuş mulazimet uçurları bile temillemiz.
1: Şimdi kıskarlık paran köngülük keyfiyat bilen yollarınlığa, seferlerinlığa emrah olumuz.
0: Ben Oşurcan Kızır.
1: Ben Rüşengül Basit.
0: Kadirlik anlısı etigenlik yollarınızda biz emrah programımız başlandı. Hazırda başlar. Programımız gına ait kızgılık bile katlasana bulup. Bizim kevişin salonumuz
1: XC1074 FM.
0: Gülüyün ki bir balsam uçurur.
1: Ha, alayla, alayla.
0: Tang tang tang tang. Onda olsa Gülüyün'ün balsam uçurur. Hemen.
2: Uşu yana da olsan ula da yakşı mı?
1: Yakşı mı?
2: Yol haberleri. Olsan ula bence. Ben mektepka geldiye.
0: Ben mektepka geldiye.
1: Rahmet. Buldum akıl. Rahmet. Rahmet cuma.
0: Yişuyen'in aldığı da maşallah selcik geldi ki eğer tosup geliş yok ki erge uçurunu uçar tor taksi Niyaz Efendi Mehmet. Rahmet.
1: Ey rahmet sizge. Cudin Işcan'ı aldı da maşını toktuş meydanda. Maşından aldın tos maşını toktu vaka anlık uçmesini. Pekka tapan mı dok? Kan da kısak buludu dep.
0: 12 bin ha?
1: Ne? Aşından telefon aşı bir amal bende.
0: Yar yar sen.
1: Ne? 12 bin.
0: 123.
1: Ne? 12 bin 123.
0: Gel telefon kılığa. Hazırlam telefon kılığa.
1: Hazır.
0: Ma duyundu bizim kürbet kan anlısına. Öhö devlet yanı oldu ki aslanlı astığa.
1: Biz ba digendek
0: he. Biz ba men palaniyede men pustaniyede de bundak.
1: Yoga Japan ki vagan bile avas yatak yemez mi de besleme.
0: Aşla depte.
1: Aşı digendem işini yapıp kalan. Nalikken bir dem
0: durup. 10 minut kama ezil buldu. Karap duran ola. Elçat çorunuz.
2: Yaxşı.
0: Yaxşı.
2: Çayın istamamı.
0: İştak.
2: Men tutum. İmdat, yaxşı islallah,
1: xoş! Mən futbol təptim dəmdə,
0: mən futbol təptim dəmdə
1: qıldı. Rənayına uçur qarsaq, oya tüsün yolları, qoş yolun iş yolları avan.
0: Məhmudcan uçur yollab tozu, iktibak yolu bək tozulub gətdi, deydi o. Andı yine qarsaq, yaxşı mısın?
1: Uçur, Beycan Cənubi yoldu maşınlar köpürək tozuluş yox deyən uçurunu, ütkür əvə ətib tücüm.
0: Ravan təksi zıvalı uçur
3: yoldu. 24 yol xəvrəmlər, çəyvək yolları,
1: Buldu. Bugün yağmur bağımıdı o maşinamda yuğuzaydı gendim. Hava rayı bir harap baksanladı. Bugün yağmur yok mu?
0: Etim yok, ögülüküm yok.
1: Tün ögün yağmur bağımıdı o.
0: Ola bazı daştak gibi durmaydı. Valla bu kalıdı.
1: Tün ögün, ette ögün iki gün yağmur bağımıdı. Ne kıptı ki?
0: Ne adı onda ne kıptı?
1: Ne kıptı?
0: Üzünüzü karıp etken ne kıptı?
1: Ya şunda digendi tün ögün. Bugün karsam yağmurla neydi itip duğu bir yağmur.
0: Yok, hava bulutlu.

0: Kıyamaydı
1: Yağmur
0: şimdi.
1: yokken cuma kattıracağım aşınağınızı yuğusunuz boğdak.
0: Belki sen
1: He.
0: kalma babası. İyi kıldan bu kasıcı mı da? Avaz şu. Ahkep'te çoruz.
2: Barman yatmıştır ki yasınıkla.
0: Yaşı.
2: Gözlüğün yol kavarı. Kında yayarından aldı kızık kırak fiyatı üçünü yırtı maşın tek.
1: Ha şu bir kaydı kılap kıvatı ben cuma. Asla aramasam bu bilen.
0: Adılcan çoruz.
2: Yasınıkla Atışının pamır yolları
0: var. Atışının pamır yolları yolları var. Efren şorunuz.
3: Bu çocuğa kameralarını yaptırdınız mı?
0: Yaşı.
3: Cenkanlı o. Tekrar yol kabile. Cenkanlı'da maşin yıkımı köp kutlaş yok.
1: Makul buldu. Rahmet. Şunlu koşuyorsun işte yollar avan diye uçurun. Mahmut Can evet. Rahmet.
0: Ay yocunga yolları yollar avan ki hazır ya tosluşma. Yegremez. Cuma deyge uçurun. Kayser Can evet. Özal'ın avazı uçur bu anlayın.
1: Anlayın.
2: Ben de tutar da uçur der uçun gülü kandırak avalanı eşmet.
1: Yaşma.
2: Kayırlık bozu yolu sürgür yetenmemiş. Attım raylık anıballah doktor hansı aldıdım bana uçur der. Dokuy ben daha geldim yollar. Rap ravancımı.
0: Dokuy ben daha geldim.
1: Ben teli efendim deydim ama vallahi doktor hansıdın. Vallahi doktor hansıdın. Doktor Hans'ın bu istans taraf ki Allah şunun da aravan deyip kendim bir katar mı avaz uçurulan bir pop tiki anlayı teyle?
2: Bariyiz yaptırdı yol kavre ben şimdi daha cidden maşın köpkeli ki tosajı kılı uçurdu ya.
0: Buldu makul.
2: Bariyiz yaptırdı yol üstüne mışır unkırtındı ki bana Durkan sanaldı tosajı kette. Karış taraf aravan yenmiş bu istans taraf yol aravan.
1: Makul buldu.
0: Beksek çapan kibapsız cuma ben inaktap koyayım.
1: Kuankuy gör.
0: Bu fon şeyf ulan kiyip lan çıkmışsınız. Müştak müşünce ola adam yine aldığım işte fon şeyf kiyip yüzümden sızmasın.
1: O şunda yarışımla.
0: Oktaptın sakın üç giyimdek bir kim kem.
1: Sızma şu kulaş giyimdekli bir maykın kiyip çıkmışsınız.
0: Ne de? Bunda kısam bunda
1: uçmaydı. Bana okur ketken tek oldanırı.
0: Bana kılma. Tolu yup. Mayaktın sepe uç mayaktın yup lan maşakta.
1: Kızlık ya. Üyüdeki gilemlen tolu tazlapıp parti vetti. Üyünü maşınca ola tazlamdı. Bu şu kiyimlerimde yup akkatı vetti.
0: Yup akkatı vetti o. Bekka demek. Oy sağıl bulmaydı cuma kimli boz aç yay de dikkat mıdak şundak ça kimce? Mıdak sepriye kupkoysunuz yuvitu da aşkım. Buraya kupkoysunuz yuvitu da.
1: Ha hoşumam siz sonu yaşın da bir parkız çiçeğen bir ayılığınız var bugün. Oysa
0: kumar var mıkin deymen cuma.
1: Öyü tazlaydıgan kumar var rası. Lekin kumar var.
0: Bik. Ey boz boy hay de başka odun tatma mısınız aşı?
1: Ay şıkandım onun bunun aldıların aşında tazlıydı demesin mi aşında. Karap kep bulam közüyü sıkmaya kalsın aşı. Tazlap liydi de aşında akmayacağız bak. Siz karab kanç sıkıl kit bakan da öyemiş.
0: Şu.
1: Yeah,
0: o yine falan. Karab. Ona kamam sen.
1: Ona kamam sen. Bir şeyin bir savunmam, çiçeğin yaz savunmamdu.
0: Kot. Şıkılıp.
1: Edep besem aş ettiğin bir mumuç öydüklerine yaman gipini kıpil geldiniz he? Makta atamsız ya.
0: Kımbay onun yaman gipini. Kokmayın ben. Guanhoy körgünün ki astı. Çoğunbaza taraf karab manganda katna sel köp. Karıştırıp ravan.
1: Şu mikrofonun aldığı kesil kokmaydıgan bu oldu dese.
0: Şıkılıp. Kontiyonun ki aslında oturup mağazı kumulu. Heee. Lauta. İşte bulmaydı o. İşte hak etsin.
1: İşte yerken... bulmaydı dep mi? Ben aşırmış avaz sözü gibi sağladı.
0: Yerken kaç...
1: Vezifem. Heh, tamam. Gülcü Tianşan yolları koşulun işte ravan da yapışıyor bir yerim.
0: Belki yapıyorsunuz ki yapıştık ya. Yerken kaçın açıldım mı? Şu şarkı beket taraf ki meyve tam aşırlar sel köp. Toslu şahval yok ki yapışıyorum badam taksi. Şems alma duyunu kırıp, şırpın hava kırıp, kırpı kalan. Set çapan emes mi? Ne mi diken set çapan ev o? Aksu şehrininki yol haberi Aksu şehir Şanghay şarkı yolları koşuyorsun işte yollar ama ki Aksu'daki radyo anlayışlar şundak mı Aksu şehrinki sayıat kılıp kegel yoldaşlar Seyfu Guançang'ı caylaşkan Sertem Kuroren kalı göçe girişine içip geçişine kızgın karşılamaz Aksu'da Seyfu Guançang'ın yenideki kelgin Şıkılıp emmeden bülkettim ki
1: Rız
0: Aksu'da Seyfu Guançang'ın yenideki
1: Emmeyi yedik anlayışlar asla sen bir 174 anlaydı Allah Allah bu sen mis bülüp buldu işte
0: Seyfu Guançang'da he?
1: Muşum bulu dikecimi kıl kalısık sandırı ettiniz şimdi şu
0: Seyfu Guançang
1: Seyfu Guançang Seyfu Guançang
0: Sertem Kuroren dikine emdi ne dikini bildirmez de ama ben Aksu dikini bildirip bulay da kalı kal Seyfu Guançang de
1: Kulcuğu yanında bir neyimle izdi gülketti
0: Ya duka oranın köyü gülketti
1: Duka oranın köyü gülketti ya
0: Kulcuğu aşımız
1: açımız Neyi kaçsa kula dep meselesi orga ne biz o bir şikayen depeyken hem de şey kaçam da açmam da onu okumuduk Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
4: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdiysen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
1: Ey dadı sen, onu çayına koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
4: Tallop içi dığınınız, yenili pesil soğukluk çayı.

0: Potem.
1: Bueno, ya te he dicho, yo lo creo, me ha llamado Renka Yangonchen. Pero yo lo agarran que en máxima óptica tuvo yo lo que me ha hecho. Ahora me dicen que es una llamada yo que no.
2: Yomur yok ken şu, yomur yok ken. Yekan ikinci doktorxanadan aldıdı ki yollarda maşınlar en tayin köp degen uçurun abla taksiye verdi. Rahmet sizge.
0: Mao Shijan Funinki aldı deplam yola kuzu yok ku ahire. Yetti af çorunuz.
1: Hoşunca, yıkma, yıkma.
0: Vay tişli af.
1: Çengen bilen ba.
2: Yakşı yakşı ondan bilen.
1: Hem tişli af.
2: He. Bir kadın dikkat kılınla dep uysuzken ko. Nimi dikkat kılmaz.
0: Uçurun vaxtı vaxtı da koy, işken degen gep o.
2: Ama salametliğinle nasıl abi salametlik dikkat kılığına deydi o şey deyip
0: de. Oy onda geple nergiz demeydi. Stop uçurun.
3: Uçuş uçurum inatçasın koya.
0: Ne de?
2: Benim uçurumunu koya uçurcan da da.
0: He koyduk o bana koyduk o koyduk o.
3: Kafama uçurcan bak uçurcu ayı. Kabuku uçurcan dağcan asıcağım.
0: Maqul.
2: Ama yeslik basam yığılmayman dep baş. Baş naqışlarını itib, it quzub sizge yeslik apırıp koydikken de.
4: Mən yeslige bağanda, hər kez yığılmayman, yığılab qasam mən. Meyli edem.
0: Küçük ağa gitce.
2: Yığılab qasam navada, hiç kim bezilmeydikken dep mi? Lakin bezleyde yesliğinin muallimlerinin mumda karsam iş kılıp. Asan MSK, yesliği okutukça bakmasan MSK iş kılıp.
0: Şu.
2: Ben bir gün bir okutukça bakmış kızım yesliği de okuatkan vakitte.
0: Urup birini okuatken kız kapta gitken mi o ballağını?
2: Keşt kegen de yiyirip aputları minilmaydıgan bop kaptı ke.
0: Minilmaydıgan?
2: Minilmaydıgan bop kaptı ke. Yiyirip çoğun aşında bu kitirken.
0: Minilmaydıgan?
2: He?
0: Mağamaydıgan denge
2: bağım? Mağamaydıgan he.
0: Üçüyle aşağı devartamızı taşı kapta. He? Futum minilmaydıgan bop kaptı keken.
2: Kollarım işlenmeydıgan. Kallam işlenmeydiğen bop kaptı kendip maşına. Ayırıp yakaladınız.
0: Bu şu kulukumda tuncu katıp anlaşayım bu şu. Putum yanılmaydıgan bop
2: kaptı kendip. Vay siz kulukunuzda anlamıgan, közünüzde köymügen, dilinizde titimigen, nurgun nesle bu. Bu hayat degen de.
0: Kızık deyken siz.
2: He, kızık deyimiz.
0: Oy, kalmırat kem kekti o. Pesildik ki o.
2: He, nim deydi?
0: Fukancı, Elbek, Renşin, kızıl çıtı yeşil çırak çatak çıktı. Tezden dağla hani. Da püçür yollaptı. Ya makul. Deli.
2: Makul makul buldum. Aşu kızıl çırak yani oşap koyuz yani buzulup kaldı. Kanda yap kaldı o çırak. Maytav Kuşat Aşyolu'nun ahval kanda minvatkan dostlar bir haber besanla yolu çıkmak çıktı.
0: Maytav Kuşat Aşyolu'nun ahval yakşı cümü. Yakşı
2: Maytav Kuşat Aşyolu'nun ahvali. Maytav Kuşat yakşı mansınız buludu.
0: Ondan.
2: Aptomobullam hem de hazır ki ben köp emesmikin. Köp emeske.
0: He.
2: Büyük büyük bir işten gipin bek köp kıp getmişsen la dep lauta şuna uçur yollap dem.
0: Ben bek siyirsin buraya cim tutsam bolta demek
2: istiyorum. Hemen öyde oltasam bulmam daha da demasam ben öyden çıkma yutkan yapın da buklayım ben. Sile demasam la uya büyük sayet ki mangan bilen dep şuna dep dem. Sizden böyle hizmetiniz kesmenizi de başkalarına okşumuşsa. Doğuyun da pinlün
0: yazmaydı
2: bu tam. Yazmayı atısla o da veliyar uçur yollap da o. Kandan kandı bizim şuna o kadar peyran
0: bunu. Doğuyun dikile ama gekpe kanla yağmamız külgen ne ya bir de hua ne ya.
2: Hazırına yüzlü bir altı rakamı ne ne var demdi ya. Kolay bulsa bir evet baksanla biz şu meselini bir
0: izletip
2: bakaylı. Zaten yemigi neyim bulup kandan hop kandan hop kaldı.
0: Hotan şehrinin ki merhaba yollurdu maşallah bir kadar köp geldi uçurun. Ablat hotan taksiye verdi o.
2: Ne bir tesla daydı ey dostlar. İçkinç aylamı yolu intihar ravanken süreç çekilim size 80 şuna 80 de minvatı meselenin yandaş yolunlarını motosu var mıydım? Çırak uri vermey, laba uri vermey, sol tarafta meni verin la deyemem bu 80'lik yolu bunu odan iktik mansam idarek boldur bir yırıp kalım deyemem ben. Bu da radyo anlap bağmayım ben bu men. Tep, şimdi tep de ne bir tesla.
0: Abdullah da mamam bu çoru yollaptı hazır. Uçurcan zaten Roşan gün köremeydi ki dedi o.
2: Köremey, közü kötü, közü taza yaş köymeyi de.
0: Yeli gibi.
2: Uçurcan ben köri köymeyi ves ki kanda oldu ki tam o közüm üçü.
0: Mühemmem
2: köz boldur acizlap kalam o.
0: İyi bu Roşan Gül'ünü göremedim ben. İyi bu. Göremezsek doğru kesin diyor. Ooo Roşan Gül'lerini göremezsem oldu da hemen. İyi bu Roşan Gül'ünü. Göremezsem
2: ya adet de ademler şu yindik ademlerini aşında ademlerini göremeydik.
0: Vay. Adem diye adet ço. Üzdün sen eşlik etki ama da yaman da kılıklar o kaç göremez. İyi bu Roşan Gül'ünü göremedim ben.
2: Siz kandalız göremeyirsiniz bu.
0: He?
2: Siz qandaylıq görə bilmirsiniz qo. Bir adam yaxşı kiyvasım görə bilməyisiz, yaxşı yeyvasız tex görə bilməyisiz.

0: Қандаке?
1: О, найт ақыллық бір сікеу.
0: Шо?
1: Дегендікін, шо? Тоғыр тәсірлепті. Тұлымапты, тоғыр тәсірлепті. Сіз рас айшында тұрсыңыз. Yakın ayak üydükle tamak çık tutsama atam dikin tam tönüge eslime digen dikin.
0: Beşinci başlangıçta ki aldı maşo Hunçilu, Huası, Norkşehir'sinin ki aldı yolla koşleniyed. Ravan ki edip seher bul bul uçur yolla aptu.
1: Cinkay ben daha etrapları da aptu mobilla köpür ayakteydi. Seyfana uçur ya, rahmet sizge.
0: Uçurca yakışım size, siz rast ondak şey yemezken siz.
1: Yok, onda dimepti, hata okuman. Siz yanlış şunda şu ayken siz çıkılıp ben öz gözüm bilen köygen siz ne? O şurca muallim deyip siz muallim deyip yaptık. Şunlarla 614'ün gözü kanda körünü kettiniz ki tağın taz kum kirketken vakti körüm kaldı mı? Şunlarla sizin şu ayda gidip de.
0: Eba da ondak özümüzden gibi kımayma anlaşlandaki yolu çorularını koyaylı. Şunda hım tayin yok. Siz maçta tayin yok hop kaldınız değil mi?
1: Kanda akıllı dem tayin yok lan siz tayin yok hop kaldı ki.
0: Anı yanımda karsa sayı öyleymiş o. Şimaldın canım karap manga yönüşte suculuğu körükten başlayıp maçıyla intayın cık ki. Sürat nait osta diye uçurun uçar tortak seni yaz efendim evet tuttu.
1: Şerk aylamı yolu kızıltak çüşü ıgızı canım şimal yönüşte yollar avan kendiydi. Gengo balağına uçur ya rahmetsizge.
0: Bavşa yollarda maptuma bulla sel köptü ya uçurun özel evet tuttu.
1: Makul buldu rahmet. Şimdi ki sizge mi köp rahmet cümle silahını körüp oltadım ben umakla kızıkçı uç. Vay ay hınım yaman.
0: Ma köyünü bütün ablikim. Ma yolu çurlarımı vakti vakti koyunla dedi cümle.
1: Makul makul.
0: Şikayla açtım bir tak yakılıp yolu çurlarımı koymay.
1: Ne köyünü gazarı bir yerip demdi.
2: Onlara koşu gelce araşengüle tutanımla yol kayırı beri.
0: He.
2: Köyünün onu azık yolları ikler avankene.
0: Makul buldu. Aa bazen anlaşılırımız keş yolu çur koyuyu versek mi? Azırak yakılmamız anlar bulmaydı ki edep mi dağ yakılsa bizge.
3: Yakıldı mı kımdı mı?
1: Kim?
0: Aa kaç günü?
1: Ne mi ne?
0: Ah vay. Atış Tiyanşa yolları koşuluyor niye yollar aman ki edip uçurun ibu atış evet. Nincan avaz uçuruyor.
2: Sürece bir tür yolu kere sana koyuluyor. Bak yola karak mangalı niye? Gözüm aslında kızı kere sos yok.
0: Şinka da da. Şinhua Nello, Beylo, Jauton, Chanton da vila uçuruyor yollar. Andın İlnur'un uçuru kartsak. Şinka dağda o da maşalla biraz köpürek gelir. Kaç kaydın he?
1: Rahmet, galibiyet yolu Canop Şimali yolu işte 20. başlangıçtan ötkice maşalla köpü suçbakken diye uçurunda Nur Mehmet Adukat evet tuttu cümle rahmetsiz gel.
0: Buldu rahmet. Ondan sen de yolu uçuru anlayın mı zannoluşlar cümle? Yolu uçuru.

0: Ürümçi Sancı yukarı süratlik taş yol, koşum yolu, mihman kütüş yoludan sünni emrah yolu karap mağan yolu işte maşalla şunda köp dosuluş badigen uçurundan bu hal cemme vatip de rahmet sizge. Mahmutcan, halık yolu koş yolu işte yollar avan depti.
1: Kolcu Mongol köre taş yolda sayat maşalla aş kum, bek çık deyici mu, bek çık, bek astı mey vatimez de. Şöhret çapçal uçur yolu yaptı.
0: Akıl buldu, rahmet.
1: Say yoldum uç, başka vat körüke çıkıp, nan kolu yolu işte maşalla intayın cık kert dosuluş badigen uçurundan uçar tortak sin yaz efendim evatipti.
0: Vallahi Olca Sertem Kiro'nun yürürlerine oranı ne deydi o mu? Abdullah Hutam'ın daha bir depi kıptı da. Sayram'ın yolu çüşey, Muş'u terepki açısı buladık yani. Sayram Köl terepki deydi. Aşağıya deydi adam beş çıkken dep oylap kaldı ama Sayram Köl terepki açısı olmamdı deydi.
1: Üye kaçsın bulduk ya. Bulduk ya. Bulduk ya kıras aşağıya.
0: Aşağıya açısı olmamdı deydi.
1: Bulduk ya. Bulduk ya cuma aşağıya.
0: Herap kat gibi dep koysa kulağım
1: gibi herap kat. Soya torunlar mı buldu kayıp ki cuma için. Valla kulaklı kırplam.
0: Ay bu Mevlut İbrahim bro. Neç yüz yıl ilgir Mevlut İbrahim deydiğim bir adamın avazını anlaydım. Neç vakit buldu anlayamadım. Pinsiyaya çık ettim. Ne hareket ne
1: oldu dep.
0: Salam taksi kündü bak o. Keş yollarınız mı Semra programısını alana.
1: Keş saat 19'da alana. Bugün çıta ansızın buldu. Bugün rast ağabeyle ki Ahmerova ettiklerini küçü. Kanda kulup Ahmerova ait o. Hı-hı. Adıken hikayeleri var o. Hikayelerini bugün şu saat 15'te. Hı-hı. 15'te Mişe'de oturup sözlep yerdi değil mi? Ahmerova ait olan hikayelerini.
0: Saat?
1: Ansala buldu. Saat 15'te.
0: Saat 15'ten 16'ı gibi olan bir saatlik vakitte.
1: Bir saatlik vakitte. Aynen sözlep yerdi.
0: Taksi şoför izleyemen, öyüm Sanfango, Şimali yolu yine Hıpin Çağ tarafta, Muşa taraftan taksi şoför izleyemen deydi. Cuma alakalış numarı 185-990-91-813 iken.
1: Onu bunu değişle, deki. Mevlüt Kamdı genden ulanı aldı, son bulucu mu hemen de koy.
0: Siz tüksüzlü çarşık sekerep ütkettiniz
1: mi? Evet, ütkettim.
0: Şu yakından yakı, Ebey Kamil'e cıkırak görüşü otam sizinle mi?
1: Ebey Kamil?
0: Ebey taktuka.
1: Yok bayam dedik ama Ahmer ve etkiler kip
0: bizim. Hoş bir gelip oturup dedik kip kip tükmek sekrep yani bir götüp yani bir sözle kip ulaşında bu kadar.
1: Ahmer ve etkiler saat 15'te programı kip katın işi
0: doğru. Dep bu bile neyim ol Mevlüt Kam sumbul.
1: Yok Mevlüt Kam bilen ikisi tan ayet oturup sözeydi o dedim.
0: Neyim çarşının kip hem diye de.
1: He çüştü bir körpek ayet bir vası görsün işine. Anda çarşkı kızkamsız kızkamsız şu vakti dük görsün. Vah yine önce eğer aşılar koşulgan bolsa, ikisini bireyi otağınızı koygan bolsak. Çünkü yüzünüz körpek yap. Ondan iki ben neyim deptim he. Siz kanda düşünüp siz kanda bilirsiniz onu.
0: Daha sanlı uçlar şu Ahmer Vahit'in hikayelerine kızık sanla. Çünkü körüp durup anlıkılı buludu. Programımızı anlayışını
1: unutmamalı.
0: 15-16 gibi olan vakitte he dostlar.
1: Biraz bir vası görsün körpek anlayacağım ha. Doğuyun şıpkın kalıp biraz görsün kıldı. Çünkü körpek anlayacağım. Abdan körpek anlayacağım.
0: Tepsili karap he.
1: Ma işte aparat almıştırağa vakti güzel anladı gel lat lat lat.
0: Çırak yapmaydı deydi o işte.
1: O yok musun olmaydı. Çankap günün karat doğan dek ulağa karat saçta bombamda kaçka Kerem bak doktor kandik aldı. Etgenin yakı bir saat oldu içilmiş cima. Neman da çıkma maşına adep salam taksiye kaçkadın. Fıçır yollaptı andın.
0: Ha kul buldu rahmet.
1: A oyunum oyunum sanlı katı bombaydı ki bombasıyla mukabat bu. Oyunsak oyunduk.
0: Ma o velikam bir fıçır yollaptı ki anlık mı anlımdık?
1: Yok.
2: Uşurcağır, Rüsengül Müşakballah, sen geçsin son.
1: Bırgı olsun.
2: Ben bir işin kastını gidelim. Ağzırmışım bir kısım. Tuluslu okulun tabi, başlardım Batoğba'yken. Bu Batoğba bir anda 3 milyonluk Allah'ın bankalarını okudu Allah. Bu atanlı kandamı hatırlayacağım bunu Müşakballah. Metsiz man başı baş şehir demiş, Batoğba'nın Batoğba'yla metal bir kez hatırlayacağım yolsa kullanmış Müşakballah'ın. Ettiğim idar geldi ona da çöp dersi işkibine de 3 milyon var mı? Tep kalmış.
1: Çöp dersi katalış mini vaptı o. Moto ne? Valla. Bazıları icar aldık yani o moto ne çoğu. Atanları onu epemeydik ya ama moto minip mektep kuva. Atoksikrit minip mektep kuva de. İcarı ilip aşına kıldık ya. Müjdak ket. Karan.
0: Onu mu biz inkas kuatımız veli
1: gazır. Katmen sakçılarımızın tüzevatlı tertip sevatlı.
0: Lekin şundu mu aşı?

0: Ağanın yolun işte maşallah sel çıx ki Riyav uçan yer çare vətib da. Riyav seçilə yaxşı mislə mən qulcu deyən. Oğlum Ürümçi 49-cı otura məktəbdə imtihan birdo. Aşu ətrapda yataq bağmıdı oğlum.
1: İşkimizgə.
0: İşkimizgə silədin yardım sorayım mən dedim.
1: 49-cu otur ətrapıda. Ürümçi şəhəri 49-cu otur ətrapıda yataq bağmıdı ya ki uyun aşında bir. Neç günlük icarı bir işini xalaydı qalla bu sumu.
0: 49-cu otur məktəbini aldı dedi deyil, hə? Yataq neyim qısın çox.
1: Yataq, amma pək, aş, yıqqın bub getmişsin, maşı ətrapdıraq, bu sazıraq bir piyadım alsın bardı qan, hə?
0: Şu ətraf ki, qayısı, yataq bağmıdır. Qashqadın eliqi mənpərçi Tursun Kava, bir qaç ləğmən, işkizik Kava,
1: hə? Hə, çaplaq, molli qırından qayısı dükkını dəydi o şürcə.
0: Çoğunda aldı bir dükkanda?
1: Üç boldayım iştapta.
0: A, 13, 5, 9, 75, 75 telefon kılığa. Molli Gırdan numarı şu.
1: Çaplak evlay digen, dep Mahmut Canlı. Telefon kıp bakar mısınız?
0: Huanha Yuli, Johnny Doktor Khan'ı aldı da maşallah bek çıkam eski edip seher
1: sürü. Bu ne ver efendim, siz mi şaş, çanda güllük gidiki Molli Gırdan, Abdullah'ın setiş uğruna baş dokunuk basınız buldu aşağıya.
0: Çaplak ne olaydı gene?
1: Hemiz çaplak evlay deydi. Huanha Yuli, Johnny Doktor Khan'ı aldı da maşallah bek çıkam eski edip seher, he? Vaktin de piyanlar 7. sınıf 8. sınıf mı kemiş Ürümçi'de ben bana de Pesencan taksi. Ali Mektep imtihan 7. sınıf.
0: Şihaz Dasad'ın kili alakalı şey başı. Şihaz Dasad yazısı buldu ki reci mi Absalom?
1: Ha, bayık anlık uçumuz var. Kalbi Nur Hanım'a 49. oturduğun etrafı da. Şiyudaki dükkan demezken bu ne var efendim? Aşu.
0: Çandağı da.
1: Çandağı güldük idik.
0: Çandağı da umandı.
1: İşkinci aylam yollar avan deydi Eslimen'e uçuri. Rahmet.
0: Ferh bilen bala.
2: Ben maçı yatakım bozuldum. Ben konjonmayanı unuttum da çok kadar. Piyada gitmesin bozuldum demektedir. Hazır istek gerekten ikin.
0: Heee, boldu boldu boldu. Baya bir yatak nasıl benim de verdiğim ben
1: ha. Evet, koyayım ya şu.
0: İdare edin mi bədi edin, Pəsəncan? Yaxşıbdır, yaxşıbdır, oxşar kəndi, məqsəd oxşar kəməz mi?
1: Çidam ətərəbdə mən bədə edin, cümə qaplan əpəndim, aşağıdır. Taksiqə ihtiyacı bağlı alıb qasanladım.
2: 49-cu otur məktəbinin ətrafında şıxolda sarda. Söz mihman sarıyı var, ulçada sarda.
0: Buldu.
1: Nere efendim uçur yollap doğa?
0: Telefon eplamay, baş maş, mümkettim. Kaldıkam bile eskisi buraya otas bulam dike. Oyam üçüncü olar desem.
1: Yani buluduğunu bilmeli ki, ben belki tepki etmeyim ben kondu aşılanı. Siz aş tuğulap onu digen, hem yege aş car salısız. Da aşılan ben cimmetli adet könlümdülü bilip kalim.
0: He, meylemse. Ferh bilen bala.
2: Onundaki anlığıcımızga dert koyaylı ama Ürümçü'de benzin mekteplerinin sayısı aldı her bir rayın yolla diğer. Şu an Gönkocuğan'ın mektep diyemini aslındaki adresi Palancı rayının Palancı yolu da diyen bir yakın eskertmesi. Çünkü Sıdan yolu değmez, Türkiye'yi yolu değmez, her son mekteplerine uç, kelo, cüfensi, öçkensi, cüfensi, dondaya pensi oda ba. Şu an aşırı bir inat evet gelip emin eskerti.
0: Makul makul. Buldu.
1: Fenşa uçuyuları bop kazsa.
0: Yakşı bir eskerçi olcu mu bu?
1: Ferruh Ras Belen Balacı mı? Hayli uncağın yolu 5. oturanı aldı da maşallahcı kamesli gen uçurun. Seher eve tuttu. Niye mi çaplak? Bu dep mağdu.
0: Ali Mehtep imtihan verdiğinin okuştanı yemiş. Haksız imtihan meydanına apırıp koyduğun pidayı. Abdümobullah verdiğinin pidayı ile çaplakı.
1: Ama iş çaplakını çaplakan dinkin. Demek hem de Ali Mehtep imtihan verdiğinin balla uçurup kalsan havada. Silahını tutsuydu. Hem şu faaliyetli katlaşırken. Demek imtihan meydanına haksız apırıp koysa. Hani imtihandan düşükken de ki haksız ekip koyduğunu. Şuna bir faaliyetten bir şükürlük. Ali Mektep imtihanıma neç günlük kaldı? Şunun katnışlıgan, şu paliyetki katnışlıgan çaplıkının giyipi bulunuyordu da hazır. Azatlık şimali yolu yolları avankan dedi. Cuma Çinfon yolu etrafı da men ba imtihanı baradık Allah'a bulsa men teyya deyip Mahmut Can uçur yollu yaptı. Rahmetsizge Mahmut Can.
0: O da şoca atayım.
2: Eyvallah beni cizimde. Anlatırsın la bu.
0: Makul hazır anlayla hazır. Yaşımı
2: birinci iki bağımlık.
3: Anlaşıla, Emre'ye seçile.
0: Yaşı.
3: Bu şu vaxtınla güzel olsun.
0: Rahmet.
3: Mama, tüp, paçalık, kimlik lazım şey. Bunu kayıp, kızıkan, bilemezsin. O kadar bilet kalıp, uçurum.

0: Ben bu pikeyim.
1: Tötbaçı kova küllük tam da.
2: Kanda küllükündeydi kanda.
1: Kandak küllük o tötbaçı kova küllük.
0: Yaşımı, prizi, tiki, bağımlı, anlaşılan Emre'ye
1: Emdi
0: seçine.
1: güldüm.
0: Bu şuasınlar güzel bulsun. Mama, tüp parçalık küllük lazım ki.
1: O kualin satı da o ne?
2: Elki, naitte çoğuma
1: Ay
2: oyunlar
1: yok
2: işte senin
1: al
2: küllükten
1: mındak
2: de
1: bu.
2: vardın o.
1: Töt yedin töt parça kova mındak. Yüge mındak. İşte canpanlık çö.
2: O kualinde bak kualinde.
1: Kualin dua. Onun da başka niye
2: Hem
1: nelerde
2: de
1: bak ki?
2: kualinde ba diysek hem de kualinde nerede ba de sual
1: Kualin işçi de
2: edeceğim.
1: ba. Kualin işçi.
2: Aran kualinde çık bağım adam rast bilemeydi perk itemeydi. Kayadı çırak ba kayadı o safa ba kayadı karavat ba bilemeydi hangi yap. Kaysi binada. Fakat bu müsü aşağıya bir sorusunuz bulu da aşağıdaki.
1: Töt parça kova küllü ihtiyap
2: Ha,
1: sordu
2: müsü
1: sonuzdan
2: küllük
1: dep
2: satadın.
1: verdi.
2: Aval bir soruyu tip verin. Ma binada atrapta ayada dep dep bir de özünüz izlesiniz pek ters onu tepip bulalı şansı onun için bir iki aylansınız bazı tapanmayı kaldın ayak vallahi buludu şu an aşağıdaki amanlık sağlık hadımla bağ aşağıda işleydi kalladın inek bir soru ağan dikin adın
1: Yeni nelerdi bağımdı mı
2: benim
1: Allah kadar
2: koruyumdu
1: etmiş.
2: bağdaydı o tört bacaklı küllük reşide miyen fer
1: Ay o
2: canlı
1: kaknın iyisi
2: canlı
1: var
2: atraptı
1: Niko.
2: ya kız satıdığını devat kandı hem de reşide ana merkan çözüm şuna işlemdi bunu kalırsa işle.
1: Yok yeşim buraya bir kalça işte uzak.
2: Yattık
1: Bak bak.
2: balız emdi Ali Mektep imtihan bir yürüdü. Onda hanımlar da uzun ait yap yaş biz tep. Onda he kız olay da çakır şurada birbirini.
1: Yine azırak işiniz çoğunuz kızlar da bir kıldan bol siz. Ali öfçörünüz. Boldu abla kanay. Şamoçan'ın bakiyeti mi?
2: Şama uçağındaydı. Beycen cuhuş şandı mı ba? Bekezan aşiye dedeydi cümle ama Abdusalam can.
1: Ne de bizden de?
2: Beycen cuhuş şan
1: Yuhoş
2: konu nesten satılan şu
1: şanda. Ne
2: bazardı
1: oldu
2: mı
1: ki
2: ba?
1: amura? Sen
2: Bekezan
1: küçük
2: uyardın dedi
1: da
2: dedi.
1: yaymılığa işletmek istiyorsunuz. Bırtallı aldı kaşıp kıyıp kalsam bir dakika. Oldu ki amura. Beycendeki Yuhoş çağında.
2: Çok hoş canlı. Şey basın buldu dedi.
1: He buldu ki
2: Bu
1: buldu.
2: Absalamca acaba bir cihyalen bildik na. Uyanı sorus bir yani, bir yani sorus uyanı ya şu.
1: Buldu ki.
2: Hoca nenzenden adamlar çıkıvattı da müşakil anla taksiye deydi Allah deydi cümü.
1: Yavla.
2: Vay
1: Arayı
2: matong
1: cepte bir de
2: soylonto.
0: zor kıyım cenab-ı şimali yolları koşuşmayı kıralım istiyorlar.
1: Makule.
2: Kualin dike el ki maton satılgan, şöylon tol satılgan, aşağıya bası aşağıya bay küllük deydi. Cuma hem şimdi garak indi garak depemse. Ey men sattım hem men de bay işletip bakmağın işki mitirdi işkilik de telefon numarını kaldırıp Kerem Can.
1: Eğer boldu olursanız ben numaranı verip veririm sizge.
2: Kani o şimdi. Evet koyalım.
1: Oğlu turuncan mı çürüyor lan?
0: Canlı oldu ki Çin'i kaç pifasın da sen çıkarttın burada.
1: Cuğu canlı oldu ki Çin'i kaç pifas üyedim badeyciğim ha?
2: Şunu bir kendime
0: yaşlı var ya
2: reşide.
0: Tekiler böyle getirdin. Akıllık mı şahmacığını mı şahmacığını da şahmacığını görmedi olsa ölen Çin'ki konuşanın ki yenideki küçüldü bağ şu asanlar kapalıydı.
2: Makul makul buldu.
1: Ey ismi
2: O
1: Cuk
2: cüğü
1: Hoş
2: hoş
1: Can
2: can
1: bu.
2: oğlan bunu. Hem biz yeni deydi.
1: Hem biz yeni nesler cuma yine. De. Başta deydi Cuk Hoş Can da.
2: Makul makul buldu. Rahmet. Numarını mı evet koyduk. Bay bir anlık uçumuz. Ben siti yutumen deptik ya. Bir küllük ne. Anımı evet koyduk cuma.
1: Ben sen tutuyorum.
0: Köşlendiler. Öfteyi de alırken. Nazır çoğu ataşlar bakken. O çay oynadı. Kızlar.
1: Aşağı paranlaşmış. Şimdi
2: Aşağı
1: yakışık
2: neydi?
1: paranlaşıldı. Juanjo o Juanjo'la John Julian'ın aldığı tabi dep oldunuz ya. Hani benim teliğinin gibi.
0: Yine de yöntemde ama şu aldı trapte. Sen ki yanılırım bu taksimde
1: cennetçi. Bu oldu. Bilivaldi hem bu oldu ya. Bırtal aldıgan nimi girgenden o biz bir kontener aldıgan dek dep bedik. Bu oldu yeti taşı. Ben geldim dep. Ey kaya iyi gek tanı.
2: Ben de.
0: Sabah kepe bakırken size.
2: Dedi. Üzge kılıp üzgülü vetti o.
1: Hoşçak.
2: Ben çaplakla ağılmandım dedi Mahmutcan.
1: Makul.
2: Rahmet Mahmutcan.
1: Başında alt enek tarafı kopuyorsunuz cuma yine peşe alacak tabi ma. Lüdavenlu yollar ravanken diye uçurun tor taksi Rozcan evet tuttu. Şimali bu güzel yolları ravanken diye uçurun Mehmet Dursun evet tuttu.
2: Ama seher deydu şiyen şavşuyu bilen, şiyen dumuşuyu de imtihan bir yerdiğen savaştaşla bekçikken. опырып койдуганлар бек дикат.

0: deb iniq bir so'rib yetinglar. Maydon ko'rgan bilan ba'zi cho konsert
1: unutib qoldik ekan.
0: Konsert chiqibla men dedim go ashak apurdi go deb o'ylaydin ha.
1: Maraz.
0: Maktabda bek to'g'ri palon yo'ldik kelib maosh maktab shu ha deb haqqanchi 100% bilib ketgandan keyin mo bir so'rib yetib shu ballardan. Elik palon yedik mana maktab shu ha deb bir so'rib yetib ulondan keyin mangasda ha. Ekan xato ekib qo'yib ekan.
1: Yo, shunda bo'lgan ahvollar bo'lgan, chunki ilgirash xato menga.
0: Yillarda bo'lgan ular.
1: Ammo unda vaqtimni imtihon bergan kuni mo'q qatnash soqchilari joy-joylarga hammaga shu urunlashtirdi, qatnash soqchilarni urunlashtirdi. Yeshil yo'l ichib hamda ballarni shunda maktabga o'pirdigan ishlar bor. Hamda bir muncha avarchilik qilib qoldi, bir ruhiy jiddiychilik paydo bo'lib qoldi-chu.
0: Shu.
1: Shunga sal so'rab iniq qilsanglar, sizlarmi yaxshi qilaman deb. Xush bo'lsizlar, rohat bo'lsizlar. Navodan dig'aroq bo'lib qolsa
0: bo'lmaydi.
1: Sen bir yaram bo'lib qoladigan ish bo'lib qoladi-da.
0: Sayyoli mı şu üçüncü körük bilen halık yolu körük aralığında bir adam sayyolunu kesip ütüp yolunu otturdu, karap durdu cuma. Dikkat etmeyin lan, mayarı bekhaterlik adam. Dedi, şimal yolunu çıkıp mangan dedi. Sayyoli, canıptın şimal taraf karap mangancağı da üçüncü körük bilen halık körük aralığında. Bir adam sayyolunu kesip ütüp yolunu otursa turbap bu karap.
1: Niye mi karap durgan demdi o soyla yolunu otursa?
0: Tam emde, fukul olmaydı o. Neymiş bunda kandı ki?
1: Bu üç yarı kuş bakken size çaplakını ne taktı atıdı beni unutup gitmeyken size deyip.
0: Oy bağım size.
1: Üç yarı beğenme ve sonuz unutup gittimiz. Katlaşmışsınız programıma.
0: Zıhken siz pesil kuşu mu bir?
1: He. Altay kiti digan, altay peyda yapıp kalı digan diyen de.
0: Karlıgaş. Karlıgaş mı siz?
1: Turnu mu?
0: Turnu mu ya.
1: Yani neyim kuşa
0: baş? Yavgaz. Yavudek.
1: Pesil kuşlardın.
0: Yavgaz.
1: Karlıgaş ba doğru ha. Turnu ba. Yavudek bakken.
0: Bunu da kakalım. Kakkuk.
1: Kakuk mu şimdi ama pesil kuşuma?
0: Kış vakti bir yerde bir kakuk deyip sarap edin mi sizge?
1: Hmm, bir dakika. Sayra bakmaptı. Bulbul mu sayra bakmaptı? Bulbul sayram diye.
0: Bulbul bak kış vakti koşakmayız sarmaydı.
1: Başla mı?
0: He. Hmm. Anladın. Şeper ağamı ki deyir desek o tüş kırıp üçek kırdı kandım iken.
1: Üçek kırdı ha.
0: Onu
1: o üçek kırdı kallar bekçek hem de üçek kırk itildi kallar kuş gelmez mi uçar kuşçu?
0: Üçek kırk ile oğan bozum he.
1: Üçek kırk itildi kallar bekçek cuma nurgun ayvallar var üçek kırk itildi kan.
0: Koş ahmay taz aşım daha kalka vakti lan. Bir edibimiz verdi kal vakti o üçek kırk olaydı bulum üçek kırk varsa. Kulakağın pek edibimiz bir item ya.
1: Benim kızım müşnak geplen kıp koyetti adet oturup oturup.
0: Üç ekir varsam dep mi?
1: Şimdi dakika sizdek müşte tayin yok geplen kıp koyetti.
0: Yok ki tayin hele obdan gepçim ama o mesela. Siz üç ekir siz netince ila da kır olattınız.
1: Ama?
0: He.
1: Vay kış tıkır giydim hemen.
0: Kışta? Kış yok şu o.
1: Oy ben yaman tonlaydı gaydem ben kışta anca. Kış bile anca kilişemeyim ben. Soğuk hava bile anca kilişemeyim ben.
0: Parpolunu tölü yitip ondaki kiresi üç ekirci mi? Bomusu. Yine okşaş oğun kirdi kaç kildi o.
1: Sanfango şimal yoldu maşallah köprekliken alayı tosluş yok dedi İldan yadı babacım. Şibilu abnumrayılık muziğini ki oldu karmay gerbi yolu dedi. Nençan yolu karapmangan yolunuş pek tosluk getti dedi.
0: Özmü keserlikler doktor hansının ki aldıdık yollar avan kiyadık avçırını kadırcan tur devet.
1: Seyfa şu Ali Mektep imtihan verdiğin günü bek ciddi işin la olmasa yolunu kıstan kılıp abdumobil eydi mi gen bozsan la. Hem de paliyet ki katın şahmısan la ama iş hizmet ki baradığan dostlar. Ama iyi katlaşılan tallab ya ki piyade meyip yürüp ya ki ma taksi tutsanlar buldu. Bir gün abdumobil eydim gen geçtim bu kanmayısla hem de yeşil bir yolu içip egen bulsak vallahi bir yollardı. Ravan bir minu ağam bulsa deyip ma Seyfa işin teşebbüs kıptı. Biz mi bunu teşebbüs kılımız hem de imkanı itibar dostlar yapıp kalsa he. Aşına kısanlar buludu. Hem Ali Mektep imtihan kendi hep iş kıvamayı ruhsat sorup yatkılı olmaydı. Lekin hem de da bir minip bağlı buluduğun idarisi var dostlar yapıp kalsanlar ettiğin de azırak bir minip ya ki amuyu katlaşlar bilen basanlar buldu demekçe.
0: Abla kanay.
2: Konuğun şimdi elimin tası aman kalınızı da sıfır tepte.
0: Uçar koş.
2: Ben baba. Yazmışsın köprek neden kullandıken bu yazmışsın öte diye kadar emekler şu. Nasıl kullanmadım?
0: Kim başta dedi?
2: Havarlı kuşu öte devamlı kalkmamın.
0: Ağzı kuşurur. Namı kulaktan kulak yetken molli yıkırında. Aa ne miydi ki? Çoğundan koyandı ki. Şeye taktatmaz. Aşağı basınızdan beri. Adı mı Mehmet Can Efendi uçur yollup da mı ne?
3: Necat gel kadar gördünüz mü?
0: O yahu deyken o.
3: Yaman çıraylık ko bu da.
0: Oy bu. Ödek memezken bu.
1: Ödek yemez bu. Kantiyama yoğan ko bunu.
0: Kantımı yoğanken. Futum yaman uzun. Bu aşı. Köllerde durup belik tutduğun da kıp durdu cümle bu he? Haçta kıraf nesli kıp durdu bu.
1: Çay ki memez.
0: Çay ki bunda almaydı.
1: Niye bu hemse? Depek mi?
0: Kumay mı?
1: Siz mi kıl tuğun attınız bu?
0: Vay ya.

0: Ağırlaş bakmakan.
1: Ama şu şöyle de imtihan uğrullaştırmayı diken de dursun CHP'nde uğrullaştır diken cümle bir kısım mekteplerini ki mesela Maşincan'da yaşıyorsun ki bu başlangıç mekteplerini kuyu itirdik ya uğrullaştırdık şeydi dedim. Hem de imtihan meydanı kıpkalı diken. Bazı yerlerini cümle.
0: Tonga. Çok olsun.
2: Ya şükür ya Rüzgar. Biraz muhtemel bir sıklar şeydi. Ömer Sözüge. Ağzı bu maşinle hem de testeyle boşlar sen olmaydı. Aksız testeyle boşlar sen maç baynayı sonuçta traydı. Ondan baynayı sonuçta ilgi açıp kaçacağım da mutlu çıkıyor. Bağışı yapı mutluğa. Kısmasına gitsen ama akıllı değil. Çok 19 bin kaç kısmı değil. Bu rımbıçıyla çıkanla tümle birleştirilip uçu buçu. Bir yerde geç sözlerin kıvatı da az. Maçtan bir takı zıkılmıyor. Kısmı ekranı var. Taksi başına. Bu Kureyverse maçmakir uygun fiyat kadar kullandığımızda
0: Unum töleydi
2: Bu uçaktan bunları yukarı yapılıp Şortonda bir etraflarını çıkıp Açın artık oğa yüz yüzden bir artık oğa de
0: Eee be yok Bir
2: tane kadar yakışsın bir taraf kan bilme
0: aldı da bir çıraylı bir taraf kılan karan Karşı tarafından mı o soğur tutuluk emez ki emez mi o Okumayı kaptı o Bambısı Soğut gayrısı kısınız töleydi Bekkemde sizdim de hakaretlep, tıllap kıldığa şop kıyıp kalsa, sot kıyarız kılıp Ben töt es dükkündü yastım he Aşo kıyıp kalan taksinin ki pule, bir güllük pule Andın yeni unundum başka tapşurduğun pullarınızın bakken Şu pulların hemisini tuluk tapşurduğun bu kaldığın ezemsi depti Sot kılam diyorsunuz
1: Şunun da bu para kendi kıldığı için oturgun cevap ben demiş Aldı kendi
0: 3 gün bu oldu
1: 3-4 gün bu kaldı için olmuş Falan para kendi bu atkılıyor bu oturgun cevap ben
0: Esla şimdi vakti de nimin nim kısınız buldu ya şimdi.
1: Ha maslı şıpla kaç tarafa ya çıraylık
0: ya, bir tarafı. Ya buldu nedir ümit kısanlı meyli sırtlarımız kılın dedi makul depti bu buldu ben sırt kısanlı kılay. Soğurtuğunuz yok ki depti Hem de yine andak dese taz kamdaş mı yaptı de azdı. Bak yakışılık kanı bilmediydi kendik çoğu.
2: Evet ne pek de boğucu. Hani ben sadece insan ıslah ilgili ama 10 yıl olsun.
0: 10 yıl. Şimdi
2: 14 diyeceğim ben.
0: 14. Şimdi
2: 20 olduk. Tek enfrek çok. Biz maçta birip Kalenle de ufak geldik bu hani Bizim kalmanla Hatanına bak
0: Heee abal teselli yırttı 14 yıl oldu Belki bunda çok iş yemez aş Üzağını tutuyla bir yakışık
1: yalan 14 belgendeydi Ali Mektep gibi tam bir yırttı ki
0: Benim 2014 yılı belge 20 Oho cıkıp gitti ya
1: Cıkıp lavuk gitti ya
0: 2014 yılı belgendi mecbur Tamam diye Gözün gelmiyor yollar avanke Dike avuçun eyko yayı evet tuttu
1: Çavuşumurunu aldık yollar avankendeydi Öz halına uç oraya rahmet Cinkay oh, ben de onu aldık yollar avandaydı Abdurrişit efendim rahmet sizge
0: Ah kepte
2: Bu gece yol kavarı Yeni oya kızıl sıraf Doğum aldı ki yeni müştü maşını bekçip
0: Oldu makul
1: Rahmet Kuruldun Ali Mektep imtihan bir yerine okuçlar Haksız apırıp koyduğun işler bulsa Men kılımen deydi cuma ama alımcan
0: Alımcan rahmetçi mi?
1: Ben bağ kuruldu imtihan bir yerden balla Ben bağ dep Alımcan telefon numarını mı kaldırıptı İhtiyacı bola bağla bu sevet koyun la dep he?
2: Hoşçakalın lan Bagras gördü ki bak kuşun yeni kuş mağı
0: Çakka
2: Ben etkin aldı da bağlan O kuşundan ne mi kuş geldi günü kumayken ben
1: Dada pesin soğukluk çeydin azırak içeycu
0: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzu pişkine.
1: Dada dada emdişsen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntı pişsin mi? Yenili soğukluk çay o.
0: Tallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
3: 3 yataklık öy asası kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yakın. Öyünün egzliki 6 metre 30 santimetre. Çikkabet gübülüp 3 yataklı 4 yatak kılvansınız buludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yatak öye tekimi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekliçe Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565 3 yataklık öy asası kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı Тяншан рәсісі қалқыра чоң басарғы еқін, өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чық қабәт көбіліп, 3 ятақны 4 ятақ қылуалсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқчі болған, 5-інші аулат өйінің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсалатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжаң Епек Өлі Чоң Базар өйжай чекілі шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмыры 2025-650-102-00-565.
1: Дұда, еңді сеті аған 5 жилік телефоныңыз пәйзі кән ғо, екраны мы чоң кән?
4: Әлбәтті, Шенжаң Телеграф шеріктінің дөләтінің 4 қыл тұлықлымыздың бәхірман болып, 5000 юәндің артық пұл тежеп қалды. Көңі телефоным нұмы пұлғы есапылды. Яны тәхі телефонғы экран чаплығы чаплап берді ке.
1: Телефон алмаштырмақчы болсыңыз, Шинжаң телеграфына таллан. Әзан һәм көңілдікінек телефон сетіп ала алайсыз. Айылыдыкілеріңіз разы болуды. Тәпсилатыны телеграф шеркетінің тижарет залларғы беріп, мәсәл сорап бейджір велің.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының
1: Әттігелік еліңізді білсәм рәп программысы.
0: Программымызды Ахмер Вайт Ун зауытының қолап келіп атқан ыстымалшыларға миннәтдарлық білдіріш ва ыстымалшыларның сағламлығы үшін дәвамлық тырышып атқан Ахмер Вайт Ун зауыты алай талап қылған. Не болды?
1: Махмутжан сақлап тұрып, Мамулли Игран Абдулларын иман жығына үгілікілік. Ичіптіке азыр мына чаплақны ағылып атуды. Әмді ашты деп.
0: Телефон қылыңыз ба?
1: Телефон қыға ұқшайды.
0: Әбіпті. Ama programımız yenilmiş Abdumobil Kulu baliyetimizde hazırmış. Emdaşkan, nam kulaktan kulak yetken pulunuzda tecaydıgan Molli Gırın Abdullar ba. Yeni programımızda mı şu?
1: Sertem Kroren, Uygurları.
0: Şincan'daki en iseltemli izleş verişlik baliyetimiz kataşkan ime. Ba anlaşılar yetkizden bir uçurla ba, şunu yetkizimiz he.
1: Makul.
0: 6. ayının 30. gününden başlayıp Ali Halık Sot Mehkemesi'nin yol katnaş hadisi ziyan tölem dil olurunu sot kılıçta kanun tedbiklaşka ait bazı meseleler doğrusudaki izahat işki. Resmi yolu koyuldu. Abdumobil işkini içip ziyanlandırışka karta zahat işkide mundak bekitildi. Maturlu katnaş vasıtasıyla oturguçya Abdumobil işkini içip başkalarını ziyanga uçuratkanda ziyanga uçurguçya Abdumobil'ga oturguçunun cevapkarlığı şu maturlu katnaş vasıtası tarafından cevapkarlığı tabi. Digenli teşebbüs kısa hem de soğurt şirketinin Katnaş mecburi soğurtısı cevapkarlık çeki dairesi de ve soğuda üçüncü taraf cevapkarlığı soğurtısı toktamıdaki bütün bu içe tölen bir işini talep kılsa Halık Soğut Mehkemesi kol iş gerek. Soğurtu tölümü birligendin kim mu yenil yetmese Katnaş vasıtasıyla oturguçu, heydi gücü, kanun bu içe tölem cevapkarlığını üstü kalıyordu. Bak hep çenola ha? Ma Abdumobil'ni oturup mesela ma Abdumobil'ni işkin toktatkandiki aşkandinkin ma ya ki biz ademlere gideyimiz ya ki bir maşinlere gideyimiz ya ki bir yolda kitvatkan bir eskinde zehmilendirip bunda hadis çıkan vakti da maturlu katnaş vasıtasıyla oturguçu Abdumobil işkin içe başkalarını ziyan uçurarken de abayım degen gap ziyanı uçurguçu Abdumobil'ga oturguçunun cevapkarlığı şu maturlu katnaş vasıtası tarafının cevapkarlığı tabi. Digenli teşebbüs kısa hem de soğurt şirketinin katnaş mecburi soğurtısı cevapkarlığı çeki dairesi de ve soğudu üçüncü taraf cevapkarlığı soğurtısı toktamındaki bütün bu içe tölen bir işini talep kısmı. Soğurtudan tölen talep kısak buludu o digen gibi. Bunu tölmeyi demez mi? Anı soğurt şirketi töleydiğen bol diye digen gibi. Soğurt tölen birliğinden iki hem de çeki bol demez mi tölen dairesi? Yani yetmişe

0: Ma ittifaq yo'li qizil chiroqda bir ayol shopir yip yang mashina ekan, hozir yip chiqdimi magazindan yo'l yoqisi urvapti. Oldi faqat yo'q mashinaning. Ma yang shopirlar ko'nroq mashina deb turgan bo'lsanglar-chi, ha, qo'l ko'ndirguncha. Qo'y mishchim og'irdi ya mashinaga deb limon.
1: Ha, ishlama olmaydi. Rumit qovas bo'ldan, boshqa cho'ng'laqqa chiqmagan bo'lsa, o'zi sog' bo'lsa.
0: Ha, shu o'moq qizigan naqsha shu mushin so'rab tush.
1: O'moq qiz deb yozib avat beramsiz? Davandin mushu qiz valimdi yo o'g'avalimdi bu?
0: Ayg'o o'g'li.
1: Ha, o'g'aval ekan. Ha, bundas bo'ldi ke o'moq qiz. Deb yollab bersangiz. Bo'lmas qiz valib qalsa, qara, mayoqdan siz uning o'moq qiz deb yollasangiz, andin yoki o'g'il do'sti yoki o'mis yo'ldosh ko'rib qap, seni bir o'moq qiz deb tug'o deb andin to'yisiz, balani qalsin shuni deb.
0: Shunda
1: voy naqshining ismini yollab berdi desam, qatti unmaydi.
0: Seni murakkab o'ylaysizga bir ishlarni.
1: Seni bir o'moq deb o'moqqa, ha, anda
0: o'moq. Ha, madam unda bo'lmaydi, ushurjon.
1: Andin ular hergiz sizdan ko'may, endi mendan ko'rib andin ishada andin. Sen o'moq qiz deb.
0: Xil qo'zqikan yashatdi odamlar hozir. Dam da ketma.
1: Oshda quturlan yo'lga vaqtida siz ayolchisini yollangma. Ya'ni siz men o'zim tasdiqlab bo'lib uni yollayman men. Ayolcha yo'l ketdi quturlan.
0: Otishdi yomg'ir bo'lgan juma ma bir anliqchimiz so'rabdi ki, otishdi yomg'ir bo'lmi deb bu otish. Yomg'ir bo'ka.
1: Bo'ka.
0: Tovendin hong trend jiluga aylgan nima bo'lib ketdi bu hong trend jilu degan? Oshiyadi bir vaqa bo'lib qopti deydi juma. Çoğlu yenge demekçi mi ya? Elkan Can.
1: Ben mi köygen ama şimdi Çinalı çıkıp da dede. Hey. Ben mi köyge hazır maşında ayal çöpürken minum içim ağırdı edip kuli uçuruyor. He baptı. He şuna olan. Dedi 10 stop benden bir tip. Min bula. Dikkat paydaydıgan bula.
0: He daha bendin 10'a itibakma Elkan Can köy günü mü şu vekkaki hazır.
1: Aşakken.
0: Hem Mustafa Atkın Allah'a şu bir vekkaki.
1: Aşı davay yoldan kilip, ma on tarafka ittifaq yoluna ayrıldık Allah. Bazı vaqtlarda qanda qop qaldı deganda, aa, velike, ma Miran tarafdan sol tarafka ayrıldığan maşallah bilan doqurışıp qaldığı iş oldu çö. Yakon bolsa ma Çıngvan Xoyan tarafdan kiwat qapdı ma bulla, Udul kiwat qapdı ma bulla bilan doqurışıp. Sel turmuzlab toqtap, ma Udulninki yakon bolsa ma Mirandan solğa kelgan qapdı ma bulla bolsun. Yakon bolsa Çıngvan Xoyan tarafdan ma Meyvatka yaptım o bulağı olsun. Ulağı yol berip, onun iki mağımız mı da? Aş karamla açılam, onunla ilgili verirken sile. Cuma, ma inşan şunca taraftan kiplam, onunla ilgildik Allah. İtfak yolu ilgildik Allah. Bilsilak o, ma asas yol, a, sol taraf ilgili yaptım o bulağı olsun. Udulun yaptım o bulağı yolu yürüp olup, onun iki mağımız. Açtıkarak sebepten boğa iş mi bu şu an? Kork gitip ki, rolunu katı kurup yakınmışsa. Hey. Dikkat qilmanglar, dikkat.
0: Kenji yo'ldan suv joyiga qarapmagan yo'lda suv joyi qizil chiroq qas qolganda ish qaptimi bilmay, qalayam qan to'xtib qo'yganlik sababli bir yo'l asos jihatdan to'silib 2-3 kun bo'ldi. Bu avtomobillarni to'xtatdi. Yo, igisi yeb ketmadi, shunda qalayam qan to'xtatib avtomobillarni qanday bir taraf qilsak bo'lar, qatnay saqchilar yo'llab bergandek bo'lsa, yo'llab bersanglar bo'pti ekan deb aytibdi hozir. Shin A950 EQ. Mush mashinani mushak to'xtib qo'yg'ilay deydi. Xafudago. Shin A950 YQ мушу машиннинг игиси ёки тонидиганлар бўлса бир хабар қилиб қўйсанглар бўпти экан. Буни йўлнинг тарафимишдан 2-3 кунми мушинда тўхтатиб қўямда бу машинани? Йўл бўйи. Ким сабабдан унда тўхтатиб қўйган бўлғ итам деб яки?
1: Биз қатна сақчиларимизга бир деб қўяйлижи, ма, мушада тўхтатибди деб, ҳа?
0: У машина алқи Мирандин кеп урибди жума. Тўк сандуққи хабарлиш сандуқ ашини урибди деди.
2: Йўқ, у мас деган гапни мақсад бўлади, ҳайтсам.

0: Ben o sürgenden aldığı sırada umak insan yoktu ama özdek durdu. Hatta o zaman da ben umak bir deyizine yedim.
1: Oysa ama? Ödün göstet.
2: Oşun hati yok. Kim? Şunda mı şu gipiniz?
1: Umak kız da birisi gizpik ne birisi ge? Paçığınız çekilik etmişsin bir şükür sizce mi dokuya? Doğru mu ya?
2: Pa gep ne olup çüç gettiniz Akcan. Ne bir paçığa çekilip oran test olmuş aldı o aydın keçilerden.
1: Şu uzun kumda öyle pek. Şici
2: yaptı o. Hem de çekilmişsin o paçakla. Tolkaylarım çekilmişsin. Sağ salamet ondan tutsun.
1: Ben pek mürekkep yap kulağım kaldım mı ya ki düşünemeydim. Kanda hop kaldı.
2: Siz inçik oylaydıgan bu kapsız bir işlağın el kıçı.
1: Nazik dişat kalkışmamdım baldurla. Miran tarafından kegen de iskıldım dep Mahmutcan he. Boldu boldu.
2: Oy sizden nazik dişinizin min yıl kitem ki.
1: Boşarca yakşı mısınız? Yakşı mı?
2: Nazik diş bulamayız.
1: Oğlu gırınımdan Abdullah'ın kançık vakti var. Oy kaça almıştırdığa vakti kegen çaldı şu çakı verip almıştırın onu.
2: Ау, жио, молли гран аптолары бакен ток ишкил болды, шупет тур деген. Агызын ичип атмаганлы болсоңуз эчтен болмайды.
1: Эчтен болмайды бу. Алмаштырсаңыз болду. Мәпчи. Хабилу.
2: Şu tönögün yağmur yağdı degen hem de azıraq yağmurlar ba degen.
1: Lekin bugün demepdik ya, şu demigende demigen boyunca qalğan nime.
2: Bunda az programımızın vaxtı az kapı taşıracağım.
1: Şu şu şu şu. Belki tez duş gette bu vaxt mı ha?
2: Hoş değil hem de anlıkçılarımız ha?
1: Kadirlik anlıkç dostlar programımızın ahırlaştırmamız programı Riya Seçilri. Roşengül bahsi tülen.
2: Uşurcan mı Hızır? Nöbetçi muharir Gülnisa Barat.
1: Hayır hoş dostlar.
2: Hayır hoş.

0: Hürmetlik radio anlayıcılar, səpirinizde bir sırdaş programımızı alışınlanan karşılımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadarlık radio anlayıcı dostlar, məzmurlarımızdan aval qıdakli yaxdırıp anlayısıyla, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızga tövendiki mezmurlarını oranlaştırdık.
1: Aldı bilen bu yıl Maytaq Kucha Taş Yolu da Qatnaş Əsligi kilip, qandaq yeni özgürüşler boldu. Muşi temidiki mezmun dektanladı boludu. Onunun başqa 6 ayının 30 gündən başlap, Ali Xalıq Sot Məhkəmisinin yol qatnaş hadisisi ziyan tölem dilolarını sot qılışta, qanunu tətbiqlaşqa ait bəzi məsələlər toğrusudaki izahatı işki, rəsmi yolu qoyuludu qatarlı kuçurlarının təpsilatı dektanladı boludu.
0: Radio Sayayeti sayfımızda, Çonquştaydı sayayet qılış görsətməsini diqqətlərinizə sunumuz.
1: Qadərlik radio anlığıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlığaç yana davamlı proqramımıza qızğınlıq bilan qatnaşqaysılar Vision Spumz nömrə XC1074FM. Yaşar, onda bolsa məzmunlarımızdan dostlarga yetkizishdən avval hazırqa ən yeni yollarning ahvollaridan biri uchir berib o'tdim, do'q.
0: Bo'ldi edi. Hozirning o'zida qarasaq, Yongshan Kotsi qo'shimchili, ya'ni Dongarxona shahri jonli qarapmangan yo'lishda avtomobillar biroz ko'pgan yurish ostigana.
1: Suju Sharq Kotsi qo'shimchi yo'l, ya'ni Yingchuan yo'ldan Beijing janubiy yo'lgacha sharq qarib yo'nalishda konkret qilib aytganda, mushu Abdulmurayliq o'smi kasalliklar doktorxonasining oldi tarafda mashinalar biroz ko'p yurish osta.
0: Onundan boshqa Wuxing Beylik qo'shimchi yo'li, ya'ni Wuxingdan London Vincenshi yo'l qarapmangan yo'lishda avtomobillar biroz ko'pgan.
1: Xinan sharq yo'li Beijing o'tir yo'ldan Hongguangsha yo'lig'icha g'arb sharq yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish osta.
0: Chidavan Nanlu, ya'ni Hongguangsha yo'lidan Vincenshi yo'l qarapmangan yo'nalishda avtomobillar biroz ko'pgan.
1: Sai yo'lining Suju yo'li o'tishmi ko'rigi bilan mushu Qashqar sharq yo'li o'tishmi ko'rig orliqdagi bo'lakda qo'shinlishda mashinalar bak ko'p yurish osta foydalanib qilinadi do'stlar.
0: Onundan boshqa qarsaq Liushan Nanlu, ya'ni Xinan Donglu'dan Shen yo'li qarapmangan konkret qilib aytganda mushu Yishuan'ning oldigacha avtomobillar biroz ko'pgan, ha?
1: Xuanghe yo'li Zhongyi doktorxona atrofidagi yo'l bo'laklarida mashinalar biroz ko'p yurish osta, undan boshqa 3-chi ko'rikdan Xuanghe yo'li qarapmangan yo'nalishda Chitay yo'li, ha? Mushu Chitay yo'lining mushu bo'ligida mashinalar biroz ko'p yurish osta.
0: Undan boshqa qarsak Ishtipaq yo'li, ya'ni Jinin yo'ldan Minhua ko'chasi qarapmangan yo'nalishda avtomobillar biroz ko'pgan.
1: Longchuan ko'chasi Sanshanzi qarapmangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish osta, qarshi yo'nalish Ravan, balki menda mashinalar ma doktorxonaning ichiga kirmaysiz deb ujratda turgan bo'lsa, sal yurish osta bo'lib atgan bo'lishi mumkin.
0: Undan boshqa qarsak, Kolomai Shijia qo'shimchiligini Charbaq ko'chasidan Shibe yo'li qarapmangan yo'nalishda avtomobillar biroz ko'pgan.
1: Xipin nalo do'stlar, mavu Adil so'z sarining keyindagi yo'l mushi bo'ligida Erdem bak qarapmangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish osta, endi bu yo'lda qurilish qilinayotdi shu sababdan, balki mashinalar sal ost yurayotgan bo'lishi mumkin. Qurilish qilinayotgan yo'l bo'laklarida yurayotgan do'stlar, bexatarlikka alay diqqat qilg'aysizlar.
0: Unundan boshqa qarsak, mushu Shuitachou

0: Şeyta Şençal, yeni muşu donvay hanın ki şu çiğ hızlı mı abdu mu bula biraz köpke ne?
1: Yen'an yolu Biyancan Bingwen etrafıdaki yol bilekleri Rüyda Karapmangan yönünüşte maşınla biraz köp yürüş asla yollanan ahvalımanı muşundak dostlar. Hem de Vişin supamızı kegenin uçurla karaylı ama programımızın başlangalıqını bildirip bizgi uçurlanı, güllerini, çaylanı evet vatkan dostlar. Hem manlağı köp tün köp rahmet eğitimiz ma yol uçurlarını. Yetküzeyli öz halının avazlı uçur bakken anlayılı ya.
2: Özellikle de Yaşar Can'a bir havalanı yapsın.
0: Yaşar Can'a.
2: Hayırlık bozu yolu sürgülüyse. Çoğun bazağını aldı koşuyla sıravanı.
1: Rahmet Tursunay'ın uçur bakı anlayılı.
3: Sabit Kasim, Yaşar Can kandak yaşı mı?
0: Yaşı mı?
3: Ama o yeni yolları yavrana.
0: Buldu.
1: Rahmet Tursun Can hakkımız derdi. Kulaklığın yaşı vakti de aval kıdakla anlayma. Dep uçur verip de. Radyonun devamlı anlayıp etsiniz kulakınızda. Hoş yakıdığın geplerini köp anlısa kulaklığın sağlamlığı faydalık değil.
0: Doğru.
1: Çöntiyen'in uçur bakken, Çöntiyen sizinle karşı aldınız ha?
0: Nur buludu, mavu, işkinci aylanma koşum çöyle, Hongyençi kırışı kızdı, çırak buzulup kaptı, şimdi bir inkas kıp koysanla, depsizke buldu biz inkas kıp koyla.
1: Onda bu ise kadarlık radyo anlıkçı dostlar, mezmurlarımızın sizlere yet güzeli, arlıkla diyene, devamlı yin uçurlarını koyup mağamız ha?
4: Sefer üstündeki cimcitler Adem'le çarçıtıp uykulu başlaydı. Ama ruh kapalım.
5: Kızı karlık yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen bunun işini kalamsız.
6: Elbette.
4: Sefer'inizde biz sırdaş programımızı sizge cüşkün keyfiyat verişlaydı. Sefer'inizde biz sırdaş.
5: Sefer'inizde biz sırdaş.
4: Sefer'inizde biz sırdaş. Biz sırdaş.
7: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
8: Oy, səpirinizde biz sırdaş.
1: Hürmetli radyoanlıqıcı dostlar, əmdə deyiqtınla tövəndiki uçurladı bolsun.
0: Bu həftədə bir qitim yuqarı temperaturalı qavarayı, iki qitim yöl yığılı qavarayı görüldü. 6 ayının 4 günü gecə, Tianşanın şimali etikidə 6 ayının 3 günü gecə, Cənubi Şincan oymalıqı, Şərqi Şincan və Tianşanın şimali etikidiki qismən rayonlarda 35 Celsiya gradusdan 39 Celsiya gradusqıcı bolğan yuqarı temperaturalı qavarayı görüldükən. Qarmay şəhəri, Bayınqulun oblastının cənubi, Turpan şəhəri, Qumul

0: Üzülüşünü.
1: Buldu.
0: Siz işenmesiniz bizim geplerimizde hazır riyasetçilik pek terapli ödüp kaldı mı? Ya aşında güzel mi? Dep iş kılınıp kalan bulsanız hazır ne özde doyunga ya şüphün halı kırgızına kanda güzel. Oho riyasetçiler ey dep ma baş hal belgesini çıkarıp şundan baş parmaklarını çıkarıp maktab getisle. Qadirlik radio anıqçı dostlar, onda bolsa, Vision Spomus köçürlüğə qarsaq, mən mağdım deyən dostlarımız bək çıxdı. Ey, tayarlıqını puxta qılıb, mınla biz desək, mağmay. Öydükləni, ev ilanla, ata-analarını, xotun balırınlarını elib, maşinığa ciddi kirəklik şunda mı?
1: Doğra.
0: Bunda bir yerimiz zəxmilinib qaz çaplı aldıqan çaplaq, zukam doğruları, sayat deyəndə yenanlarda aşu, əb tatıplı işkili bulduqan doğranlar bolsa, məsələn, asas kesilib dostlarımız var. Doranlar bolsa texmi qulay. Gerçi endi jay-jaylarda hazır doğruxanlar bek qulay bolsa mı? Lekin yançuqda çamdanın içinde bari en bir xətər şunda mı?
1: Doğru.
0: Bizge en qulaylıq ep geldi. Evlanlandım, maşınlanlarını bir yaxşı təkşürtü bitib, çaxlardan başlayıp bütün zapçasları normal işləyib atamda. Andı muğazla soyadge. Miyadı bir anlıqçımız bek umaqçıma. Nənin gibi bu?
1: Çonquştayının gibi.
0: Keçikip içip kaptı.
1: Osman'ı depto çonkuştay. Hakikaten güzel. Ben yılda işkikettim bari ben. Allah çünkü bana yıkın. Ben çapçalın ayası deydi.
0: Bana yılda işkikettim bardıkken a güzellikige bu dostumuz bana. Aşık bu kaptı de.
1: Doğru.
0: Zade köymüsen bu mastepli bana deyken.
1: Ay aman çıraylık
0: çok. Çok birinle dostlar. Şu golcü sayayetini özenlerge plan kılıp tüzü atkan dostlarımız. Bu yazda çok öydükilerini apırmadigen dostlarımız. Biz deyken muşçaylığa çok birinle. Yaşar depbegen şu körsetmeler bu iyice. Sayayetlerine tertiplik uğurlaştırsanla. Şu bir neç gün içtidim o acayip köngüllük. Sayadını qıp kilələy istəyə dostlar. Mənim şundaq bir arzuyum var. Muş tonuşduğan bütün caylağı basam deyim.
1: Ya doğru adı. Muş biz radio sayeti sayıbımızda nurgun yen tonuşturduk. Bəzlərgə bağdıq, bəzlərgə bağmıdıq dostlar mənim şundaq. Mənim sizge oxşayış arzuyum baş bağmığa yeləgə bir verib kəsəm. Dəbcu, yaman çıraylıq onun üstüge.
0: Həmmiyyə bağımız geldik ya dostlar. Şunlaşqan da həmmiyyə bıraqla bir bağlı olmaydı. Hər yili özümüzdünki əmili əhvalıqa asasən tərtiblik uğurlaşdırıb şundamı.
1: Doğru.
0: Əgər bək dəmilişimiz uzun boğmuşsa, yıqın ətraptıkı sayat rayonlarını tallayılı uzunraq qop qalsa, jüttün çıxıb, işte güzəl caylarını körəb gəlsək, bulub mu? Şu mihriban atanımızını elib, ayıldaki ailə əzalarımızını elib basaq, bunun uzarı teximi peyzi.
1: Doğru.
0: Dostlar bilen bardağın dostlarımız bulsun mu? Basanla. Onun uzarı başkaca. Şunda mı?
1: Doğru.
0: Yataklarını aldın zakas kılıp birinle dostlar hazırı. Kolaylı kop getirdi o. Hem de bağandın kiyin sayahatının taza altın vakti hazırı. Başka ilgilerden Şincan'a sayahat geldiğin dostlarımız mı? Bek köp kayıs günü Maytağı Kuşa Taşoğlu'nun ekiliş mürasımıdır mı? Golcü terapki mangan sayatçılarının nait köpükünü esk olduk.
1: Doğru.
0: Şunlaşka dostlarımız, yaxşı plan tüzüp birinle. Çonquştayının dinveyini əvətip birinle. Dinveyini əvətip birinmeyimiz isimli. Dövlət tili yazıqıdaki yazılışını silək əvətip bireyli. Dağxan'a yazıp bassanla alam. Silərini şu cayığı başlap.
1: Kırgızsanız da çıxıdı hə bu.
0: Onda bolsa qadirlik radio anlıqıcı dostlar, radio arqılıq silərinin naiti güzel bir sayatlığa apırıp geldik mana. Belkim aildeki dostlarımız huzurlunu hop çay içkeç anlap atkan buluşu mümkün. Maşinayı dav atkan dostlarımız radyonu anlığaç seferlerin devam kılıp atkan buluşu mümkün. Hem anla huzurlangan bu sanla pek hoş bulduk.
1: Kaysarcan muşşu bana.
0: Bana köydünler mi dostlar biz digendek miken? Biz digendim bek güzel bolsa güzel ki bazı çağda bu tabiatın güzelliğini til bilen tasvirleş acizlik kıldı dostlar. Çünkü köz bilen köygenge yetmeydi hazırının özde. Doyunga yakışıp yan xalqı kırgızsanla Çonquştayının acayip güzellikini biz digendim mi, tərifligendim mi bəkçiraylıq gəlikini Çonqur his qılalayısla mau videoladı bosumu körüb bir xil közdürünlağa rahatlık bəgəşdürünlə dostlar. Onda bu sağ qadirlik radio anlıqıcı dostlar könüllü aramanlığa yıqımlıq naqşadın birini sunumuza Qashqar qızı namlıq naqşa kətti.

Yani daha çoğunun ki CC yaptığımı bile. Neçbul etrafı buldu. Tursun Camur bağlı person. Anda yeni karsak yaşımızla riyas seçilen minin ki maşınam. Maşını bağlı atmak için siz. Tünü gün mü yolluğum, bugün mü yolladım da. Ben makul. 2016'nın ki Lamando gene. Lamando Backpackers dedi. Backpackers bir kolluk.

0: شرط غامبك ماسكيلو دو اشي غازلوخ ماشي الله داك لا ماشتاك تب عالم جامو كيشكين بكرك تاوسي يقبطو سيزجا بايم 15 مويا اترابط ماشين سيتوا سام دب اقول دابر ماشين واكيا 5-6 مينكو اترابط عالدي كان اشنو ازراق بول قوشوب 15 مويا اترابط اسا كشمي تاتي دب يازمخش كان اوان لاتشمز ونده اوسا 2014 نينكي خلان دادن برسوا كيا اشكرياتلك 2020 نينكي ليفن دن برسوا ارلاش منرگيلك Andın 600 manlı bofi yolduğun maşına deydi. 2020 manlı maşını sikene. Andı 2014 ninki Dacia onunki CC maşından birisi var. 2016 ninki Lamando maşını backpackers bir kolluk kaydı gendeydi. Bu maşınların bir bağlı etkemesini tutsun can. Yeni karsak.
1: 2014 ninki karanlığı kallanda da 55'te 60 bin kadar
0: bu. O kallanda 2014 ninki işkiriyetlilik kallanda 50 mindin.
1: Şimdi 14 tane karanlığı sallanlar yaptı, 55'te 60 bin kadar buldu.
0: Boldu, boldu, boldu. Şimdi 9 dinke bir tida maşından birisi var ki bunun bir bağla peken bostaydı. Bunu evet koyduk. Andı yine karsak. Yakışım sizler riyasetçiler eminim. Resim tüzük tatip evetten o resim kara pukamı dok maşından markasını mukulamı de.
1: Şimdi 20 tane leyen 610 bırakıldı da maşının bazar basıp basa 35'ten 40 kadar buldu.
0: 35'ten 40 mıngıç ha.
1: Şimdi
0: 14'ten CC'de maşının
1: bazar basıp 35'ten
0: 40'a atıra buldu. CC'm 35'ten 40'a çıkıyor. Şimdi 20 ile 610 bırakıldı da maşının bazar basıp 35'ten 40'a
1: atıra buldu. 610'u bırakıldı lan. Levin. 2020'ninki 35'ten 40'a çıkıyor. Şimdi 9'dan CC'de maşının bazar basıp 8.000'e atıra buldu.
0: 8000 kaya
1: trabı. Şimdi 16 Lamanda Bek Pakizat'ta maşından baza basa 35'ten 40.000 kaya trabı.
0: 35'ten 40 kişiyle maşıyla geldi o misi. Yeni karsak, yakışmışlar, riyasetçiler, minum maşından kaldı. He makul. Tüzük yollan ama maşının ismi yok. Bunu ya yolu olamışsa. Karlıgaşlık yol tarafından kegen de ikinci aylanma koşumcu yolu. Bu şu Hunyan çekir şeyhizi sol gıbırlı şırgı buzlup kaptı. Bu yerde aval udul yürüş çırgı yanattı. Udul yürüş çırgı Kızıl çırak özgürgen de sol taraf yeşil çırak yanattı. Hazır udul çırak karap sol taraf tükilemi burulup karış taraf udul yürüvat kallığa bilen dokurşup vaka çıkıp gelişi ihtimallığı sel çoğup gitti. Muş çırakını tezirak bir onşap egen bosa deyip Nur bir teklif verip siz buldu. Mavuş çoğunu küçür olduk biz kadına sarsılırımız değil ya.
2: Muş ülke yaşma, kına mücadını bilen mi?
0: Yakşı.
2: Mavu ürünçide Şeydir adamla kutka diye 20 adam lazım da 20 adam işte sonra küllük 180
0: küllük işlediğin 180 yuven
2: tamak yapın kütürep işte sonra aşırım şöyle
0: tamak etap kütür
2: kalka bir
0: emse buldu buldu açı alakalı iş numarını bir evet verseniz bir küllüğü 180 yuven verdi o yatak tamak götürdü küllük şey küllük verdi o şuna ama buldu. Yani şu telefon numaranı bir evet koysanız yani şunun kartı andın ma o şu hizmet ihtiyaçlıklar bir bir işte baksan 2022'nin ki Jetor X70 kolhot hazırlık baza bağısı ne çıplı bu atkandı o deppegen bu sadeydi onu evet koyduk
1: 2009'dan Tivalet'ten Mecnun baza bağısı 8000 katrafı
0: 8000 katrafı da 2023'nin ki 23'ninki KX5 şuna ama KX5 de Erp'ni açtılar, kim kıldık biz, retli olduk. KX5 ya doğru ha, 2023'nin KX5. Mağa maşını neç bile etrafı da buldu dedi. Bunu yolla koyduk, kandı yine. Mağa maşını aldık, Ekbercan gerçek doğum.
2: Selam ey, Danlık Kıptal Riyasetçi.
0: Ey, Danlık Ekbercan, obdan tuttunuz mu?
2: Dokuzumuz hazır mısın? Tokmay, Masumla, Kuluklandı.
0: Tokmay
2: Ablas Siyarvi, Tokmay Ablas Ravitö, Tokmay Ablas Beylanda. Hakka maçlarımızın Tokmay Ablas Yinştay, Tokmay Ablas Yagır. Müslüman'ınki asas kertim Tuluk. Anamınki Tokmay Ablas Karola, Tokmay Ablas Liver. Kulağınınki mi asas kertim Tuluk, Akran, Kümüşran, Emmerandım da. Yani Tokmay'la maçına değinlerken tutarlanınki. Bu durumu bu kalemde sırıkosun cin konumuzdan karşı alıyoruz. Baha kapalı, süpet kapalı.
0: Manı maşına mı dep? Manı maşına mı kilen dep mi dak? Demem ses. Ya tosun o telefon kilen dep mi dak? Ben Ürümçü'den taksi icar edip eydeydi gen. Muvaffak şahsi taksiyle bolsa alakalı sanla buldu. Sizin aşı Ekber Tursun dedik edim o biz dememiz.

0: Tursuncan desek Tursuncan. Tursuncan Tursun dedik ya. Ekber. İş kılıp. İşlediği Adem Bayi'de telefon numarını bana evet peygamber olsanlığa değdi o ne? Buldu buldu hazır evet bir eylem numarını ha. Tayyar taksiye ben hazır numarını evet tuttu anlatımız bana. Yollap koyduk. Yollap koyduk yollap koyduk hazır ha. 2024'ninki Feydo'ların kaç pulu ağıl oldu o dedi. Feydo. 2024'ün Feydo'nu seti almakçı olsan ne çıplı atırabıdı kilit o. Andın mavi bazı uçurlarını sen üretli vermişsek maşınlığa bekleyecek. Taksi icarı elip beydeydi gen anlı uçuğa manumur nevet koyan basan ama akıl. Hazır evet koyayla yolla koyayla. Anı 2021'ninki bir maşınız varken 2021'ninki şöfle şöf şöflen. E kruz mu? Şöflen kruz. Kruz ki. Şöflen kruz. May, maylık ya maylık ya maylık o maşalların hamsi maylık. Heh, makul. Ak mangan kilometr saniye ya pakizlik tarihisi şunu yazsınız ço. Maylık tabi yazsınız. Ya bu da hem de 2024'ninki kruz da evet koydu. 2024'ninki Fido'dun bir sıvaki. 2023'ninki KX5'den bir sıvaki. Muşu maşalların bir bahala peygamber olsa dedi. Kudret efendim.
1: Oturacak ama da DMP2 arası daha yeni yapmamışlar gitti. Arşı olarak mı da o darak ya o darak. DMP2 arası da kalı var mı da ya maylık morpo satı kalı var tabi önce öyle ben.
0: Onu yan...
1: Hizmeti bir şeydi gen bu maşına da kusku olmuş. Hepsi may may gitti vatkan. Tinkörfe yok öyle gitti bakan. İşte bir kusurlarını yetiş basakana.
0: O dikkat qilib aytsangiz bo'ldimi? Qalpoq kiyib hamsa deb bersak, deb beraylik ham. Anglovchilar biladi, ma u dempunkcha toksikli sotadigan o'rinlar bo'lsa, ma anglovchilar deb bersam, planet sotadi deb. Lekin dikkat qilib aytang, ha? Dikkat qilib, bunda qalpoq kiyib, qatnash qonun nizomlariga aniq rioya qilib, hamda siz bir uzun yillik mashina deb qaydan bo'lgan ekan. Hamda hozir ashta deydan bo'lib qoldik ham siz qatnashib deganligingiz uchun oldin deb qo'yaylik deb-cho ba'zi gaplarni. Bexatarlik hammada muhim emasmi? Anglovchilar bir depasini radio dikkat qilib turing.
2: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
3: Tonatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada, emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizimi yenili soğukluk çay o.
3: Tallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çeyi.
0: Kadirlik anlısı anlavatkınınla 174 katına senet radyosunun Mening avtomobilim programmasi. Programmamizda Xotan shahri Qorqashuvli 55-yil numarga joylashgan Barakat ochliq may zavodi alohida talab qilgan. Urumchi shahri Shinxua janubiy yo'lga joylashgan Shahzod Eg'izboshlig ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Urumchi shahri Tian Shan rayonining Xalq yo'li 55-yil numarga joylashgan Jinkang Jongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Yana Tirik va Tirt tig'larini bozor solgan Tirt savdo chektish shirkati programmamizni alohida talab qilgan. Yana programmamizni yana Orman quvvat talqonlarini ishlab chiqargan Orman yemeklik çektiş şirketi alahide talep kılgan. Başına sandı sana bir soru karaydı.
1: Gümbürlükte şöpülen kuruz yoksa maşından baza baza baza 25'te 30 mu atırabildim?
0: Bu oldu makul.
1: Şunu 24 mu seyde odakta maşından baza baza baza 55'te 62 atırabildim.
0: Bu oldu makul.
1: Şunu 23'ten şirka bezakta maşından baza baza baza 67 72 atırabildim.
0: Bu oldu. Orman kuvvet talkalır. Çoğuşu çoğuşuladı ba talla bazarı talla bazarlardı bağı kırına. Bağı kata atızıp koyduk arman koyat alkallarını. Çok ona yapıraydı geldik. Buldu.
1: Şunu gümbürlükte şöpülen kuruz yoksa maşından bazar bazar basa 25'te 30 mu atırabildi.
0: Bana maşından. Hey sizden bir canına koşmayı çakırdı ağınınız yok mu Aşırcan? Mikrofonu aldım ben boğam bozsam aşı. Ondan diştim cuma aşı kılıp ben ayakta siz ayakta bu kadınız bombaydıgan boz aşı. Hep ekberce avuşturuyor lopta hemen akıl. Ba hem de bundaki can kemeydi ki asımda var mı asımda sen? Yok Nicat diye asımda var. Nicat can deyip geldi kemeydi o kadar. De ki Tursun can ki Tursun can diye şunu da geldi kan Tursa. Demiş Tursun deyseniz. Sizimiz Ekber can deyip kamlaşmaydı kadar. Çırayınızla bütün düşmeydi. Siz de Ekber siz. Siz de Ekber siz. Mesela Serdar can deyip katli kamlaşmaydı ama Serdar deyimiz. Bundaki. De ki Tursun can ki can şunu da düşündü kan Tursa. Konu xalingin ki karşı tarafı ki basa ba diyempon satdığın ya diyempon çay mı otosatdığın ya da konu xalingin ki karşı

0: Sırba. Aşağıda yazıp koyalı. 2016'nınki bir ilan tıra bakken.
1: Maitizeydiğe 100 milyon yerine kandarak maşin çözecek. 100 milyon yerine Tokmayarlar çağrı vekildi, HR vekildi. Toyota'nınki Funglanda, Corolla, Rüyfam, Ravitet, Tilendek maşinler, Tokmayarlar maşinlerin içi, Zırtani. Çağrı yine ortası 2019'un atrabisi. 18'e 19'unki. Funglanda, Corolla, Rüyfam ortası 24'ün atrabidik maşinler kirli.
0: 24'ten atrapıdık maşallah. Ha, makle. Hoş takken anlatıcımız ya. Özünüz karap hem 100 milyonge tallaş da ayırsa bekken oldu da bu ikinci kol yaptı mı bulladın ço. Hem de asas karaydığınız may serpiyatı cahitki bekerek konul bölsünüz Tursuncan digendek o arlaş menirgilik yaptı mı bulladın. Bir o iş baksanız bulduk ki. Arlaş menirgiliklerinci mi? İşte bak böyle davanlık gelince yolla ravanken diye uçurunu uçar tortaksiyeni yaz efendim evet. Sevgili, sizden uçurumuzun tapşırı olduk. Rahmet, devamlı anlap duran, kollap duran. 2024 yılındaki Toyota Corolla, Rüyfan, Tokmay, Arlaş katı, vurulup sokulmadan. O kız maşına. Ne çıkıp bir etrafı da buldu. Dursuncan. Avazlık desek bulamdı maşınımızda. Buludu. Siz avazlık değilsiniz. Ben ayaktan küçürüp biz bir mi? Dursuncan. Dursuncan bahalaydı o degendek. 2019'unki Toyota Yeniş Bey'ken Yeniş Bey Yeniş Bey oldu da yarı olun da yollaptık kendisi. Bu Yeniş Bey diyen Honda'nın otosu ha. Toyota Yeniş şimdi Yeniş Bey was Honda'cı mı ama o Honda den o ne? Aldı dedi res. Yağcı oğlum ki ama 2019. mu? Ha, resmini Mehmet dedi ki yağcı oğlum bu. Yağcı oğlum. Arlaş. Heh, makul hem de evet evet tıkanmıştım bir bağla pesin he.
1: Simon, gizlerim tatlı karola, rüfan tutmaya arlaş. Tatlı ölü kapalmağın park ederse maşından bazarlığa toplaşsa 90'dan 95'in kadar. Simon, gizlerim tatlı ki ilan tıralıkta maşından bazarlığa toplaşsa 70'den 75'in kadar.
0: Ay yağcı oğluncu mu yeniş beyemez Tursuncan?
1: Simon 19'un şüphe ederse cipa demek başladı. Simon 19'un cipa olsa 40'dan 45'in kadar.
0: Yeniş bey.
1: Simon 19'un yağcı oğlum anlaşı ilerken tutmaya arlaşırsa maşından bazarlığa toplaşsa yani
0: 100'den 105 min kadar aldı. 100'den 105 min kadar aldı. 100'den 105 min kadar aldı. Yarı olun. Aşındak buldu ki. Onda yine mavo dava yolları yolla koşuyorsun işte. Ravanken diye uçurdum tapşır oldu. Buldu rahmet. Ettiğinde sokulup Çin'den çıkıp etken maşına ihtipak yoldu ki maşına şu mu teki. Yötküm yaptı. Maşını sel katılarak sokup yaptı. Bir hatırlıkı dikkat kılaylı. Dip uçur yolla size. Makli. Eşkimon 18 to 10 kaç pul atrapı da? Set almak çıkan bu maşını. 2018'deki tuğan maşınlarını set almak çıkan ne pul atrapı da buldu dedi. Ondan şimfu ne har?
1: Yaşımlar etkiler, tabi yoruşur bileyim. Kaçtan, kaçtan bilir ki alır yollar.
0: Uy! Onda hop kaldı uçurunuz. Dopturun ha? Heh.
1: Yaşın kareteler, kaçta bir yolu
0: sürdü bileyim, kaçta kaçta güldü ki aldı diki yolla ravan dedi. Hani yemir maşına bakıyor, 2012'ninki daha çoğunluk ki sultan, abdumabıldın birisi bağı. Urup sokulga yeri yok, abdumatik o, tiyancan, hazır bazar bağısı neçbül etrafı da buldu. De, balanza da hepsi mukavanlıkçımız eve tuttu. Seher bulbulu uçurumuz tapşır oldu. Hani 2015'ninki Audi Esen Kızılıran. Audi'nin Esen Kızılıran meçbul buldu. Audi'nin ki maşının ki tipine kaydı. Evet ama biz yazma çekildi kaç güçürüp evet bir eyle. 2015 numara Audi'si var ki siz de. Lekin Esen. Lekin olsun. Esen mi ya? Kaysa.

0: 2018'den daha önce çok güzel yaptım. Lakin ben bazen ben sokakta 45'te 50 gün katrabıda. 2012'de sultan yaptım. Lakin ben bazen ben sokakta 15 gün katrabıda.
1: Bu makul. Ki yani ki cipo yumuyor da Çin'an da da böyle yapsız. Dursun canım bir sonra bakaylık yine ya.
0: 2012'de sultan yaptım. Lakin ben bazen ben sokakta 15 gün katrabıda.
1: 15 milyon yuva etrafı.
0: 2018'den daha önce çok güzel yaptım. Lakin ben bazen ben sokakta 45'te 50 gün katrabıda.
1: Buldu makul. En yeni yolu çörleri. Mavo Hunçilo yolla koşuluyordu. Ravan geldi gafı çörleri. Seher bulbuli. Evet kenken buldu. İysen mi? İysen mi? 2015 olsa İysen yok. İysen şuna ama. Mavo 2015'ninki 2015'ninki İysen. 2015'ninki İysen Audi ya. Ha buldu. Hazır yollap koyalı biz. Anda yeni bir maçına bakıyor. 2019 birinci ayınki Toyota Corolla. Neç pul buldu de poşurca yollap da. Makul bu maçının bir bağlı pesin ha. Hazır yollap koyduk ha.
0: Ya Japon'un gazık yok hazırca. Rahitot var. 2013-11 yılındaki Rahitot yüzde kanunluk yüzü var.
1: Rahitot ne ki?
0: 25 tepkiler söylediğin en uygun üstü 53 bin köy bulduğa yeri.
1: 53 bin köy. Makul.
0: 2015'inki Audi A-Shop'a bazarbaşı 45 bin köyün 50 bin köy.
1: İhsan.
0: 2019'un Corolla maylı kopkası 45 bin köy. Türk maylı kopkası 50 bin 55 bin köy. 2012'deki Sultan Dattan başından bazarbaşı toplası 15 bin köy.
1: 15
0: bin köy. 2018'den daha önce Türkiye Dattan başından bazarbaşı toplası 45'te 50 bin köy.
1: 45'in 52'çe. Bu da seher bulbuli. Uçurumuzu ne tapşıralık makul. Nur uçurumuz.
2: Rezaketçiler yakınçiler yukarı bir ay. Hem vahul körüpçü, sayılı uçuşu, bazı suculu körüp geldim. Yolla koş bir işte. Ravan kele.
1: Makul buldu rahmet. 2019. ayınki en ağlı ise neç pul buldu? Honda Civic 8. avlat dedi. 2010'ninki Honda Civic 8. avlat Honda Civic neç pul etrafı buldu dedi. Makul. Bunu biz yolla koyalım. Anca 2018 numaralı maşınısı varken 2018'ninki Suyu kem abi ha? Suyu. Suyu Honda. Ha buldu. 2018'ninki Suyu maşınları neç bile etrafı da buldu dedi.
0: 2011'ki Honda Suyu etmeyen halizlikte 15 bin köy etrafı da.
1: 15 bin köy etrafı da maklı.
0: 2019'un Corolla maylı koptası 45 bin köy. Türk maylı koptası 50 bin 55 bin köy etrafı da.
1: Maklı.
0: 2015'inki Audi A-Shop'a bazarbaşı 45 bin köy 50 bin köy etrafı da.
1: 45 bin köyün 50 bin köy etrafı da. Makul buldu rahmet. Ma 5. başlangıçtan kaldı. Koşleniyet yollar avanken. Bugün hava bekbeyi salkın bilen. Obdan bıptı dip. Yakşı.
2: Ma Aslım Raylık Balla Tutırkansı'nın sözlenge sözlendim. Balla Tutırkansı'nın mono yollar şişlik avanken. Cuma uçurken.
1: Makul. Memtili. Rahmet. 2022 Kia'nınki yağcı uçuşu. Yak. 2022'ninki yağcı uçuşu. Ma o. Hangi pul buldu dedi ya Toyota'nınki yağcı uçuşu. Bunu mu evet koyduk. Yakışmışlar riyasetçiler mende. Kia'nınki ki. 2023'ninki ki işke biz yazmış şekilde evet bir küçük bir katip olmadı. 2013'ninki. 2013'ninki. 2013'ninki ki işke. Kaç pul etrafı buldu dedi. Kişke. Makul. Kişke. Kaç pul etrafı buldu bir bahala peygam bostaydı. Bunu bir bahala etken bostunu tutursun. Andın. 2015'ninki daha çoğunluğunki Lamando, Arbalin, Hauhuaben. Bu Abdumobil neç pul etrafı buldu dedi. Bunu bir bahala etken bostunuz. Bunu bir yolu vettik. Onda yeni yanılsak mı? Metzunun.
2: Tamam birinci dört dört kaşa bir yol kayır bir el. Ha Genfal den o şey Mosa İstanbul yakaç bölgesi soğuk yollar ya var.
1: Oldu. 2020'ninki mi şu kuen 7 kişilik Selling Olandı Neçpil etrafıga ki ağıl buldu dep yollap siz makul. Bu maşınını mı yolu yüteyle ya? Tursun Cemur bağlap besin. Adılcan.
3: X-RV 48 TL.

0: Gerçekten ama da
1: Turan din maçına.
0: yakın süre yasak 18
1: XRB.
0: XRB Borussia
1: Hazır evet koy da bir bağla pesin he. 2018'den başına çıkıyor. Minun maçtan ne çıplak ala. Yezip gazlık maçına alsam bu tüken maybek çıkıp gitti bir şeyde. Bu da olsun. İsmin yezip evet bir an maçtan azdın ki. Maçtan ismin bundan maçına de. Evet sana şunun kartı biz bir. Yolla pesek dursun can bir bağla basın mı?
0: 2018'inki
1: 50'den 55 kişi bulduk ya XR 5 kim 18'den kebir 8'den.
0: 2022 senin Hollanda'da maçından bazarlarda saç 55'te 60 bin kadar. 2015'teki Lamanda 380'te maçından bazarlarda saç 35'ten 40 bin kadar.
1: 35'ten 40'ça.
0: 2013'ün Kiyişkilet'te maçından bazarlarda saç 10 bin kadar. 2022'deki Yavuşlu'da maçından bazarlarda saç 60 bin 65 bin kadar. 2018'den Honda Civic'te maçından bazarlarda saç 55 bin kadar.
1: Mavo 2022'nin ki Dixo'dan birisi var ki Dixo. Kaç pul etrafıga yaraydı o setvit hem de toktuk maçını alım edildi. 2020'nin ki Dixo. Ne pul yaraydı. Andı yine 18'nin ki Şavka üzen bir kolluk mangan maçın pakiz. Kaç pul etrafı da buldu dedi. Bunu mu yollap koyalı he? Andı yine Nur'un ki bir avaz okçuru.
0: Her birisi bak sayıyorlar. Sucuğlu körükten, Hırlarlı körükçeye gitti. Cenıp'ta işim alır alarken. Şimaldın Cenıp Karatman'a yönelmiştim. Başı ıçak köpüze kısaçılı attı.
1: Bu oldu makul. 2015'nin ki Şenday Verna. Neç pul buludu dedi. 2015'nin ki Şenday Verna. He? Bunun ki bağısını bir depeken basınız.
0: 2018'inki ekstari 1.8'de 50'den 55 bin kadar.
1: 50'den 55 kişi bulduk ya 18'inki. Hey? O sizin anlaşılır.
0: 2018'inki ekstari 1.8'de 50'den 55 bin kadar.
1: Makul makul. Buldu. Andın mavo ihtipak yolu koşan işte yollar ravan dep yollap siz. Andın ya yollar koşan işte ravanken.
2: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: He?
2: Memo bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağan tem, nenin hızdım alay?
3: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
4: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
2: Tonat kudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
4: Dada, dada, emdi sen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
4: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
2: Tallap içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
5: 3 yataklık öy asası kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yıkın. Öyünün egzisi 6 metr 30 cm. Çikavet kübülüp 3 yatağını 4 yatak kılvansınız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrlikten 158 kvadrat metrlik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 221% keytidu. Okşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekim uçum. Yatak öyü tekim uçup. Tepsalatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbasar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
6: Ali Mektep imtihanı katnisi seferinizde biz hemra. Ahmervayit unları, arman yemeklikleri, pesil işçimliki, okyanus sağlamlık yemeklikleri, narat sütçiliki, çakacak gazırları, sebile yemeklikleri, livent kahvesi, amine işçimlikleri, özcin titutkuları, abide işçimlikleri, bereket unları, mizran kıyzeleri, tervaz yemeklikleri, Ali Mektep imtihanı berdiğin okuculara medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 katnaş radyosunun ilan alakı numarı 13-3-9 903-241.
7: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini assanızda mukafatlık faaliyetki katnışı alaysız. Brazliydin keltürülgen dualana koşulan. Xeyka işçimliğini içsiniz 6 saat kişi royunuz urgup durudu.
2: Tamak etken de Cungu tuzçılık ruhi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu işirtin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriyilik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklanğan. Temini özgetmegen asasta paydalık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriyilik tuzun tallan. Жайлады ке, әр қайсы чоң

0: saray, talla pazarı, top setiş pazarı, part setiş dükkanları da setel oldu.
1: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü, öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
2: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü, öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyanyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq arzuyingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tiyanyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
1: Avtomobil aytganda, xeyka ichib, ro'yingizni urg'uting. Biroziyadan keltirilgan duolarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Heyka, içimliği, içimliği.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, anlayıcılar 174 Katnaz Sanat Radyosu'nun Minin Optimobilin programı. Programımızda Xotan Şehri Qarqashuli 55 numaralı Jalashkan Bereket Açlık Mayzavuti Alayi Talap Qan. Yani programımızda Ürümçeri Şenhua Canıb Yolu Jalashkan Şehzat İğiz Boşluğu Ambulatoriyesi Alayi Talap Qan. Ürümçeri Tiyanşar ayının Xalik Hüle Elif Vahşi'nin Nümruğu Jalashkan, Cinkan Cunyi Doktor Khanistan Tehir Keserlikleri Məxsus Bölümü programımızda alayıda tələb qılgan. Programımız yine Arman Qüvvət Talqallarını işləb çıxan Arman Yeməklik Çəkli Şirkti alayıda tələb qılgan. Yine Tırık ve Tırıt Tığlarını bazarsağan Tırıt Soda Çəkli Şirkti programımızda alayıda tələb qılgan. Hoşuna olsa, Ahmet Tursun Canım Aşılların bağlı papır anlayıda ilə. Yigirma beşten otuz gecə.
4: Şuna 15-ki sende verna adapta 10-10-15 min kat rabda. Şuna 18-ki şalka adapta 45-50 kat rabda. Şuna 22-ki defa olup kalsa 35 min kat rabda.
3: 35 min kat rabda, bu makul. Şuna 14-ki xallanda 5 kişilik gazva. Neç bile trabda buldu deydi, mamaşından bir bağlı etken basan. Töne biz namı kulaktan kulağa yetken pulunuzdan tecaydıgan Mulligirin Abdullar'dan tavsiye var şu tavsiyelerini anlaşılığa yetkizimiz. DPF bu nimike degen çağda salyarka dağınçılarını süzgüş daim tuzlup kalsa kanda kılış gerek. Hem de DPF hem de şu salyarka dağınçılarını süzgüş tuzlup kılış hem de hazır mı şu salyarka yıkılgılık abdumabullada en köp görüldüğün karşılığının kibiri. Bunun asaslığı uzak müddet tövən sürətte, kıskı musabide, astı sürətte yol yürü səbəb buludu. Yani motorunun temperaturu yeterlik bombaşka, daha önçilerini optimatik tazlı vətkili bombaydı. Daha önçü maddala barğan asır köpüyüb, en ahırda DPF, yani səliyarki daha öncelerini süzgüş tosulup kaldı. DPF meselesini el kılış için adette optimobil şetke vaxtı da imkan kadar uzun vakit astı sürətte yürüştün sakınış. Tez sürətlik yol, yokur sürətlik yollarda köpürek meyinib, Abdumobilni motorniki oilini sürüti yokur bolgan halatda haydash kerak. Shunaqla choqim montizim may qachilash skilatlarda salyarki qachilash, süpiti yaxshi niyavsu suyuqlik ishiltish, nachar zapchaslarni ishlatmaslik kerak. DPF buzilib ketsa, almashtirish tannarxi bak yokur bo'ladi. Shunga kundalik avtomobil haydashda yaxshi odat yetildirish, keyingi mazgildagi remont qilish qarg'anchaqda texim muvofiq bo'ldi. Shunga vaqtida asrab almashtirish tegishli uskunalarni vaqtida almashtirib Rımıt kılışık değişiklik olan noktalarını vaktinde rımıt kısak kiyin ki müşü artık çıkımdan saklanıgıl buldu diye gep. Çünkü mu 14'ün ki halinde gaz vardım bir sıvak yanı onu başka UNIV kanda hap gitti. Ma uçurunu mu yollap koyduk.
4: Şimdi mu 14'ün halinde 5'li gaz vardı 45'in 50 gün katı
3: 45'in 50 kişi makul.
4: Şimdi mu 16'ın halinde odanda da maçmanda da yapardık parça.
3: 2013-ninki tu

0: Ma Turi doğru emes ko hata yapıp kaldı mı aşu san sıfırla aşın kaydı bir yazgan uçurunuzu bir teşhir uyutun ha yaksımızlar yasalca ikinci aylan mıydı kitap atmayan yollar ravanken bir maçına ahlak taşlağan te derizden ben köremeye kaldım maçının burada dikkat medeni aydayla onun kandak kılık o dedi ma o selin oğlan da 2016 2004'lük 4 çak soruydu. Bu maçın ne çıplak tarafı buldu dedi. Bunu mu yollap koyduk? 2016'ninki ki, 2016'ninki 2004'lük 4 çak soruyduğun Oğlan'da ne çıplak tarafı buldu dedi. He? Anda yeni karsak yaşımızda yer seçilir. Mavo 2022'ninki Şende Kibeş, Kibeş 2022'nin ki K5'ni bağlayıp bakan bolsa dedi. Hazır yollap koyduk. Ma oğlan da ma import kılgan nusxası dedi. Jumo 2.4 2.4'lük 4 çak soraydıgan 2016'nın ki oğlan da bu import kılgan nusxası dedi. Aşını alğan bolsanız tursun can. Import kılgan nusxası ken abi. Yaşımızda riyasetçiler. Bauma Senşin'in ki itibar bazı top durun. Hazır körpüreyle biz. Bauma Senşi. Zavut taraf elan kılgan bahası 258 mıngdan 399 mıng 900 yuan geçe. Etibar kılgandan kiyinki bahası 205 mıng yuandan 285 mıng yuan geçe. Muşu bağı da ayırsız oldu iken 2.0T turboluk motor seplenken Aptomobil. Şundaq da bu maşininki itibarı şu 50 mıng yuandan 50 3 mı yendin? 53 mı yendin ha? 80. 50 neçim yendin? Karan bu 110 neçim yendin çeyti var vaki. 50 neçim yendin? 110 neçim yendin çeyti bu kitleri genci bu iti var ya. Ajda oldu ki. 2021 3. ayının ki Çiriyi'nin ki Ruiho X5 aşının ki hazır bazar bağısı neçim bile etrafıda buldu odaydı. Tursunca mama şimdi mi yollap koyduk hazır. 21 3. ayınınki X5 neç bile atrapıdı buldu. Anda 2021'ninki Akımayıl Külren Toyota Saptokluk CCR 65 manlı mangan maşını bazar bağısı neç bile atrapıdı buldu. Dedi bu maşını mı bir bağlı etken bolsunuz. Anda 2014'ninki Kia Freedy bu aptomobil neç bile atrapıdı buldu dedi bu olsun manı mı? Vaktı da bir bağlı peki misin tursun.
1: Şimdi onlar sana senin oğlanda import nüfusu da işte de sıcağı söylediğin 70'te maçman bazar bazı pasak 40'tan 45 bin kadar alın.
0: 40'tan 45 kişi ha?
1: Şimdi 13'te soruyordu maçman bazar bazı pasak 80'de 85 bin kadar alın. Şimdi 22'nin kibetlerden maçman bazar bazı pasak 50 bin kadar alın.
0: 50 bin kadar etrafı da. Hem akıllı.
1: Şimdi 14'ten kalanda 5'te
0: gazlar da
1: 45 bin 50 bin kadar alın.
0: Makul.
1: Şuna 22'nin kibel çarptan başına bazar bazı pas 50 bin kadar aldı.
0: 50 bin kadar etrafı da makul. Adı 2016-8. ayının ki bir maşınısı varken Nissan'ın ki Çijun. Ma maşının ne çıplak etrafı da buldu dedi. Bu maşını mı yollap koyduk? Nissan Şavuk'u 2016'nın ki ne çıplak etrafı da buldu dedi. Bunu mu hazır yollap koyalı? Vaktin yetişti bir tez tez bahalı versin. He. Anda 2015'nin ki mao Lingmo maşında bir sıvarken bunun bir.
1: Şuna zilemden ki kilo yaptı maşına bazar bazı pas 40'tan 45 mi atırabdı. Şuna zilem üstüne kibel yaptı maşına bazar bazı pas 50 bin kadar atırabdı. Şuna zilemden Toyota CHR yaptı maşına bazar bazı pas 60'tan 65 bin kadar atırabdı. Şuna 14'ten Kia Freedy yaptı maşına bazar bazı pas 10'dan 15 mi atırabdı. Şuna 16'dan senin oğlanda import nüfusu dedi.
0: Bayan kıyak
1: yaptı. Sıcağı söylediğin 70'te maçından bazar bazı pasa 40'tan 45 bin kadar aldı. Şuna 16'da çoğuka Nesmullah dedi 35'ten 40 bin kadar aldı. Şuna 16'dan insan çizim dedi maçından bazar bazı pasa 35'ten 40 bin kadar aldı. Şuna 14'ten Kia Freedy dedi maçından bazar bazı pasa 10'dan 15 bin kadar aldı. Şuna 21'den Toyota CHR dedi maçından bazar bazı pasa 60'tan 65 bin kadar aldı.
0: Болду. Аа бир Лимо машинада бир сыкканты.
1: Шуна 15-чи Лимо фуни депте 15-тен 20 мин кадрамна.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar altı bizden bana.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıklarını oylaydıgan hem köpçülüklerin uzun olmayan kolluk allakı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alayda talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit ulları üzülmeydikken ha?
6: Şundak bulmay, onunla yüp yigil bulmaydı o da ha? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkarılgan.
5: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yediysek bulduken de.
6: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.
5: Bu programını Fokus Sılıklaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Ornı alayıda talep kılgan.
7: Akı, avtomobilimini asırtay digen.
5: Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Ornı bara. Bahası muhabbak mülazimeti etraflıq Fokus Sılıklaşmayları xalıq soğutsa katlaştırılgan.
7: Aşındak yakşı bosa hazırlı baray.
5: Caylı adın vakaletçi akırdı.
8: Yollarımızda bize

0: kandaq bilisiz?
1: 13174 yollarımız rava.
2: Yollarınızda biz hemra programımız.

0: Başlap ketto.
1: Geldi.
0: Yolunuzda.
1: Biz sendere.
0: Adırı gireni oğluşlar, çılgınlık heylik olsun yollarınızda biz Zemra programımız arkalık bana keyfiyatınlarını götürüş mekstini mikrofonu aldığa ekran aldığa hazır bulduk. Yaktırıp anlığa izle, yaktırıp kök izle. Adılca ablam et de otluk salam.
1: Sevimlik radyo anıqıcı dostlar, çılgınlığa hayırlık olsun. Hoşçalık ilgide bir hatlar menzilinlerine yitip bir işinlerine ümit kılımız. Eğer tosulup kalan yol bilekleri turup kalan mısınla, gerek yok. Sizlerken mirabılımız terikmeyi sabırçalık bile saklap dursanlar buludu. Programımızı merhamet kılgaysla, riyasatçı dostumla kunduz. Aytır dedin, selam.

0: Şunda olsa programımız hem bağlanıp katlaşık teklif kılımız. Meyli torda bulunma, meyli radyoda bulunma programımızı katlaşıp. Programımızın mezmullarını tekimi kızıtayla dostlarımız. Hem bağlanıp teklif kılıp atık onda kursa.
1: Kaysi olad ki tuat silah yol uçurları bir işinlerine karşı alımız. İhtiyacı dostlarımız paylansın. Elbette dostlar. Aşı bir tal uçurunlarının kıymetliği salkarmalı silah oylay silah adıyla bir uçuru yolladım. Emeyte aşı bir tal uçur nurgulan dostlarımızın kolaylıklarını ipkilidu. Onun başka katnaş kayıt soruyduğun sorular bulsa, yani devamlı merhamet kagaysıyla bizle ortaklaşık kalaydıgan köyünlük parantı yamanlamış yığılıp kalan bulsa, kolak sizler de. Kın merhamet, bizden Toyin Shipping Hall, onun için vision numaralarımız sizler için mülazmette. Şincan 1007.

0: Fərux Bələmbələ.
1: Abi dəqiqəmən nədə anlatmaq edəcəksən, qapalıysanız, mən sizə bir kokoyla diyorsun birə, qapalmışsan sızmağı verə qabırı.
2: Sızma, nədə anlatırsın, siz bir iş qılıp, mən oxumadım cümə, şarıqınız var, bala, qaran uya bir yətirdi qanım. Mən dəb boğuşumu orun, şu yerdən yötkülüp gitirgan balarsız. Özünüzlə dənə
0: alın. Öydəsiz, karvat yetib, putin almab qoyab, işiniz yox, bakati balı oğan kəsiz.
2: Xoş, yine uçurlağa qara baqaylı.
0: Yəkən oğlu, yəkən turub anlağı ütübdü, rəhmət bana. Yəni uçurlardan bir yenilaylı, ha?
2: Mifəngi cüsəycədən yaxşı mı? Cüsəy, göş yaxşı mı? Cüsəy, mən cüsəycədən yaxşı görməm mifəng.
0: İşkilisini qoramdınız ya?
2: Atış tufoka abdolu, bağımı da deydi. Foka dikili cevap bir yutanla anlağı atıqan bozanla.
0: Şisən turup anlavatkan kəlgüsüm üçün ki salamlar bolsun. Məkittin anlavatkan təlkitağlar isimlik dostlarımızın salamlar bolsun. Yusufcan.
3: Adılcan, Küymümay yokulak döptük o Küymümay. Avarıca anıqsak bolsa.
0: Küymümay mı?
2: Ba. Göç vazara yollar avan edi yok oşan ha. Sen şıqanızda uçuruyorduk da rahmet.
0: 20 net yıldın beri radyo manğa emra daydı oman Zülpiyah hanımını karşı alımız. İkinci doktor hanının aldıdı maşalla bəkçik daydı Mihray kızını karşı alımız. Kurban yemit. Haa, Kurban Yemit efendimle mi karşı almaz mı? Üstüde bir uçur vakit.
4: Yaşşını sıra, yavrum çiçir geliştirler. Ben Kaşkar şehrinin Kurban Yemit, sizden kim dağınlık sanma o sene.
2: Rahmet.
0: Yaşşın.
4: Yaşşı durdun lan o.
0: Yaşşı durduk.
2: Ma, Veymeç ustamlı mı? Tamak tuşu yutup okuyorup anladı mı dedim ona.
0: Kaşkar Xalıq Meydanı'nın aldıdığın, ma yeni işçiler doktor hansıq geldim yollaşında ravan. Hı, dəvr insaniyim de, mağın bək yıqımlıq anlındı deyim ana qarğay kız qollabdı. Qudret canım dedik ya, Qudret.
4: Adıcakta, Qudret'e dünürgen balla bayramı da eski bir mühim nasılını koymak. Balılıqım kaytıqım var da. Bahir Qoğra, adımızdan. Naxşetmeğin doyumunda uçurak bağlantı.
0: İsinizge kaldı mı?
4: Ben yüzünü kalanmak dedim. Teyiz naxşetmeğin.
2: Güllengen yaşlıktaydı o Sazayi. Sazayi. Ösmü keserlikler doktor hanısından aldırdık piyadelerge. Bir çırak bekiteyle. Sadıkan getey. Men ütüney. Bugün işki kettim buldum aldım. Yugurup kep beni korktu atkılı. Üzemli kocatlar. Rol üssem esli. Oy Sazayi. Sazayi de puçuruyorlar.
0: Gülbahar hanım.
2: Uçurunuz ne? Hazırlanma, çocuğun cüdü katnaş tarmak etret gibi bir yetküzeyle.
0: Gülbahar hanım.
5: Açıklarla atıncım var. Ben bu anlığı.
0: Yaxşı, Amine hanım. Yaxşı, yaxşı, Gülbahar hanım. Amine hanım mı bana atış tuturup anlığı tutup da doyunduk Amine hanım. Ma Foka Abdullah dikiler, bağırsanlar bir gəkılınla. Atıştaki Fokı Abdullah Setiş oranını dostlarımız sorar tutu. Dikin bağ degen tutken bir atıştaki dostumuzga mükafat bergen tutku. Yine uçurladın. Xunyençi taraflarda yollar ravan degen uçurunu abudu evet tutu. Şıkı bir rahmetçim okun zayada uçurum ne herkes koyup koymayı okup koysuz. Mən pek hoşal rahmetsizge hede üzemnin hadisi ve cinim hede deydi sevi. Göç bazarı şunlar ravan ki esil təminin uçuruyor. Axtuğdu ba digen de. Ötken de. Aş axtuğu kırıp əp çıxsamı buldu digen. Atışının üzülü yok oxşaydı ucumu. Yani aş nemedikilə. Fokatkilə bir gəqsun. Şeyhun şarkı yolları şunlar ravan deydi o. Dadaqqo.
6: Örümet ki nâyti çoğun bırak yetip çetmeye seçir Arıcan. Kudüs'e kanalımıza yakışımı dostlar.
2: Yakışımı ses.
6: Yakışımı yakışırı. Çıvadın mutlaka Önce sevindirdim adı ben bize. Evet. Kendime yakışım var.
2: Ne koydun bir demden mi? Bir demden mi?
0: Şıkıp dadakku yazmıcılık et yazmış. O bazı kuşur neymiş ki? Ufkamayımız dadakku.
2: Bir mi koydun bir nime Adılcan sizin deydi o. Anlayamaya kaldım. Ma bu Ali Mektep intiham mezgilde dostlar Tianjin rayonunda avtomobil toxtutduğan böləkni elan qıbdı hazır məşu amma qolaylıq tinçaludan deydi. Bir min tinçaludan Tianjin rayonuna təvə depreyləm nə Ali Mektep intihanığı 4 gün qaptı. Tianjin rayonunda Cenjonglu

0: ve Xepin Nellu yol bölgede cenub cenub yolunuş da yolunun bir katasına avtomobil toxtasa ala bolur ki. Vakti ha, vakti etigen saat Beijing vakti 8:20'den keş 19:20'ce muş bölekte. Cenjonglu'dan Xepin Nellu bölek. Am Xepin Nellu Cenjonglu yeni muş yol bölekinin yani cenub yolunu işte tak liniyede yine koysa anlamadı ki demek işki liniye deyin gibi hani kendi Tianjanlu Tianjanlu böyle işte ama Zhongshan yoldun Cengolu uca Cengolu'dun Zhongshan yolu uca hani kendi Cengkang yolu ya sağlamlık köçüsü Zhongshan yoludun Dongfeng yolu uca bir katardın başına koysa anlamadı ki hani yaşlı yolu Çinliyalı bir adam Cengolu ile Wuxingnallu muş katadım maşın toxtasanlar bulur ki. Anı kendin Weichuanji, Xinchuanji, Weichuansanji muş yol bilekte. Taqlini yadı şarık qarab mangan Cençuanji ma? Cençuansanji. Muş yadım o taqlini yadı şarık qarab mangan da koş taqlini yadı. Avtomobil koysanlar bulur ki. Anı kendin Bəxt yolu, Xinfulu, Nansan şandaydı o. Tiguanlu Bəxt yolu bölü ki. Bir adamı koş liniyede avtomobil toxtasan lan bulur ki. Ende Minjulu Xinhua Beylu Renmindianyuan aylanma muş yol bölekte Cenub Kumangal liniyede tak liniyede avtomobil koysan lan bulur ki.
1: Ende vak- Dada pesin soğuk çeydin azırak çeycu.
2: Donat kudun emde aldım. Sel toğuzup şikin he.
1: Dada emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
0: Vakti 8:20'den 19:20'ye çaymış. Şu vakit bölgede muş yukuruk böleklerde avtomobil koysanla bulurdu ki. Çenşar ayının uxturuşu dostlar payılın kılalım.
3: Eğer mi şu ata anıla mektep mi şu Ali Mektep imtihanı birerdiğin balları var ata anıla bosa bazı bir yol bileklerinin ehvallarını uxmakçı bozsanla her vakit birinci vakit içinde bizle alaklasanla buldu en yeni uçurlarını sizlere yet gözümüze. Kine yeni dostlarının ki evetken uçurlarını yol uçurlarını yet güzeli Ayşin Sunko nereden ilip alınmıyız hep sorup da Hasan Can şu çaplak ne? Ne miydi ki? Devam beylo. Çin'de oturak rayonu indeki Molligir'in Abdullar'ın setiş merkezi ya. Aş Abdumobil remotlu şu merkezi gibi yerip lan şeyden İvasan'la buldu. Çin'de oturak rayonu'nun yeni dike cümle odasla.
0: Yeni uçurluğa karsak Saniye Cecek'in Lavgun Çoğcağla deydi. Oy bu hoşnulanın işini büyüye demeyemez. Aşkarla bir yer sazayık. Yaman hoşnunuzla gözüm saniye edem abim ya meldi. Ara yol düşünüzle uğraşıp gitkinizin depmiş yerim de kılıp ettim.
3: Kays hoşnamdı da hem de köylüge çıp kalmışsın hem de kays istigen de.
0: Gumalınıp mı?
3: Gumalınıp kalmışsın. Ondaki yapı olmadı saniyem de. Hatırcam sokuşu yıvırım buldu.
0: Tabi şimal yolu full event'ın aldığı maşallah bek köpteydi.
3: Sanji taşı çüyü bazırda anlavadım hem körü vadım esle. Niye nan yakkaş fışır bir yemek kaldım şuna dedi abuz efendim. Tabi bu niyet güzdü. Hani söygü digen dostumuzun avazlı fışırı. Ma uçurla. Birini koyuz birisi taklap.
4: Ya şimal riyas etkile. Ma üçüncü görüp mümkün. Sadece azizin içkin doktorhan mangan yenişte.
3: Kulaklıklarının
4: aldığı için geçen geçer yoğun bir şasir o bir acayip tuttu. Otan defa.
3: Oldu, rahmet. Müş tuncu söğününü alamıgan çakmak damak hansının.
0: Hocayini.
3: Hocayini, rahmetullah. Gayağı tuttu, yuka gitken bu adam.
4: Duruca tuttu, kumzaya da adıca bulmaz payı oldu. Manda öte atkalar var.
3: Niye mükhetarlı kuram?
0: Çöpürlü dikkat kımayalıcı var mı? Sok koymalı. Hatarlık. İstibak yolu. Körlüdün yolu havri. İstibak yolu. Karso yollar koşuluyor. Ravan. Mehmet Egen saat 7'den 2 saat. Bir gece radyo anlayayım. Deyip. Ezice uçuruyorlar. Rahmet.
3: Sıpın yolları. Çanıp'tan şimal liniyesinde. Şunda Ravan deydi. Abdu Kahar'la uçuruyor. Körlü. İstibak yolu. Karso yolları.

0: Қадірлі достар, программамыз Далмышатудан алып атқан алла.
1: Yollarınızda biz hemra.
0: Bu programını Ahmervayt onu yağmay gürüş açı solan işlep çıkırıp azağsağın. Yakin Ahmervayt yezgilik şirket alayda tələp kılgan.
1: Şiltipa kalanın əmisi maqta avatkan dost bradarlar bir-birgi tavsiye kılıdığa. İsil Abdol Fokı Abdolları alay tələp kılgan. Rahmet etimiz yukarı qorullağa çıraylıq naqşıdın birini anlı valdıq. Ançımış usullağı tüşü valdıq. Adılcanın oynağın usulunu kür valdın la. Şunun ula.
0: Foko dikili bağımsızlı Foko dikili bozanlı gəp qoytanlaştık bulu. Allah Foko Abdoli, Foko Abdoli.
1: Uçurlarını yetküsək qarbaylanma ama şapdolluqtın. Ma vugzal, canı vugzal kət şunda ravan. Saniyem aylaşının xoşnisi, saniyem aylaşqa üş. Hey, şirəli, şirəli. Oqığanmış, uçurun oqığan ki aşmamma. Qaplan.
2: Abi can qımızay mazı, xocandan mən xoq macik gəlçi ola ravan sinə.
1: Azadlıq yülü, Mavub Beymir, Balla Doktor Xans tərəb yolla şunda ravan edə, şokranın uçuru.
0: Xoş, yenə üç öy işki dükkanını bizə işlər bile aldıra şop qaldıq. Dəkin bir 174 maşını çıxsaq anlayımız dəb. Bizipsiz çakmak bu. Niman çöler size. Can şu çöler kodlayım siz. Üşü gidip kanını eli bile.
1: Tolu kespamlaştırıp gitti. Sımay vatı da bu
0: kadar. Hoşkandım takı yutup da.
1: Tün söygünümü ala mı diye.
0: Bir belen üneri var adam. Üzünün işini kılıp. Aşı oğundan ne işletiş etip.
1: Yakıştı ya
0: oğundan. Sayılını korup. Palaklağım elini çıkırıp kınmay. Bir gülde kuludu. Üneri var durup. Aşkanını takıp.
1: Can şöyle kıptırdı. Şunu
0: deyim. Eli onunla, eli bununla. Kıpçırdıkken bu balım. Taz ısım avatı cuma rahmetullah sizin işleriniz.
1: Hel dede varken ne? Dede iğirrakken.
0: Çin işi kısa buludu bir işindeki izcil kısa netice çıkıdı.
1: Depeygen boz meslet göğüspürtü muhabbet şunası.
0: Eli onunla, eli bunun. Foka dikili badeli. Foka atıştı. Yok ya Foka ya. Kızılsu oblastı tevazlı kaysınaydı ba atış etrafı da yakın. Şuna bırak uçur bir yüktan la. Abdunum Rayılık tibbi daşı Abdunum Rayılık 6. doktor kanı. Tibbi daşı karmakı tuluk atımı sakla ne yapacağım doktorun ağabey. Şincan tibbi daşı karmakı 6. halak doktor kanısı. Şincan yine ustuhan keserlikler bilimi. Sönek keserlikler
1: doktor.
0: Sönek keserlikler biliminin kovurga. Bacak, gütü bilmedin. Nebiyen doktorunu uçurdu.
1: Mudur vıraştan.
0: Mudur vıraş. Nebi doktorunu uçurdu. Bu işin nello çantong ravan deydi. Rahmet, Nebi doktor çabak. Uzun boğa Nebi doktor uçurdu hem gile. Şükçü bir üçtet ustuhanlık
1: tiyle. Paçılım etti.
0: Kek bir geldi o slaptı.
1: Ma dostumuz kızıydı, özüm keserlikler, doktor kansı aldı dedik, aç piyadılar gibi, doktorlar gayağı bak sulandı ki de. Ben nebi doktor, bir iki kız gayağı bak sulandı ki yaşılığa.
0: Nebi doktor, sonra keserlikler, doktor kansı, özüm keserlikler, doktor kansı görüp, gayağı benim kildi de.
1: Anlaydı, anlaydı, çoğuş, atılıp aşağı verip anlaydı.
0: O mu buldu nebi doktor, adam kısınıza aşağı verip. Ma yolda özsanla mı ya, mesela, ya kegençak, bir maşını göm kasamış, bu sonra, bu tip terep. Maşının aldı mı? YouTube terap kiti gidi aval. Bu YouTube terap kiti gitse mi? Sonak mı? Yerik sonak. Asalla sonu da.
1: Sa bu ne? Tutkuzmakta. Çaplamakta. Bunu çaplamayımız.
0: Bunun için gangben koyumuz. Gangben koyup loslap. Manda kılıp de. Dibelini köşesiniz. Çok piyadeler kokup ütmez oldu.
1: Gangbeni manda koyumuz. Aval mı? Yarımız de. Çoğu manda.
0: Atıştı yok. Aktıdı bana dedi Foko. Ha? Atıştı yok ki. Atıştı ki Foko'nun tarmakını içip koyulayım atışka.
1: Aç Foko ki telefon numaralan evet bazenla biz telefon numaralı şu dostumuzu bireyli. Telefonda aç inek oranı nerede ya vişin kitip
0: evet, depremsli. Evet Foko'nun aktoninkini evet kuttu.
1: Mişle bek çakkancımı bek suyumluk bu
0: aktı. Resmi
1: yaşayayım. Foko ki yazsın.
0: Ma o yo baba lingju lingba sı çiçi sen diken numar ki. 188-09-08 2773 Abdüveli Yakup. Ahto naye Nangwanshilo. Evet. Kim gevet bizim birimiz
1: bunu? Sorğalı gevet birimiz.
0: Kim sorğandı?
1: Andasta ya

0: Кыйлы фуджи кып алдык. Э, сораңла. Лазымла сораңла. Макарбай апандым. Эбетиптим. Кайсы доктурнукин эбетипти?
1: Карбай, неме доктурхан кып калдыңыз немиш болду?
0: Түнөгүн майтак уча таш жолу сейли саяхатлар менен жүрөттү бу адам.
1: Göç vaziri yolları ravan deydi o. Yeni buldu. Karaylı Saymançan yolları ravan deydi o.
0: Yusufcan.
2: Adılcan doyundu denzen kalan bombadır olsun yani.
0: Doyundu bombadır kalan bombadır olsun yani. Biz ne adanlık mı zeper anla vatamdı ki? Denzen kıkıl bombayı tuttu doyunda.
1: Doyunla denzen dike yerine şuge kılıp denzen dike yerine içi bitip tijo okup koysanlı denzen kıkıl oldu. Zepercan. Cenab-ı Şinhua yolu gül vazırını aldı, yolla ravan deydi Gango Balan.
0: Merken, tüzük lofçur bir ha?
3: Salandırma 77 temalanı çıkışı kaylık olsa yok. Her biri deyem ama Miran'ı aldı tüyüla. Yani en yolları yaklaşıyor işte ravan ki. Abdülcan deyde sonra baksam. Bu şu Ürümçü'deki bu şu çavusu aparatla deyme. Şimdi ki ne çıkırsaydın köpeği mi yuvatı da hazır? Hazır. Her bir şey yazdı yollarda atas ettin. 3'tün, 5'tün, 10'tün.
0: Saatimiz piyadalar yol bermiz, surat aşıratmaymız, arlıq saqlapmağımız, mədəni yol yürümüz. Maşınınğa qılıb hər qanda qılmışlarını tatudu aparat.
1: Yojinga yolları ravan kendeydi o.
0: Saymaçan tərəfləm şunda ravan deydi Abudonu uçuri. Həsəncan.
4: Yaxşı mı adı yaqımızday mavu, say yolda qılaymıqan, çiftlətliğanı bəkçi qılaq çıxım ama yüzü çiftlərib aran toqsuzak maşınlar.
1: Dikkat qımayla.
0: Dikkat qımayla. Ula.
5: Хейка ишимлигининг 2026 йиллик кўк қутулик янги маҳсулоти базорга селинди. Қутунинг эғзини оссангизда мукофотлик фаолиятга қатниша оласиз. Бирозлидан келтирилган гуалана қўшилган. Хейка ишимлигини ичсангиз 6 соатгача ройингиз ургуб туради.
6: Тор сўритингиздан техими тез бўлишини синаб баққингиз борми? Ундақта 5G эйни ишлитиб бекинг. Чўриш сўрити тез. Bivas körsüçte oyun oynaşta ketibanmaydı. VR teximi eniq görülüdü.
7: Şinjan telegrafının köp xil yürüşlük mülazimeti və dərizisi aşırılğan xas poxtısını aşqılsınız, 4 çoğ hüquq mənfəətdən bəhrələnə aləysiz. Bu mülazimətni Şinjan telegraf şirkətinin APP-sidən yəki 10 minə telefon qılıb bejirsiniz boludu.
8: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğun basarğı yıqın, öyünün egzike 6 metr 30 cm. İki qabatki bülüb 3 yataq ne 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rastisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 221% keytidu. Oqşeş külemdeki öyge seliştirganda mekmağana güllikke teximu çoğun. Yataq öyü teximu köp. Tepsilatini 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun basar öycai çekilçe Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Kadirlik dostlar programımız da almış atıldı. Mında bir uçur bak ya dostlarımız ya dostlar yetkiz koyalım. Hem de bu Nurgun taksiçi dostlarımızın bek sorap ketken bu şu.
0: Doğru.
1: Bu bugün 6. ayı 3 koy. Yani 6. ayının 1. gününden başlayıp yol koyuldu. Yani motorlu katnaş vasıtaları şoförlerinden çarçap otomobil aydışını biktiş kaydısı. 6. ayının 1. gününden başlayıp yol koyuldu. Tövendeki ekvallarının biri görülse çarçap otomobil aydıken de bekitildi. Yani motorlu katnaş vasıtasını 4 saatten artık kaydedip mi, toktap aramamıgan bolsa, ya ki aram eliş vakti 20 minut yetmegen bolsa, ya ki otomobilini toktutup, şu 20 minutun az boğan aramayıp kalan bolsa, saat yani 22'den, et saat 6 gece, yolcu tuşuş motorlu katnaş vasıtası şoförünün Uda optimobil edigen vaqti 2 saatten işip kessimu aram almasa, ya ki aramağın vaqti 20 minutku yetmese. Yolucular tuşuş, motorlu katnaş vasıtası şoförünün 24 saat içinde optimobil edigen umumu vaqti 8 saatte işip ketken bolsa, yeni belgilime bu içe bir taraf kılındaki hem de bu yeni belgilime kira optimobili. Tordu kilişidigan kira optimobili Katarlık ticaret optimobil şoförlerine çetilmaydı. Doğrudu? Çetilmaydı he? Ma çuzucu, vanyucu olup bek sorap ketken tanılı. Vay munda deydi, vay anda deydi deyip he? yeni belgileme kira optimobili tordu gelişidigan kira

0: Әнді 6-й айның 1-ші күнінен бастап, достар, Майтақ Күча тас жолы бүтін линия бойынша қатынаш рәсми әсілік келді. Майтақ Күча тас жолы ішілді. Әнді Майтақ Күча тас жолы шымалда Майтақтан басталып жанапты Күчаға тұтышуды. Umum uzunluğu 561 kilometre bulup Tianshan'ı Cənubdan şimalığa toğrusuğa kesip ötüldü. Bu yıl Maytaq Küça taş yolu da qatnaş əslik kilip qandaq yeni özgürüşler boldı.
1: Qanaq dextanlar bizdi bolsun ha. Birinci özgürüş Maytaq Küça taş yolunun qoşmaq liniyası, yani Köytün Maytaq Küça yuqarı sürətlik taş yolu qurulışı da iş başlandı. Xəritədəki kök liniya hazırki Maytaq Küça taş yolu bulup şimalda Qarmay şəhrinin Maytaq rayonundan başlanıp Cənubda Aqsu vilayətinin Küça şəhərinə tutuşdu. Xəritədəki qızıl liniya bolsa yasılıb atqan Köytün Maytaq Küça yuqur sürətlik taş yolu. Bu Köytündən Küçağa baradığan yuqur sürətlik taş yol. Bu iki liniyanın yönəlişi oxşub gedidi. Lakin yuqur sürətlik taş yol əsildəki taş yolunun orununu almaydı. Bu yol yuqur ölçəmlik, çoğ sığımlıq, havaray çəkilməsinə uçurmaydığan paralel yol. 2032-ci yıldan burun pütüp katnaş başlanışı mülçerlenmekte. Şu çağda 14 saatlik musafe 4 saatki kıskaraydı. Yine şu yıl boyu katnaş emelge aşırıldı.
0: İkinci özgürler. Şincan'daki taş yollarda öz ara abdumobil sayaydı. Taş yollarda mı öz abdumobil sayaydı kızgınlık sıcıl açtı. Öz abdumobil edip sayaydı kılıç. Maytaq Küça taş yoldan başka yine ölkü yolu 101. liniyesi. Bu taş yol muna ait güzel Dankova taş yolu, he, yolun yo. Yine Şıngda o yolun yo. Altay kum taş yolu. Onun başka Örümcül Opnur yukarı süratik taş yolu. Katarlık alkışlık öz abdumobil sayayeti liniyeleri Tianşan'ın canıp şimalıdaki ala süpetlik medeniyet sayayet baylığını tutaştırıp liniye boyduk bütün rayon sayayetinin terakiyatıga bütün küş bilen türtkü buludu.
1: Üçüncü özgürüş ya. Maytaq Küça taş yolu boyudaki bexatarlık kapalat sistemisinin dərizi yani östürüldü. Maytaq Küça taş yolu dıniz yüzüdün İgiz Tağlıq rayonlarını kesip ötüdü. Havarayı mürekkep, geologiyelik apet kaupi bir kadar yukarı. Şu caydaki yol asıraş tarmakları okşaş bulunmaktadır.

0: anlap atınız.
1: Yollarınızda biz Hemra programımızı.
2: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
0: Hey dostlar, uçurlarına karab baksak, bana Çangcang yolu rabanday deyildi. Anel baba, atış azgan yolu koşulun yedir, rabanday deyip atış.
1: Adıl da sana aldı rabandaydı, rahmet. Yusuf, bırman 74 uçurayım.
3: Rusya'ya adım keşke Nusurhan Andıla atıyan aldıdan başım keşkere.
1: Abdu Medini deydi, ben doğamlı uçur bir ay deymen, likinzemiş yol tosak vakti da. Maşine aydımayım edanla. Yol ravan vaxtı da minu batım edanla. Şunun bilen hem ya ravan kendanla ya uçur baygıl olmağın lakin vekşi anla batım edan deydi bana Abdu Medeni. Yine şokran deydi. Xinhua Canubu yolu itibak yoludun yinabat yolucu yolla. Şunçilikin şunçilikin ravanken bek ravanken deydi.
0: Evet. Sacide salamlarınızı rahmet. Genzellerinizi rahmet. Kömü sen Cavliyan Niyaz Mehmet deydi. Yerken Aslanbağ 3. tur Meşik Meydanı yolla ravan normal Meşik kıvatı da o deydi.
1: Çangcanlığım şunda ravan deydi. İlda neydi baba? Abdükerim.
4: Yolu sürer. Her bacağı yolları var. Cavliyan Fırtmanga yolları var.
1: Buldu. Rahmet. Atış azgan yolları şunda ravan deydi. İbo Atış. İbo Atışka şunun bilen aşu Foka Abdoğlu'nu ilu aldınız mı? Kanda aldınız? Aşu Ahtu'da inik urnu neydiken? Eğer ilu ağan bolsanız bir cevap verin. Yekan Arslanbağ 3-nji tur. Ha, baba ham yetkizdik, ha. Pingfanning uchiri.
3: Uchiri ham kechki Nusurxon Andula turgan oldidan boshlab ketgan, ha.
1: Pingfanning uchiri.
4: Ha, avval o'zim ko'rdim, buni qo'shaldim birga ketsiz qina. Teshpoq lozab yemay qatnashamayman men.
1: Ha, yaxshi qarshi olamiz. Birinchi uchuringiz men muvaffaqiyatlik kapdi ham anglatildi, ha. Gipinglarni anglab uyqum kelyapti deydi-ku. Ha?
0: Qutqaramiz.
1: Mayli, limon. Əsli sizin uyğunuz gəbdi, bizdən gəbimiz anlap əməz. Əsli yaxşı uxulmabısınız, siz gecə hiç uxulmabısınız. Şirəlinin uçuruda Çentangcan yolusunda ravan, Sanfango şimal yolu ravan. Fokının, Mavkofan binguanının işçidiki dükkanının birəsinin alaqılış numarası da bəgən bu sanladı.
0: Evet, üstüne Fokodikilə.
1: Ma numarını mək köpə etu ağandım, ləkin bu ma Axtudikilənin numarıqə. Müşü ürümcideki Makofan Pinguan'ın işçideki dükkandakiler numarını evet birinle kaysanlar bana anlatkan basanlar.
0: Ben Turpan'da ürümcide çıksam da yaktırıp anlayayım edip eskarcan şunda yakışık uçuruyor yıllattı. Turpan'ladım anlayıp koyunuz da.
1: Turpan'da mı anlayıp
0: koyunuz da? Yeni maşınladım Tor Radyosu çıkko, içildiko. Hani gene evet Fokodikilə.
1: Fokodikilə bek çakkancı mı? Kim çakkan? Fokodikilə çakkan. Şirali sizge evet koydum ha, özünüzden bir işin sizge dikkat kılın ha.
0: Ürümcedeki olsa, avazlı kuşçular da anlaştırayla ha.
1: Gengo balandaydı, Şinhua Cenobiyeli Gülbazır'ın aldı, şun da ravanken.
4: Kuruyoruz, getirildik, riyazet çok olsa, yaşımsa, adıca, amını kundak.
0: Yaşımsa, Zabdırımka.
4: Rahmet. Karpa eğlenmiyordu. Ben de o yolu yoksa, Zabdırımka, her yolu bir kaptır, yıl var mı?
0: Boldu, rahmet. Yusuf Can'la mı buluşur o ki?
4: Adıca, hakkım, aksın, yusuf, insanla mı? 12 yıllar olan lekin mayabek katanıştı şu akit. Fiyatıdan şirketi katın işte kirmeyle aşu kişinin otuz kırtılıyak yollandı kim kutuma şu akit. Fakat konuşamak verin altı da sahilde adamın ötünü fakat kullanmak için. İyi, katın işlemi.
0: Bunu da belki avuçur onlara rahmetli.
1: Azatlık şimal yolları ravan dedi Gango Balağın. Yosun can kızıydı. Az sönek doktoru. Başkalarının bütün üşüktü teşkende yürekler bir kısmam bulamdığan.
0: Bir doktor yokap gettiniz bu.
1: Aşbırtal uçuru.
0: Bu oldu şuna olandı.
1: Aşbırtal uçuru kılam yaraydı da hazır hem de başka uçuru yollayamaydı. Fokı ürümçünün de Ahmet Can'ı evetipti mi? Ha dostlarımız saklı babasıyla şunda yakşı mulazimet kıptu. Fokı etkilerine rahmet. Telefon numarını yollayıp besen balam ilip abdikken. Oğlu berib əkəbdi də. Lakin bəlkə yaxşı mülazimət qıldı

0: بەك خۆشب كەتتى بەك رازى ئولدى دەپ دوي باتىشكىمىز بىلەن
1: خوش نازا دوستلىرىمىزغا بىر كۈي سالام
0: دا توختاڭ ماۋۇ ئېلان ۋاقتى تاقىشى قالدى
1: تاقىشى قالدىما
0: ئازراق ئۇچۇرلاردىن يەتكۈزۈۋ
1: ئۇنداق بولسا غالىبىيەت يولى راۋان دەيدى ما شۆكران
0: بولدى يۈسۈپجاننىڭ ئۇچۇرى بۇنى ئاڭلىدۇقمۇ يە بۇيەم قەيسەر دەيدۇ چوڭ بازارنىڭ ئالدى شۇندا راۋان بولۇپ قاپتۇ بۈگۈن ماشىنىلار يوققۇ دەيدۇ چاڭچۈن يوللىرى شۇندا راۋانكە رەھمەت يۈسۈپ 1074 يەنە بولىدۇ
1: بولدى رەھمەت
0: تۇرغۇن ئۇستام
2: Aşağı etraftan su atıp böyle dilerdim çünkü. Ağzı bir şahsiyet imtihan da o sıfırmaya maçınızı da fena derdim. Aşağı bortlarına tutup gitken 15 bundan 20'nin atrafı gidip gitken. Oramı çıksam ağzı. Ben dolar veya maçtan tersiz vakti atıp tersiz gitken. Ben 10 şahı yedim çatak çıkıp katmakla iyiye derdim. Kalk kulumda mevcut yastırma derdi. Mevcut evaklar şu kanı kış iyi bulan durmamla. Son sonra bakaydım. Ben çok soruşum sizde.
1: Kolunu besip. Tepsili. Dağsınız mı buldu? Hem de mesuliyet karıştırıp da siz ziyanlanıcı, sizin kan da yedi yastış hukukunuz var ki. Siyasiyen de yastırmışsınız mı buldu? Üzümüz tallap, muşur mutkan da yastırmışsınız mı buldu? Sizde mesuliyet yok. Hem de kağını üzümüz bilip, aya şençilik olsun üyede kılıp, aşında bir tılkat ilvasınız mı buldu?
3: Beijing vaqti soat 14.
4: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Tarakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824. 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavetki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş küləmdiki öygi seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
5: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
6: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
5: Berket olur mu?
6: Ha?
5: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem nenin hızdı mı alay?
6: Navay kana, pişiruk dükkanlarınızda berket unu işiltip ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Öptün şımalık 5. görükten tibbi daşı ölü körük hikaye geçiyor. Tibbi daşı ölü ravan Deydo Şireli. Hoş yine uçurladın. Şavuşumunun sayı yolu yeter hepteki yolunuş. Şira çavuğa ayrılındıgan ayrılınıp çıkıdıgan yollar ravan kendi.
1: Buldum. Özhal.
2: Deriz yetti tört. Abicen kumzayda kumrak havalama yatmış çıkın hayırlı dosya yolu sürdüyse abicen.
0: Hoş.
2: Bunu sol sarayına aldı. Eyolla koşun sıravanko.
1: Senin Suud Sarayı'nı aldıra banki. Adıl da sen aldıra banki ne? Ahmetcan.
3: Buraya zeydi de taşkaya sonra taşka dönüşen yüzü oydurum taraflara babayla koş yolu sıravan
0: kozulu yok. Ulu rahmet.
1: Kolcu taşlap ki yollarım şunda ravanke ne? Abdurrahman son kıçakımızdan uçuruyor. Cücem bilen kar yağışının çubuk pek noce. Taşönün Taşıyorsun kadar çıkı da ahında çubuk ise deyindi. Bu oran şah. Yakay, bizim çubukla yapak mıgan? Çıralık yakılış gerek. Hazır kıballı çoğu gep anlaydı, gep kudu. Naydı dostane. Pikirlesi buldu hazır kıballı bile. Altta yolu şunda ravan daydı. Tor taksi Rozcan'la uçuruyor. Ağınınız gekipti mu? Ya başka ağınınız mı bu anda bakalı?
3: Kımız.
0: Yakşı yakşı.
1: Bizden atışta şipon deyimiz deydi.
0: Şipon mu buradan tiki de o talçı vekliğin ki Mecnun talının inçke, içtiru, aşu tuz sepkendi, aşu ilgi, bunda tiki de o. Aş, yulgunun ki bir kal sancılı bırak mı da?
1: Ya, bence de atıştan.
0: Aa, yeni birisi ya o siz diken, umur, havuruz tiki de. Oblimit deydi, o Tişan'ın sapıkı emma vay vay vay vay vay.
1: Siz mi küçük vaktinizde çivik yapak ama da kıydı tek mi kargay kız?
0: Farhat dedi Badr'ın o alametlik doğu. Şu emma küçük da yapakkan dayakının türkü bölüp depravat silendiğine temini he. Dayakının temini depravat edin aballa.
1: Burun kıballı çivik yedikken burun kıballı gep anlamam diye dedi.
0: Naraziye mi? Başka şey yok. Şupan da deydi. Şupan dayak ne? Yap, uklap kep onşulttuk. Çikinci kınmaydı kunda şimdi.
1: Koçan kademlesley. Bunu oylsanlık din azavur. Devirdik edemle o ketmanlar mı diyeyim. Altta yıl içinde ravan deydi. Aldığımızda balırımız Ali Mektep imtihan berdi. Özdün kımmetlik motu mindiğalla. Bir kaç gün minmigen bolsanla avazın bek yukurga motorunlarının dep de ayıflan ha.
0: Ya ke şehit şimal beket menga yoldu ya yolla araban dedi adam taksi.
1: Men ket menin destisi bilen tazaş der yap bakkan cuma dedi ma xoa simli kanlık.
0: Bunun temi kandarken mi xoa? Bunun temi.
1: Siz de pırın ha.
0: Bunun temi kandarak digidik o ket menin destisi. O Rauz, işçi değil mi? Sungaktin akrami ki abi.
1: Yusufcan mı yaptı bana? Ketmenin destesini yiyen ben deydi.
0: He bana.
1: Denle Yusufcan. Kanda. Temi kandarak.
0: Hazır kıdık. Yedigan ne az? Cikon mu kanki uçaklarda? Şu tayak yedik dedi. Şinfu hanım dedi. Kumuşlu mu bek belenteki de ballarım dedi.
1: Kumuşlu bulsam mı da jirvese. Jirvese peyzdeki de kumuşlu.
0: Kumuşlu mu belenteki de mi da.
1: Şidaça üstü, şidaça körüklüğün üstü bek ravanke dedi. Ma sirik sügetinin çuğukı bu emidi yaman dedi.
0: Umuddan, umuddan teki de. Onu mu temi kıla iç durup açıgıra kandak. Abdınım Rayılı Halık Doktor Hanısı Ustuhan Keserlikle Gütü bölümünün Asgar Doktor'un
1: Muhimine bugün
0: Çırnağla bakalım
4: Salam, salam, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım.

0: İlik ilmek.
1: Ne yapıyor canım? Gip kallamı kırıp Mesleğe tiş burdana birbirisi beş kişi yap o panzulan dadısı. Dadanası. Ay,
0: ay, o...
1: Bugün sizle burayı tanış
0: ya. Tayak yiyeli o.
1: Oldu katın ben oldum o. Vay bu da burayı tanış. Unum ayvazsam ben olsam dadam olsun de bu cahil bala.
0: Urup mu yer kaldığın gibi yadıl canay?
1: Kerem ben kün dedi gidek dayak eğitim küçük çıkımda dedi. Kerem şunu ona kandırak adam buldun zaten. Şu çağdımda köğünlüğünüzde hazırım da. Bireyim şu da öpsüzünüş bağ mı yok mu? Stop ben şey bağın resim tatı oldu. Buldu buldu çok mu bir tatıp evet koyun stop ya. Açmış programı çıkan bizge evet verseniz biz bana ne kolaylayı bulalım da.
0: İbo atı soru atmana. Tayak ne? Büşkün saklıgandayı saklap diken tuhtaydı. Aş tayak ne icarı gaya sop diken başka vallaha mı antimiş bunda uktuğu çöp kasadı.
1: Ya ki oğlu deydi ve yakışım Adılcan Kıdıcay. Ben 37'ye kirdim. Öğünün aldığı yölep koygan konak şeyhini kurtulgan konak şeyhi vardı öğünün aldığı yölep koygan. İşkimi o yanın konak şeyhdi. Başının ot yıkıp etkendim. 4 gün geç sögetnin çevigine kirip 4 gün uda uğantı meni. 4-üncü gün toqtaqantı urup dedi.
0: Makımı arsan mulazmet deb isim qoygan dostumuz Laqşigir, Laqşigir, Laqşigir, Laqşigirdi tayaq yapaq qalla. Men derya boyudu kimem kaygil qoymay urup apağan dedi. Güzel isimler onlar bak ya cuma.
1: Ha şuna baktiyarım turbunun şilankısı bilen alıkı, güvenzi bilen.
0: Ucu.
1: Yok ya onun tamamı bek isinin çıkmığı dek isiltem deydi. Baktiyar. Şunu sırtın tep ekirip, öykirip, dadamın şunu ulan tazsa gantı, anın tamamı şunda isidin çık. 3-4 gün geçe edemle şunda. Alıkı, iğir kildik ya ama 3-4 gün geçe müdürmaz kırp başında bir yege isimdir. Ultramaytım deydi. Üçtütkü ultramıgan anan tämim ocağı.
0: Onun tämim bulduk ya şunu kırdığında. Avazı kuşurladım dostlar yet güzeli ya. Faruk Belen Bala.
2: Aydınlar bir cep almasına geçmiş vaktim. Zaten kokulak durva. Bizden günü. Allah bir gelişim var. Büyük kaçtırlı. Meşun. Dubağı meşun. Kömme kalaya kalsın. Kaçtırlı biletçiliği daha.
0: Yooo! Sekrek ettiniz de.
1: Abi ama o oğlu okutkıcı edemez. Ama ballı soru adı delik edemez. Tayyığını icar güveremdik ya. Benim balam demiş ikini sevap koysam bu gelişi de okutkıcı ula bakıydı deydi.
0: He bana kurban efendim. Yetinci otur mektepini aldı yollara van de bana kızını. Resim tatip, evet, bu da maklandırıp, he?
1: Sübi eli deydi o. Ben ancak şu yaşında tayak yapıyorum. Ara, muşinçilik çoğun oldu. Ben tayak yemeyken boğsam, kanda kılavu okuydum. Kanda çoğun oladım dedi.
0: Resmi.
1: Kaşka şehir çıkıyor, yıllığa koşulun yadıravanken.
0: Rahmet.
1: Biz üç oğul dedi. Ben ikincisi, ben tayakını bekleyeyim. İnim hatalık ötküse, terbiye kılsan, bombamdı деп вурты. Окам хаталык өткүсе, се акыллы болгон экен, бунда кымы деп тоссаң мында каны деп эни мени вурты. Укам хаталык өткүсүм вурты, окам хаталык өткүсүм мени вурты. Деди. Şunu карган ikisi карган сиз таяк көтүрүшчө акыллык, сезгүр, ушяр экенсиз де. O aklı olanlık ol tayak olsun bika deyip oylaydı da dadınız bunu. Ben bu usan mukallas işli mi kendi kim? Pay diyor.
0: Pay da var akma, aklı var akma oraya deyip mi?
1: Karva yara kalsan lan şippan bilen urup dike beni dedem tamak tamak çektin deyip uyuldik amutku isip kuyup yarım saat ancak kalsın.
0: Çokluk diken size. Kaşka yinşayca yolla şunda ravan dep ma şundi kımu arsan fuvu degen dostumuz ama iz kuyvat size yan uçurladın dostlar hem de bir yol uçurlan arlaştır bırak bir yerim silemdi pek bütün taya hop gettik o ha biz ama animimiz beşin pin tayırımız Guli
3: abicim de bak nizaya daya
1: yaşım siz

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donat kudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Abdomobil aydıken de, heyka içeceğim.

0: Uzun bu tüke bile bir yayı çıkmakla.
1: Şey şey şey buna.
0: Mağdık hemsek.
1: Mağdık mağdık.
2: Dadu. Abdumma abinin tüylükeni bir içip ver ha. Sığımla mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada. Akan bilen bicem turmalay.
0: Bombaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Oy meyli bir içip verin ha, bir dem sergidep meyvası
0: ol. Onda diyen bilen.
1: Vay vay içip verin ha, içip verin ha.
0: Eh meylemse.
4: Ay! Acep solkın. Nimdiyen çıvaylı.
0: Balam! Balam! Gözüm açı!
1: Gel kısal açı! Ayıp mısın?
0: Balam!
1: Gel kısal açı! Kutkuzunlar!
0: Kutkuzunlar!
5: Ata anılar ve kadın kiyin kancı puşayman kılsanlamı ornığı gelmeydu. Kiyin ki puşayman özünge düşmen.
6: Balınızı köyünsünüz. Balınızını Abdumobil tünlük edin. Deri istin sırtkı çıkar kızman. 174 Katnaş Sanat Radyosu.
7: Hoş geldiniz dostlar. Programımızdan vakti tutup kaptı. Programımızı yaktırıp anlığan, yaktırıp köyge. Hem Allah'a köp rahmet. Güvence okumakalı, güvence okuyla. Kiyinki programımız yine, kiyinki programımızda. Yakşı boğan bir sohbet yine bir vasit görüntüş kılıp taktılıdı. Muşu doyun ve şıpin hağı kırıp. Vakti de haberde boğaz köyge izledi dostlarımız. Hoş, bizden veyşin doyin hağı şıpin hağla yine XG 1074 FM ya ki Şincan 1074 ya ki FM 1074 de insanlar buldu. Meyli şıpin hağı bulamdı, meyli doyin bulamdı. Muşunun da bir vasit görüntüş elip verildi. Kiyinki programımızda dikkat kakaysla.
8: Şunlar, sohbetini, görüşünü, anlayışını koldum verip koymakaysla.
7: Nöyetçi Muharrir. Zeper Memtimin, Riyasetçiler, Kunduz Zeytur'du bilen.
8: Adılcan, Ablumet.
7: Çüşlük Allah'a hayırlı olsun.
8: Hayır, hoş.
7: Aman bulalım.

0: Beijing vakti saat 15.
1: Örümçi şehri su üstü balkısının yenideki Celil Ukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Meblağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: bacı mı? Ha. Ben ondası radyo anlavatkan dostlar. Muşu işki aziz mehmanımızdan zari kimliki kızıqmakçı bolsanla. Gene ekranımızga merhamet. Karanla şönçilik çıraylık oturup atadı işki mehman. Birisinin beşi meninkiyle oh şaş. Kadirlik anlıkçılar, bugün biz beyvasta anlatış üyümüzge yakın nahiye. Ak Mervayit Yezigilik Tarakkiyat Çekik Şirketi'nin mesullarını alayda bir sohbetke teksip kıldık. Neyim için bu işki aziz mehmanımızda bugün beyvasta anlatış üyümüzge alayı teksip kıldığımız? Bunun sebebi, yakın nahiye Ak Mervayit Yezigilik Tarakkiyat Şirketi'ninki destek asası 1985 yılı kurulgan küçük bir ailevi ilgilikteki un tatis zavutunun başlap. Hazırgıç boğan 40 yıllık tarakkiyat cereyanda şirket mesulleri zamanevi karxana başkuruş yolu üstüde sıcıl izdinip, mahsulat süpütünü üzlüksüz östürüp, bugünkü künkü kegende şu caydaki başlamçı karxana buluşku layık şarayit ve salahiyetini hazırladı. Bununla bu şirketin işlep çıkartan mahsulatları her millet istimalcısının yaktırışı ve mayillaştırışı gelişip geldi. Hayçkıl mahsulatlarını işlep çıkartanlıkını nurgun anlı kusurumuz eskala alayısılağı odayım ha. Demesi mi yakın ki netçilerden bir an Ak Mervayit diyen bu marka. Şunun dek Ak Mervayit un zavutu da işlep çıkarılgan acayip süpetlik ulla. Anlı uçularımızın ancak NATO neşemez. Çünkü böyle 174 katına sanat radyosundaki türlük herkaisi programları da bu Ak Mervayit mahsulatları bilen azırak olsun mu? Çençige egibop ötgensiler. Yani biz bugün şu beyvasta anlatışımızda yakın aya Ak Mervayit Yezigilik Tarakkiyat Şirketi karmakıdı ki Ak Mervayit un zavutunun tarakkiyatı ve hazırlık ahvali şunun da işlep çıkartan mahsulat rakıdı paranlış maksidi de biz beyvasta anlatışımızda yakın aya Ak Mervayit Yezigilik Tarakkiyat Şirketi'nin ki mesullerden Roz Sak Efendi bilen Anver Tursun'u alaydı teklif kıldı. Yakışımızla aziz mihmallah. Kadrak ahvalınla, avazınla bağ mı?
1: Yakşı,
0: rahmet. Avazınla bolsa, hani ekran arkalık körü vatı da, radyo aldır ki dostlarımız hem de anla vatı da şu sohbetimiz ne? Hem de silahlamış sohbetliş cereyanı da, yani bu noktada hem de anla uçularımızı eğitip koyduğun, biz sohbetimizin ki ağırlıkta, bazı bir mukapatlık sual cevap aletiyle anla uçularımızla katlaşka alaydı, teklif kılımız. Bolsa anla uçulara, sohbetimizde anlaş ve körüş cereyanı da kızgınlık bilen programımızda katnaş kaysla. Biz sorgan suallığa cevap vergeysle. Muşundak boğa vakti de sile Ak Mervayit mahsulatları mukapatığa erişalaysla. Ondan sonra bizden veyşin salonumuz XG1074 ÜFM doyunumuz yaki şüphinharımız ne Şincan 1074 de bizde kitabasanla tamamen buludu. Sılavlan muşu 174 katına sanat radyosunun ki bevasta anlatışı da sohbetleşiş fırsatı erişkeldiğimden intayın kursan buldum. Hani nurgun anlıkçılarımız bayağı mı dedik emez mi? Muşu yakın ayı Ak Mervayit Yezigilik Tarakkiyat Çekiş Şirketi'ndeki asası 1985 yılından başlandıgan deyip. Şunlaki değil mi?
1: Doğru.
0: Demek ki 41 yıl vakit buldu degen gepte. Ondaki şey yapacağı vakti de. Şu onda olsa aynı çağdaki muşu kisikin bir ailevi ilgilikteki unza otu dedik. Şu vakitki vakitten bir esnaf bakalım sizler. Rozakın efendim. Roz efendim.
2: Bu çağlarda hem de ben şu maalesef bir netçi yaş vaktim bu adayım hem de.
0: Bir netçi yaş?
2: Evet. Kedi.
0: 3-4 yaş.
2: 5-6 yaş.
0: 5-6 yaş.
2: Ayrıca da böyle küçük gittik eylikle motorlarla özününkini özgü tatıp kırdığın alettik bir zavutla iken.
0: Şuna.
2: Şunadan terakki kılıp terakki kılıp ta ki iş kimin birinci yılı kege vakitte partiya hükümetinin ki bizini kollaşı, istimalçılarının ki medet verişi, bizini yitekleşi, kollaşı arkalık hazır kıdaki alettim onu. 2001'den tatip, 2011'ı çeyene terakki kılış baskıcı da, 2011'ı kegende hazır kı oranımızı çıkıp, günlükü 200 tonla aletti işlep çıkaralaydıgan bir unzavutka
0: aylanıp,
2: hazırgıca terakki kılıp kilovatımızı.
0: Daha sonra zavutta oynayıp çoğunluğunken siz de Roza Efendi.
2: Doğru, doğru.
0: Demek şu vakti de aile ve ilgilik boğandıkken sizlerin ki çoğunla. Demek şu zavut ne dersi kurgan ha?
2: He.
0: Şu vakti de ullu tatamdınla ya nemiz kalatınla?
2: Uçakta ullam tatıttık. Aslında ilk gürücüne, dikkalının özünün tırgan gürücüye bizden mahalli şu yerde yıkınlam. Gürücülerini sokak bırttı. Yani ki ilk taş dükmen kıldı konaklı tatip

0: Müddette biz saltırıp bazı bir suallar arkalık ya ki anlı uçularımızı katlaştırır şekilde biz anlı uçularımızla bugün ak mervayit maksulatlarını mukabat kıp emekçimiz. Hani kançılık anlı uçularımız körü vasıla ya ki anlı vasıla. Bizdenki mavi doyunumuz ya ki şimdi harımızdaki pinlin çörü söz kaldırıp koyuş arkalık programımız katnası anlı buludu. Radyo arkalık anlı vatkan anlı uçularımız olsa bizdenki maşı veyşin salonumuzu söz kaldırış arkalık programımızga ortaklaşanla tamamen boludu. Bizden Vision salonumuz XG1074 FM. Hem de Nurgun anlıkçılarımız mı bayağı teğinde programımızga katnışıp hazır bazı bir sorularını mı otur koyup şu. Mesela Mao Abdükerim digen anlıkçımızdan kuşarı karsak Ak Mervayt un zavutu'a Mevlat İbrahim Hoşırcalı'a bakanda zavutunun işini köygen çoğun zavutken şuna olan bizim hazırdan hazırlıkçı hazır bakan aralıkta Akmarvayt onlarını yaktırıp şiltu atı meyaz mesela bazı bir yerlerde Akmarvayt onlarını işletip tamak etip atkan aşkallığa köprek kırdıgan bulduk Akmarvayt onlarını etilgen tamaklan yap bak hoşup ketke yerlerimiz mi intayın köp
1: rahmet
0: digen de küçürünü yollaptı cuma ama anlı oturlarımız
1: rahmet
0: onunla başka Zökre Mehmet Ali 3800 Katarlık dostlarımız mı programımızı anlatıp da bazı anlayışlarımız hatta programımız katlaşıp puşturlarını veriyordu da. Soraydıgan suallarınla bolsa kaldırıp koysanla tamamen bolu da anlayışlarımız cuma bizden ve işin salonumuz XG1074 FM. Stimarsan'ın tekimi yakışı un gürüşülen yiyiş üçün naitli köp capalarını tattanla. Ecranla dün gülle ünsün depti sehar bulbuli. Bu sehar bulbuli çok devamlıktırdı programımız kardeşim. Bir timim un kalmadı, bir tal gürüş kalmadı dedi. Ak Mervayit'nin ki şu unmay gürüşlerini pek yakışı istimal kıldıgan anlı koçularımızın ki birisi. Ya zavutun umumi kölümü kançılı ekmeğe bir anlı koçumuz Nur Hanım deydi. Zavutun umumi kölümün dümü de bu işkiseye deydi.
1: Zavutun umumi kölümü 78 mu? 52 mi ping pong?
0: 78 mu? 52 mi ping pong? Bana kılayla biz ilgi zavutun işine hazır hıyalımızda bizden bir ekirip çıkan maçı zavut. Şimdi alı kırgenlikken bakçılaşkan zavut koyup ama
1: doğru. Doğru. Vakti, doğru.
0: Yani Rozan amısı bir kirayla bakçılaşkan işi.
1: Zavut kırgenlik lan bu zavutun üzü maşı burun ki Keşke Hoten Taşı yolunun üstüki caylaşkan. 315. liniye yani devlet taşı yolunun üstü de kirgendik lan on sol tarafta işgallarımız var. Adlıyla. Kirgendikin udul tarafta bir alt kavatlı bina. Hmm. Bu alt kavatlı binanın ki şu birinci kavat dedim, altıncı kavatı geçe bitkül üskünle caylaşkan. Yani yana bunun ak tarafta bitkül bizden 40 bin tonluluk amba var.
0: Maksus
1: buğday saklaydıgan. Maşu yazlık açlık setöliş mezgirde dihkalladın veya ki açlık punktlarından ekilip setöldüğün buğdayının amburu var. Bunun kirgendikin sol kol tarafta bizdenki maşo bayattın eğitip ötken bizden litiko yana maşo
0: strolog
1: amba. Şu ambarımız var. Şu yerde bizdenki 3600 tonla un saklandı. Bununki maşo etin anıvercan деп өттте 2100 тоннасы шу найынки жидди ишлагы такабил туруш ачлыкка запас ачлыкка ан калдысы болса биздинки мошо şirkette бир тараптан машина килиштен илгире мүмкүнчүлүк болуп калса шуяга кашылап койбуз болмаган вакытта заводту удул-мудул качылып завод түшкөндөн кийин лан машина качылып жай-жайларга истемалчыларга карап жолго чыкты.
0: Onun da azırak mangan diken.
1: Onun azırak mangan diken. Maşu organik karbuğday onun mehsus zavutu var.
0: Sol kol tarafı.
1: Organik oğaçka onun mehsus zavutlaştı. Mehsus üskünü olan tahtimizde şunu kıldık. O zavutu mu maşu organik buğdaydan başka hiç kaydan erse hatta ki bir kere kapkısak turdu ki başka nasıl tahtmayımız. Onun yanında olsa maşu bizdeki kara açlık. Zavutu. Yani konaksa un zavutu.
0: Konak unu zavutu.
1: Bunun da mı kaydadıysa hem de maşı konak ununun kemi o. Allah'a edildi ki üzgüçe hem de. Bunun kaydadıysa maşı biz burundan dağıtıp kara açlık yap gelip atımız var hem de. Bütün

0: Gözümde yaşanma hem de ilke konak tamamını cık yap kesem aşkazdım sel içil gayşlı var. Her
1: Ha.
0: kadar adamdı baba bu.
1: Şimdi.
0: Nurgun adamdı. Karaçlıkta sel aşkazan bir aram buldu. Bu bizninki de ançibek emez. Toluk emez desem bulmaydı.
1: Şimdi.
0: Karaçlık boğa çıkıp buldu. Bizninki de çoğu dese bununki pütkül maşo konak ne izip bununki taş kısmı tarafta bunu dihkan dostlar ya ki
1: Azırık toxtab durar da soxta.
2: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
3: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada, dada, emdi sen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çayına koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Tallop içtiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
1: Kadirlik anlıkçılar sohbetimizde devamlaştırıp atımız. Hazır mı şu Akmar Vahit'ninki konak onu istemal kıpa kalla bağ mı? Bağ o sana bizdenki veşin salonumuzun bir iz bakan mı sana? O sizlerin konak onu ne müşçü meydanı yetiştirmeydi?
0: Yani bunun kege vakti bizdenki maşo konak ne? İzip pütkül taş tipsi var. Tirpi var. Bunun ki tirpisi maşo kasırkı. Bu deylikle suluyoğa okşaydı. Çoğun ayeti. Hızın bulmaydı kan. Taş postu, ilikle saklaş postu deyimiz hem de. Yani bunun başka yanıma şu Karayışlık içtik. Açık olup kaldı kayış var. Bu açık oluştaki maksat, yani Nurgun adam buna konaktan mayı çıkmaydı da biliyordu. Ameliyatta konaktan mayı 5'ten yukarı 6% etrafı da mayı çıkıldı konaktan. Yani konaktan şunu da alalım sakın çıkmaydı. Bunun ki ündüğümüz var. Ündüğümüzde Nurgun adamla ilgili arıvası bulmaydı değil kalın ba. Ama bunu maş undun arıvatki vakitte un içtik açık olup kalmaydı. Biz ündüğümüzde arıvatımız. Yani bir gün başım, mede ilk medik var o, medikki sancılıp durdu gaya var. Bunun var hem de taş tümende tartka vaktiste izlip bir vasıta istimalçılarının istimal kılıçı sunulup gitti. Bunu çıkarıp etkili oldum. Biz çoğu dese maşinonda tartıp argan boğaçka aş kazancı çıkende sel ilk bir aram buluşu tövelleydi anınki. Yani bir gün onumuzdaki içtik açık bop kanmazlıktaki birden bir sebep şu.
1: Al versin ya ama o şeydi ki.
0: Doğru.
1: Biz aynı vakti de berip yap geldik emez mi? Hazır Nurgun ailede mesela mesela Ak Konak'ın Ak Marvayet'in ki konak onu da al
0: doğru.
1: Etip yaydıgan bir yakışı adet bakken. Ve Anıgıstan'ın kimi sualları bakken belki yakışı sualları. Ben aşkanda men canlı kılıma deydim bir Anıgıcı mes. Özünüz bilirsiniz mevcut ka deme. Mevcut hakkınız emez, mevlut hakkınız emez. Kiyin özgür tuttu. Biz Ak Marvayet onların işiltimiz deydi aşkanızda.
0: Rahmet.
1: Biz Lagman'ın işimi şununda ak belen çıkıdı. Bırak etim un yetişmeyi, başka unu işletsek, okşas çıkmayı kaldık akvallan ba. Ah çıkışı da kandak bir sır bağdı. Ya ki zavutların terakkiyatı bile münasip ettik mi bu dedi. Ondan sonra senin Ak Marvayet onlarının ahlığı da kandak sır bağ. Ama anlı uçumuzun sualı belki yakışıktı. Anıver efendi hem de şu zavut balısı koyarsa zavutların içinden çıkmaydı ha. Ben anlısam kaçallık şüpheli şüpheli kalsak zavutların içindeler bu bala. Başka bir yer bağmaydı da. Zavutun işe kirisi bir yayraydıgan bir sırı ba.
0: Tamam.
1: Muşu Akmar Vahit unluğunun ki aklığı birleştirmiş sırrını bir içe vetken basa kopdu ki.
4: Aldımdan muşu...
1: Anlı kocumuzun ki.
4: Anlı kocumuzun muşu.
1: Sorgan
4: sorgan. İntayın köptü köp rahmet. Bu bizim ki onumuzun aklık çıkış cihetlerde kandadıysa. Birincisi bu bizim ki üç günü bağlı. Üskünün ilgarlığı, anıkın Gönyi'nin ki bizim başı, Öner Sünnet'in yenilgi bu bir ves tasır kıldı bunun için. Anı deyken, muşu bizimki bağlık Akmar Vahçılayına muşu un tatış yarıyanda özününki mesuliyet mecburiyetini ve mihir muhabbetini muşu bizim Akmar Vahçı mesuliyetleri tuluk mücessemlikanlık için bizim mesuliyetimizin başka mesuliyetler karganda yakışarak çıkışı şunu oldu mu kadar öyleyemiz hem de.
1: Sen senin alakı elgek çoğu elgek. O şu ne çıkabetti ya şu elgekinle?
0: 26 kevet.
1: 26 kevet. Demek 26 kevet elgekten ötkenken aklıma yıkan da oldu doğru. Demek çoğu.
4: Ya yani onu da... bir kısmı o.
1: Ha. Yani birisi yok.
4: Ha? O elgekini beslenken bunu biz bek aklı bek mücessel mamamız hem de. Müşe bizden ki müşe hazır, müşe anlık uçumuzdan müşe sorgan suali kandadı ise bizden onunla boğan mikrim muhabbetinin çunkurluğu edin ve müşe özünün kesip boğan kesipçallığının ait yakışılık boğaçka müşe sualını soruyaldı. bizim o kandaysa bizim mesuliyetimizin kanda çıkışı üçün

0: işletip kalkakta onun ki mesela nurgun istimalçılar işte un istimal kılamayan un istimal kılsa bazen bir bedenlerde bazen bir özgür işler bulgan istimalçılar mağullan istimal kılıyız buldum. Maksat şu istimalçılarımızın özünün ki mücaz karakteri ve ihtiyaç asasen sidivas bulundu. Bu bunun kardeşlik onun mesela zaten kar un yakışı yakımız ak un yakışı dediğin çokun bir nimi yok.
1: Mesela bazı mısı taş tügümenin un iken de biz de sorup yaydıgan akvallam.
0: Hem de manın kaygı altıdan da benimki istimalçılarımızga cevap verdiğinim. Taş tügümen diyenden gepnin özürlüğüm çıkıp durdu taşını taşka sökep durup anandıkken un tatış diyen bir meselemdi. Ve zemin muşu unun buğdayının işçiliği biz ayetini devletken olsaydı rodu taş, eynek bahçeleri, kum şekil veya ki muşu hameşanın ki taşkı sırtlığı çapılışı olan muşunçilik ürek topularını da toluk tat ilip anındaki un tatımız. Yani taş tükmenin ki kanda atsa taş tükmenin taşını taşkı sügen aletlerde bu muşu hameşanın işçiliği bazen bir neslerini tazlayıp çıkarıp etmeyi durup ay özünün ki komşu yakınlarını araştırıp onu dağıtıp bırakan işler var. Bu bedenge mence bakan ziyallık.
1: Çılık. Dostlarımızdan fışırları biraz köpürek. Bizim silahdan sonra aydıgan suallarımız biraz köp. Doyundaki dostlar köpürek kırıp mavu diyenizden kıp koyun la. Bulamdı. Doyundumuzdaki dostlar. Ha, rahmet silahı. Diyenci için ruh cübocan da kırıp. Eğer soraydığın suallarına basa mavu Pinlon Rayno'a kaldırıp koysa alan bolu da bizdenki ve işin bizdenki mavu doyunumuzdenki numara işin canı yilin çiğsi de biz sana bolu da cuma anı otula. Bu Akmar Vayt maksatlarında Turpan'da fıçır atmadık. Kayısı Allah bazıları da bağdı. Dedi Turpan'da bağım yok mu?
0: Biz maciyetlerde tutuluk.
1: Doğru.
0: Haber yok.
1: Vakaletçilerine bağım onda Turpan'da.
0: Anlık mı etkemez.
1: Bunu belki kokşumam bu vakalatçılar kolla karganlar.
0: Ya bizdinki asasiyetin setiş kadınlarımız, bazarçı kadınlarımız bombalık için istimalçılığın biz işlep çıkan meslat zaten özellikle tügelik için biz aciyetlerde tıkı pes düşüp izde bakkadık dek, körşeye bakkadık biz fırsatım yok.
1: Buldu. Onun ki kaç kıl ölçemdeki olduğunu var?
2: 1 kilodan tatıp 1 kilo, 2 yarım kilo, 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 25 kilo olacak. 7 kilo ölçemde.
1: 7 kilo ölçemde ya. Ben birini asan yaptım. Ben de deydi şu ama o... Akmervayet onçılığı dike mesul kadimle o. Buğday bağız kanç buluğla atı da. Deydi bu erzil okşamadı kadar.
2: Okşamadı. Hazır tıkı bu maşı yeni yıllık bağ ölçüme bikitilmedi tıkı hazır gıcı.
1: Endi mu şu mukum baha mu ya ki mevlüt ço Akmer Vahit Uldur'un Abdünüm Rahim boyunca birlik yegen bağası bağ mu? Yani her kaysi ülkemdeki ullarına bir tutaş bağası basa mu şimdi bir ilan kılıp etken basanla bek yakışılatı deydi o?
0: İslenge bunu kanda ilan kılmıyız. Zavattan çıkış bağısı ilan
1: kılmıyız. Ya ya ya mesela ki... bazadın ağında mesela 5 kilolik unun ki soru alatı da mesela Akmer Vahit'in 5 kilolik unu mukum baha bulamdı o ya ki?
2: Yok bunun da bizde ama şu bizdenki unlu satkan kırdağlığa koyduğun talepimiz yok. Mençpulu mençpulu satsa deydiğin. Biz zavutta bir kıl bağını toktuğuluk. Şöyle ekitudu bazıla çoğun başında bağsa azırak toktaydı. Kişikirak katnaşkı bağsa sel örürak toktaydı. Hem bunu dükkanın ölçüme her kıl özünün çıkımını koşup şöyle şu çıkımı kötüye gidip alıp satıdı. Hem de bunu da olmama neydi bir kavaktısı 5 kiloluk undan edip isak 5 kiloluk unun ki şu satkan maş dükkanda nispeten 3 koydun halkımıgan halette payda kıldı çoğu.
1: 3 koydun halkımıgan halette.
2: Halkımıgan halette.
1: Demek şu ölçem boyca bulamış şu ölçem boy satıdı
2: değil. Şimdilik bu çünkü asaslık açlık emez mi? Şimdi her kayda adam bunu unun ki bahasını bildirdi. Baza bağısına hem böyle inek bulundu.
1: Mesela bu 5 kiloluk ne kançka yatırabı diye bir isim bula.
2: 5 kiloluk onunki en yukarısı 25 kiloluk.
1: 25 kiloluk. Ayşem Ayzım Gül'deydi bu. Ben bu Akmer Vahit onunla tıncık ettim silahı mukabat edip anladım bilgen. Şuna onu başla bunda bir yakışı maksatına bağlılıkını bilgen ettim. Bana hazır un, yağ, gürüç, konak unu hatta açık sunumu Akmer Vahit'in gülü istiyem alıp atımız. Buralarda atayetim barattım un zavutuğa. Bana hazır bir

0: Kıymaklarım misal ilgisi persiz bulup kalır da okşamaydı. Emdi çüendim. Çünkü 26 elgekten ötküzüp manımızda süpetlik mahsulatını bizge takdim kılıyordu. Benim sohbetini alıp. Toğru tallap demeden de koyulup kaldı emdiydi. Cuma.
1: Rahmet, rahmet,
0: Onun
1: rahmet.
0: kendim acırışın diken dostumuz mu? Yelken ayı akmır vayt ezgilik ben teknik tarakka çakışırktı. Torda aktadı mı? ASO 9001 süpet başkırı sistemisi. ASO 2200 yemeklik ve heterlik itiraf namuslu mu erişken şirketken nuhtuluk başlamcı şirket katarlık maşındak salı ayetler gibi erişip de mahsulatların hakikaten yakışı
1: gelip rahmet, rahmet, rahmet, rahmet.
0: Ondan sonra azırak bir ilan anlayla anlık ucula ama şu ilan anlık ucu boğun aralıkta Akmervayit de tohtuma yazanla biz 12. bu Akmervayit degen uçurunu yollagan anlık ucumuzga mukabat verelim cuma.
2: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şip de.
3: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklerini ağantem, nenin hızdım alay?
3: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
4: Kıyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı pazarlığı selindi. Kutunun eğizini assığınızda mukapatlık pahaliyet katnış alaysız. Biraz lidin keltürülgen Kuala'na koştular. Kıyka işçimliğine içsiniz. 6 saat kişi royunuz urgup durudu.
5: Ali Mektep imtihanı katnisi seferinizde biz hemra. Akmervayit unları, arman yemeklikleri, pesil işçimliki, okyanus sağlamlık yemeklikleri, narat sütçiliki, çakacak gazırları, sebile yemeklikleri, livent kahvesi, amine işçimlikleri, özcin titutkuları, abide işçimlikleri, bereket unları, mizran kıyzeleri, tırvaz yemeklikleri, Ali Mektep imtihanı berdiğin okuyucularga medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 katnaş radyosunun ilan alakı numarı 13-3 9-103-241.
6: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
2: Tonatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
6: Dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
6: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğuk çay o.
2: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğuk çayı. Tamak etken de, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp tərkibidiki natri azaytılıp kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda cungu tuzçılıq grohi işləp çıxağan tövən natriylik tuzun tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallırdı setilidu.
0: Qadirlik anlıqçıla bugünkü programımızda Akmervayit Yezgilik Panteknik Tarakka Çakşırkniki masulları bilen Akmervayit 10 zavut hakkıdan ait atraflıq yakış para anlaştık. Bayan bir anlıqçımız mukabat verimizdigen 15-56 min ötkende 13-cü puşçörü yetip gelgen Nur Hanım yani konsul kutsuki Muyasar Hanım ısmınızı, telefon numaranızı kaldırıp koyun. Sizni bir halta Akmervayit 10, bir halta Akmervayit gürüç, bir ton Akmervayit mayları bilen mukabatlayımız. Rahmet, tezrek. Uçurumuzu kaldırıp başınıza zahmet kılımız. Sizler köptün köp rahmet. Bugün bir saat vaxtımız buna ait tez ötüp getti. Sizlerinki bu vaxtı atraplıq çöğençi bəgin anlağı. Yeni bir kitim köptün köp rahmet eydim. İşler anla teximi ılgırı bolsun. Tərəqiyyat anla teximi yaxşı bolsun. Teximi yaxşı süpətlik mahsulatı arqılıq. Her millet anmasının ki yemek işmek istimali üçün əla mülazımat kılsanlara tələk taşıq bildirimiz.
1: Rahmet.
0: Cuma günkü programımızda biz bugün Akmervayit onları hakkında paranlaşkan basak Cuma günkü programımızda yani 6. anın 5. gündeki sohbetimizde Akmervayit açık soruları ve Akmervayit yağ gülüşler hakkında çöğünce bir eyle bulam da.
7: Olur
0: da. Anlıkçılar hoş değil.
7: Hoş.
1: Helal.

0: 베이징 왁티 사엣 오널때
1: Өрімчі шәрі Су-Үсті бағытысының еніндікі Джейлі Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейлі мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
0: Аятыңызды бәзі кішілі. Bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılırdı. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bir işinizden ötken şu hikayelerini sözlep, Minnettar kişilerinizge rahmet etibeylem. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etibumba programımızı.
2: Bu programını Tianşa Rayını Xalık Yolu 55. numaralı Jalashqan Jinkang Jungyi Doktorxanasının teri keselikleri məxsus bölümü alahide tələb qılğan. Jinkang Jungyi Doktorxanasının teri keselikleri məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşa Rayını Xalık Yolu 55. numar Yidu Mehman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qəvətlərində. Telefon nömrəsi 177-267-80-531. Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamaqla baş götürməyli yap getdinizmi?
4: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
3: Qaysı onda tamaq itib atqanlığını bilədigansız?
4: Bərəkət ulurdu şol. Un tigisli Bərəkətnikini ekranda pulqumu sındırıb atgan tursanız.
3: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.
5: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bolsa kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 ayıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağışı.

Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Celil Ukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Meblağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: bu programını tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğinimiz Varis markalık sakal ağışı.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donat kudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin, yanılı soğuk çay o.
1: Tallap içirdiğiniz yanıla pesil soğuk çayı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Atletal'nın 6.0 Pilos Nusqisi Torgı Çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bosız hemra boludu.
1: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Atletal'nın 6.0 Pilos Nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Atletal'ın 6.0 Pilos Nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Pilos Nusqisi yeni azdaki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
2: Saat 12.20'de Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Pilos Nusqisi yeni azdaki pultijay hemrayınız. Cugulamı numarını tamak beletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olsız.
3: Saat 14'de Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Pilos Nusqisi yeni azdaki turmuş hemrayınız. Sılu Şıtin Sodi Şehirtisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Pilos Nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa, Sılu Şıtin Aptitalı yardım verdi.
3: Saat 17.20'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Pilos Nusqisi yeniğinizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Pilos Nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Pilos Nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Pilos Nusqisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup əgişip çeniksiz.
0: Sılu Şıtin Aptitalını çürüp, serhil mazmunladın huzurunun.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık üçün avtomobilini astara kaydan belgelik arlıq saklan, süratini aşırı etmeyi bir xatar avtomobil haydab teni çaman uyuğunuz kayıtışınız ümit kılmız. Hürmetlik radio anlıqçılığa katnaş liniyası programımızın yaxtırıp alışanlarını karşalımız, mən programı riyasetçisi İdayı Kız Şemşidin. Katnaş liniyası programısı Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yan taratma əpsi Sılu Şitin'da maskademde anıltıldı. Programımızın Sılu Şitin əpsitimi alışanlarını karşalımız. Dostlar, programımızın başlı oldu. Qaysi yollar ketib atsizlar, sizlar ketib atqa yollarning hozir qatnash ahvoli qandaqa? Bexatar yo'l yurgan asosda bizga yo'l uchori, may gaz uchori bilsanglar bo'ladi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi.

0: programımız başlanış bilen tanla əsləş deyən dostumuzdan özünün programını anlavatqalığını bildirib fikirlərini qaldırıbdı. Zöhrə deyən dostumuzmuş, onundan başqa Əhməd Niyaz Qarqaş deyən dostumuz mübaykənə programını anlavatqalığını bildirib bizə fikirlərini yollabdı. Abudu degan akimiz yo'l fikr beray. 12-chi o'tirning oldidagi yo'llar qo'sh yo'lnishda ravon ekan deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Undan boshqa Abdikeram akimizningki ovozli fikr bor ekan. Abdikeram akimizning ovozli fikrini anglaylik. Qaysi yo'l bilaklardan yo'l fikr bor ekan?
1: Yo'l fikr, mali do'st, yo'l ravon.
0: Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat.

Abdurahman Somkichiye, Gulja Cholpan Soda Sarayının aldırdaki yolla ravan dukanda anlap ultadım deydi. Buldu, kepten kep rahmet. Onun başka, yani ufçurlarını yenilayla yen yen yol ufçur bilen təmirlige islə dostlar.

0: учурланып калдырыпты. Nijat taksi, Xotende yol uçuri, Xalıq yolları kuruluş kılgan sebeplik avtomobilla köp, tosuluş ba, deydi, boldu. Kaplanın avazlıq uçuri.
1: Nijat kazma, yeti dalamdan ve hocam tarafından gayemiş kalan
0: gene. Boldu. Boldu dostlar, devamlı kızgıllık bilen programımız katnaş kaysler. Kaysi yol bileklerden yol uçuri, may gaz uçuri belgeysler. Onundan başka... İm isimlik dostumuz Şişen Kötürmükörki yol Kötürmükörki Ravan degen uçurunu beripti. Boldu, köpten köp rahmet.

0: Ахат Чаңба деген достымыздың ке авазлы құчырбай ке аңлайлы, е?
1: Өрмет шөбір досы, май қайыр, газ қайыр. Хұнда қазқанда май қүшіреп ек, газ қүшіреп ек, үшіреп білкі қана.
0: Болды, рахмет. Абдикерем әкімізің авазлы құчырбай.
2: Yol uçura, arbaylarını oturu yolları yolluravan, şarkı şişten uçu yolluravan.
0: Buldu, rahmet. Onunla başka uçurlarını yanılıp karsam, Abdikerem Abudu diyen akımız, yol uçuru Sanxuan taraflarda yolluravanken deydu. Buldu, rahmet. Çöntiyen diyen dostumuz yakışımsız, ben mi yaktırıp anlamadım ben diye uçurlarını yollabdu. Köpten köp rahmet de. Yani kayısı dostlarımız radyo anladı da oturup, özürünün işini kıkaç, radyo anlaşıp, fırsatını koldum ben mi radyonu anlamadı da, kayısı dostlarımız badu.

0: Gülilgen dostumuzdan Miren tarafdan, Miren Şavçı tarafdan Vanka taraf karapmanga yönelişte avtomobilla köp emez, dosuluşma yok, normal degen uçurna berip du. Köpten köp rahmet. Yana uçurna yenilap karsak Kepterigen dostumuzdan Uljide yol xabari 16-nji otur mektepden aldıdık yol nay travan deydu. Boldu. Rahmet müşü Uljideki dostlarımız müşü uçurdan önümlik paydalanıp qalgaysılar. Dostlar, azraq ilan anlap, ilan degen qaytıp kelimizse.
1: Dada, pesin soğukluk çeydin azraq içeycu.
2: Tonlatkudun əmdi aldım, səl toğızıp şikine.
1: Dada, əmdişsən bulamdı.
2: Vay tek soğak.
1: Ey dadısı, onu çeynek koyup qayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
2: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.
3: Avtomobil aydıganda xeyka içip, rojinizni urgutun. Brazliyadan keltirilgen bu alana koşulgan. Xeyka içimligini içsiniz, 6 saat içe rojiniz urgup durudu. Xeyka içimligi, içimligi.
4: Ali Meytab imtihanı katnisi sepirinizde biz hemra. Ahmervayit unları, arman yemeklikleri, pesil işçimliki, okyanus sağlamlık yemeklikleri, narat sütçiliki, çakacak gazırları, sebile yemeklikleri, livent kahvesi, amina işçimlikleri, özçin titutkuları, abide işçimlikleri, bereket unları, mısran qeyzeleri, tırvaz yemeklikleri, Ali Meytab imtihanı berdiğin okuğucularga medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 katnaş radyosunun ilan alakı numarı 13-3-9 103-241.
1: Dada, pesin soğukluk çeydin azraq içeycu.
2: Tonlatkudun əmdi aldım, səl toğızıp şikine.
1: Dada, əmdişsən bulamdı.
2: Vay tek soğak.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizning ihtiyacınızga her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: Yana uftirla qarsaq Mehmetjan degan dostimiz Beijandan Yanhualin qamanga yo'lni shiravan deydi. Bo'ldi, rahmat Boran Shah. Bugun Turpanda havo kunni chiroy biz tutuq, bekmi issiq emas deydi. Bo'ldi. Davomli programmamiz qatnashib turing. Har qaysi yo'l bilaklardan yo'l uftiri bering. Unundan boshqa yana uftirlarni yangilab qarsam Ahad degan dostimizning ovozli uftiri yetib kelibdi, endi yetib kelibdi. Mana ovozli uftiringizni endi anglaylik.
1: Hürmet şoför dostlar. Çöz kavirin, may kavirin, yol kavirin. Mahfunda caz kanı, may kanı şundan normal cevabı da. May koçireti yok, caz koçireti pek az. Yok diye bir koçireti var. Mahfunda caz kanı az eşeğinlik yollamış, şun çıkır hemen.
0: Buldu, rahmet. Onun başka ruh diyen dostumuzdan ağızlık çöreyim.
2: Makateyle ulan, kazırsınlar, yolları var.
0: Payzavat qomog'idagi yo'llar avon deydi. Bo'ldi. Endi yakan o'g'li ya, yakanda yo'lovchiri, pudun yakan yo'li, tantarbiya sarayining oldidan poyiz stansiyasigacha bo'lgan yo'l qo'shliniyada ravonkan. Yakanda shamol chiqyapti-du, yana to'p yog'yapti-du deydi, ha? Bo'pti. Onundan boshqa yana uchirlarni yig'lab qarsam Abdikaram akamizning ovozli uchiri.
3: Yol kavra, bir üstü yok, insan yolları, cihotim kitabı manga yolları havayda yapsın.
0: Doldu, rahmet.

0: Qaplan degan dostimizning ovozliq uchuriga yana bir qaplan, ikki qaplan birgina shu deb yozibsiz.
1: Dağıtırma, babıza göresin, şirketin başı, darbazını karartmadan işten başıza bekir. Mayıl tügeçler patakla. Açın o maçı da tokula kalıksın. Şefendin ki, matan kırıklı maçları.
0: Haa, buldu, buldu. İşki kaplan, esli birge. İşki telefonda uçur bir ötüptü. Yeni qarsaq obdiker amakimizin, Juding Pifa atrapıdaki yollar avan, deydi. Buldu, köpten köp rahmet.

0: Dostlar, ila anlap qayıtıp kelimiz.
1: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip da.
2: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım. Bir buyruk bilalla, tiyatır kör işini. Öyünüzün bekaterlik ahvalini her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi, akıl ekranı, güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi, akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sütümüzde östürüm.
3: Bir buyruk bilalla, tiyatır kör işini. Öyünüzün bekaterlik ahvalini her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi, akıl ekranı, güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, TNI akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpitanızını östürün.
2: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini assanızda mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Brazli'den keltürülgen dualana koşulan. Xeyka işçimliğine işsiniz 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.

Dostlar, anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosun Qatnaş Liniyası programısı. Programımızın iğiz boşluğu sağlamlıqı könül bildiğallarının yaxşı talışı boğan Ürüm Şehri Şinhua Canıbı yoldaki şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası alay talep kılgan. Alaqılış telefonu numarı 0991-322-9898. Şu münasiyet bilen yuqır qorunğa rahmetimizni bildirimiz. Rahmet silage.

0: Kaplan degen dostumuzun avazlıq uçuru yetip geldi. Anlaylı. Kaplan.
1: İzahat kızma davazanı altır ısın maşını getirme altır ısını. Evimin merkezini şaşırır şimdi altır ısın. Yolak olsun kılışı.
0: Buldu, buldu. Hazır əmdi qatnaşının yuqır pəlli məzgili başlığına aydap qaldı məsim o şuan ərqaysi yol beləklərdən əmdi azraq tosılışla buldu.

Obudu degan akımız yolu uçuru, dağınlıq dönlerde maşinler bir az köprak, iştibak yollarda mı maşinler köprak degan uçurunu kaldırıp da buldu, köptün köp rahmet. Boran Şah degan dostumuz, uzun yıllık radyo anlayış təcrübəmge qarağanda mən oxşaş daim yazma uçuru yollaydı qalla, yan fonda tor radyosun anlaydı qalla dur. Avazlıq uçuru yollu avat qalla bosa, maşinada oltırıp radyoda bevasit anlayat qalla, deydu, Belki şundaqdır.

Radio anlaş dostlar, katnaş liniyası programımızdan ahırlaştırımız. Yaxtırıp anlığan programımız kızgılıq bilan katnaşkan anlığıcılığa köpten köp rahmetimizden bildirimiz. Rahmet silege. Program riyasetçisi Hidayet Kız Şemşidin. Endidi ixtanla 107.4 katnaş sənət radiosunun yollarınızda biz əmrə programımızda bolsun.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Siti olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar aldı biz hem
3: bana. Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
2: Yollarınızda biz Hemra.
5: Bu programını Okyanus şirketi alahaydı talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkin tilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin direk bemeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalanış adetini yitildireyli.
4: Bu programını baştan ahir istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alaydı talep kıldı. Aşkınanlığa Akmervayit un yağ gürüşlerini tüzüp koyup sizler bu.
6: Bu digen mihmanlarım aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
4: Tamaklarına hakikaten Akmervayit un yağ gürüşlerini

0: İtibat kınınlarının delil iken de bu.
1: Şundak bir taks lağmen keltiray Akmervayet açıkları bile mezzik yapakam siz.
0: Başlandak.
2: Başlayalı.
0: Mana kaderdeki anı uçudurumuz. Cüşkün makşı sadaları ilik de. Onun üstüge özümüz mü acayip bir cüşkün kaypiyat ilik de. Yollarınızda
2: biz hemra programımızı başlayalım. Qani unda bo'lsa anglashlar sizlarmi anglashni boshlab radio chastotalarni 107.4 to'g'rilaysizlar.
0: Shundoq 107.4 to'g'rilasanglar. Programmalarimizdagi har xil mazmunlarni har vaqt anglash va o'zirmish fursatiga erisha olasizlar, jumo.
2: Shundoq anglashlar programmamizni xabaringlar va yeng yo'l uchurlarini anglaysizlar.
0: Albatta qatnash mulozimat uchurlarimi kam emas.
2: Sizlar bilishni xohlaydigan qatnash savatlar qo, mana mushiyadilar.
0: Yo'l yurish safaringizni biz shundoq deyalaymizki, biz sizga hamra.
2: Siz bizga hamra.
0: Yo'llaringizda
2: biz hamra programmasi.
0: Men riyosatchi do'stlar Mavlud Ibrohim.
2: Men riyosatchi do'stlar Zühre Kerem.
0: Mani geldi. Vay da hadi. Başkanım olsun sağında kız aslan tatınma ya programımız kardeşe bir oluşturdu bir işgalayı teklif kılımız. Konu olup gettik ki. Vay kiranla fıçırı birinle demesek mi özanlarını bilip fıçırı verdiğin yakşı. Kuluk yumuşak anla uçladım bu gettin la.
2: Şundak.
0: Onda bu gandı ki nemdi bakma. Vay kiranla kör onla desek ha Kayser Canlı'nın könlü ki gitti diken. Şuna başına akır. Başına akır bir anla bir şanla nimet kılımız.
2: Şuna.
0: Bir şanla ağır tüvetken o şeyimiz ne çıkındım bir an. Kiranla kör onla beş yıl da öteydi. Akırıca oturulukla demdi. Demek kasak ki onunla hakikat mısın?
2: Onda xosam da mavu burunq konu anlıqçılar silah o kırp olduğunlar o bilislah. Maylıq yen anlıqçılar bir dekoyli ya. Kaysınınğı kırmızki dekamısın yeni. Uçurçılar sepiki koşulmaq çoğalla. Şincan 1074 defesin salonumuz var. Şubuç izdep tepip koşuvilip uçurlarını bəs buldu.
0: Doğru doğru. Hem de koşulayım o koşulmayım o da pişkilini batır bakan anlıqçılsa ana yaxşı koşuluk koyunla. Küllənin burada bir nesanla jüt gitip koyup kasa. Küllənin burada bir acıdanla çıkıp kasa izdep tapanmayı kanla.
2: Şu tazı koşak, tazı qatuducum mu şun davaqlarda gəqqəş dusanlar o biz sigim yəq palancininki deb tonik etgan bo'lgan ki sizlarni damni uchur bəsanlar palancining ma'nosi yutkitibdi deb turib tegim uchur berildi da endi
0: to'g'ri anikendi doynimizga kirib olasizlar
2: ay kirinlar kirinlar biz ishkimiz bor birimiz oq birimiz qora degandek-a oq bilan qora amma ish qilib ma ranglarning ajoyib parkaga yerlari
0: mos keldigan ranglardan birida bo'lmo
2: ha shu
0: Hayi hayi tirek hayi tirek o bili bili ya dus hebbeli.
2: Ay şu ya dostlar bilen hayi tirekin kundan münasit bu bu kötü deyme şu canlarda.
0: Şıkı maslaştır atıken o bir amallar. Ondan sonra dostlarının fıçırlarını karaydıgımızak. Cucan uyuyorlar aman. Mana mana mana kızla Mevlüt İbrahim geldi. Çapkan çıkıp doyur girip görüyorlar. Vakti bir yarım saatte. O kızla demen o 70 yaşlı 70 yaş kışı. Anlı olsan çakarsanız bol dayı var şirali ya.
2: Şu an mas Musa şu şipindi lan kap kaldınız da ha şu burun kaldı de. Mana mana kızla sen yağı geldik diyen kettemdi modadan kaldı yazır.
0: Oldu böyle yenice geplerini çıkıram cuma.
2: Mavu ösümlikler bahçesi de turup aşı ösümlikler bahçesinin ki peş kadem çarlıqçısıga aylangan mavu sevi sevi fakat yakınmaydı bir avazıq yakıqıptı ama gipini anla bakaylı.
0: Hayda.
2: Yaxşı. Maqul. Maqul.
0: Maqul.
2: Şunda bu. Nimlanda ketdin qolmadoq.
0: Opanız uflatam de.
2: Özümlükler bastıda cık durversin soğuk gelip müştaki yakınlığa bu kalsın. Ama özümlükler emniyet soğuk ha soğuk gildi.
0: Canlık bulun ha canlık.
2: Canlık iyi manda izil kessin ez bombaydı iletin. Kedikteyi de kapsın uyukteyi de kapsın iletin.
0: Yap yaştır manda izilsiniz. Gen 70-80 kirgen de çok anda kılsız.
2: O avazınız tamamen çıkmaydı de.
0: Vulup yapma. İmamcan.
3: Karıyız yatatat yolu se. Divanı aldık yollar koş dünyada ravan.
0: Makul Rahman.
2: Ey biz gama bu duyunumuz bir mıdak bir nemi yolla pekınla ço. İlki gep yolla pekınla uçurlani. Fakat bir uçur kemmi duğu ma itilkağa okşaydı ucum uçur kildiğe yeri.
0: Duyun terepten takaplı etmiyon da bəri bir bila uçur yollamaydıgan. Anlı uçula uçur yollamaydıgan boğan dikinde.
2: Ha var o büzmeyli de ma.
0: Valla bugün seher saat 3 etrafı da Beycan vakti seher saat 3 etrafı da ayrı durum yukarı süratlik taş yol bilen. Taş yol ayrı durum yukarı süratlik taş yol. Şimaldın Janubga qarab mang'a yo'lnishda yo'l

0: Bir çamdan tepi vilinipti ha, çamdan tepi vilinipti. Şürüp koygaçlar men bile ala kılışanla dedi. Cuma 13, 4 tane 9, 39, 310. Seher de flop kılıp çamdan uçup kalkınını tüymeye hazır eski kalla bosa 13, 4 tane 9, 39, 310. Yani galip bile ala kılışıp tapşırabilirsin. Allah'ın ümit kılamayız.
1: Şimdi hem çamdan diyeyim yuğan nesli çubkasım da bilirgan.
0: Uyku katı kapı gitip
1: de. Kıydı gitip de.
0: Barakülallah.
1: Limon mevlut ku sılının mele işte bak oros ravan ki amma leke ma dön bom maydıgan dön kenci ma da fütür yollattı.
0: Şu hem de ayet diken içinde buludu karan hem de telup gitmeydi bezdi. Bezi ya buludu bezi ya bom maydı o deydi.
1: Doğru. Onun olsa gelik ma döndüm pes küçüş asan şu döngü çıkmak ezildili bir tes a dön ras bom maydıgan dön aş baştak.
0: Ha limonun mu kökü oludu yeşili buludu bezi de atısal temsizrek oludu şunun okşaş. Hayat degen de bu kalıdı karanım diye. Şunda seliştirme. Kıtmı kıtmı sekim bulağım diye. Bir ya bozu bir ya bulmaydı kaçlar buldum. Da limon.
1: 100% iş ne adı badaysız?
0: Şu amini gül dedi. Ben sizden bek sıyığındım ya. Gipinle anlatı meslek rahmet dedi. O çizgim rahmet.
1: İbu atış atış merhaba yollar koşluyun idi ravan diyen uçurunu berip du.
0: Eykı yayımı keptike mini baldur işten çüşüp. Çişini sırtı bakırtıp yürgen bilen ama adamın dedi işçi dedi. Ben çıkımı nasip ettim de.
1: Bu işkılıp çıkı alakadar muştak geplerini, hikmetlik sözlerini yizip, izdep, tipip işkılıp bir nes bok istedikten buldunuz siz mi Eko Yahi ya? Git kaman en tüygün. Üyedikleri tamak yandısı.
0: Çanıkladı.
1: Ha aylıkı. Nim buyak bilen buyuğu çetişini, muşu tamaklan obdaya buyuğun işçini, çişini de bana korap oturup gelsiniz ondan deki nimilge kısa. Ay Ayka yayı kilomedi yeti bilin desi ya onun bir nesi desiniz.
0: Çıkıp ben bu nesini çıkıyor atıyorum bana için. Mesela işanı kıladı gene çıkanı kıladım.
1: Biraz.
0: Hatta çıkan dedim.
1: Bayraz ya Şihonlu koşumcu yol Masayva sotunun ki etrafı da Abdu Mubullah köprek de yaptı ha?
0: Valla Muhammed bak ben neyimin inkas kıvandı.
2: Kendi derisim yok ya.
0: Kendi derisim yok mu ki? Ya kanda maşında bu. Maşin mi bu? Kapten hanım mı? Onda kımanlar ya balla. Eğer katına sakıştırmız tutmasa iğri cerimanı koyuyor dedi cuma.
1: Ma bu Kadir isimlik anlıkçımızın ki yollayan uçuruğa asaslanma vakti de bizimki ma doyunda uçur yollaş közünki normalken normal uçur yolu kılı buldukken onda olsa silahımı sınav uçurlarını evesanlar buldu. Pinlunlarını kılınlarmış yedi.
0: Rahmet. Abdurrahman'daydı Beijing Jinglu. Beijing Jinglu. Beijing Jinglu diye
1: kanalı oldu. Beijing Jinglu deyip ne adı onda yapar?
0: Beijing Jinglu. Maşilla köp lekin tosuz yok dedi. Aaa Abdurrahman'da bak uçurumuzda ki kıymet olsun.
1: Şu şu. Hazır ma bu şarkı şıkkınca aylanma Mijuan'dan GD'yi kaptı bu yollar avanken erkinin uçuru.
0: İhsam kamla ağaç kaldınız mı dedi Abdün abi. Vey, beni ağaç kemmesi mi? Mijuan'ın kendin asla temtilep bozu mu kelime?
1: Kiliklik.
0: Vey, ben geldim.
1: Kiliklik.
0: Vey, kiliklik mi? Kanda Abdün abi, kanda gipiniz var. Vey.
1: Ay ya çıkıp gel ana.
3: Mağlup malim, sözüne de kaydarak yaksıma yaksıram size.
0: Yakşı.
1: Yakşı, dışınızı asıra oncu mu?
0: Mağlup, boğran şah, boyak bilen boyu içi teşeğine çipasızlı çotkılığın çışınlı.
1: Ha, mağlup mı namışta dedi de.
0: Şisen kötürme körü ki ravan dedi, Ali degen dostumuz, ya rahmet.
1: Onda az özel.
3: Şimdi doktorlarına minyonu alır, hiç hızlı kırardım. İşten git akara, mangalini kapsındırla, internet ki metrolamaya tutup, karşıyını kıralan eke.
0: Buldu, buldu. Demesin bu muşundak tosluk etken yol bilekleri biraz köpürek buluşu mümkün. Yine anı olsa, sıkı azırak verdiş pekan asas da devamlıktır da ya. Hem yeni yol uçurulur onunla bilen programımızı avat kayışlar dostlarımız. Çokun paydalanıp kalırdı. Hani biz 19'un 10 minütü programımız başlangıcı 10 minüt oldu. Örüm şehrinin üç günlük avarayı malumatı bir dikkat kıpa kaydı.
1: Buldu.
0: Bugün keçinin ertik gündüz geçe. Hava bulutluk, temperatura 23'ten 31 Celsius gradus geçe. Bolu da 4-5 bal, her bir şimalı şamalı çıkıdı.
1: Әмді әт кечедің үйгілік күндіз кече, ава бұлытлық бұлып кейін ечілуді температура 21-дің 32 селесе градус кече.
0: 6-ші айның 5-ші күні кечедің 6-ші күні күндіз кече, ава ұчық бәзді. Бұлытлық температура 22-дің 33 селесе градус кече болуды.
1: Менімізді бүгінкідек сұйық тұрды кенде ава.
0: Сұқтысын жұмаға.
1: Ави, бізім сұйық ұндық әй мұшаваланың.

0: از تخمی از دیگه مال من اخش نان با نان خوش مال یول دا ماشین از رخ چخت دیدم میکرای من
1: اند ما بایگید بیچنگ شی مال یول دی که یول لار آوان دیدو
0: و عبد نه بی دیوان نا آلت دن 15 جو ترک رب من گای یون است کوش یون است آوان دیدنم دا یکشی
1: از رخ چر آوان که نه
2: این که یول لار بچ خواهون آدم باشی که شیلی کاری که اگه آرلخ بگی گرت از کته
0: مقال اونن که این دن ما میلی منشان Kaşkaya'da boran çıkıvatı da mevlut kemada oyla baksam İsa'm kem bana ma bayramlık bəyim ebdi o. Bana bəyim egen bu bayramlık pulgu neyme ağandı o. Ya 5 kilo göçülüp şişkileri izni mehkem itip öz yıl kızı yap tüketken mi dedi.
3: Ve kar ne mi ki?
1: Şu emmez mi? Pul özünüzün şunda mı İsa'm ka?
3: Ve şunda bu.
1: Halısınız neymiş kılı siz deprin ha?
3: Ve halısam asmanı atımen de.
1: Çüşkünü çö?
3: Çüşkünü üzemdim ki.
1: Çüşmekünü çö?
3: Çüşmek kağını berime meyli minşanla.
1: He bana. Bu
3: Hazır ki çoğu asman itip bakanımını bilmeyin mi?
1: Umuğum şu. Kule mamaşa.
4: Yolukça cüfrede ısık yıldım ay yok ağır besin. Şimdi yedim maşından cüfrede.
0: Makul. Lamba uşu yakıpçam ama kumuldun yolukça oraya rahat bakı istin. Yolukça çıkıp altın kötü sığmağındık deyip. Şimdi çıraylı kısımlar artık kocu izni yolu çıkıp altın kocu sığmanlık deyip
1: duruyor. Bir dün çıraylı kısmı bu yol kocu lakken bula.
0: Bulup mu altın kocu sığdın ha?
1: Şu altın kocu sığdı kandadu.
0: Altın kocu sığdı kandadu. Neymiş ki altın kocu sığdı koyulup kalan. Ben menatçı bakım altını cek ayalla. Aşu kocu da otağın buluşu mümkün de. Mesela 100 gramdan artık altın ağanı yak 1 kilo altınlık.
1: Ay Allah'ım, bak koca demek ki mi?
0: Altın koçu dedi mi gireyim ya? Ya seyirik topu yıkıp da durduğun koçum ya o.
1: Yanıma bayı git özümlükler bahçesine aldı ki yolda maşın cık, likin tosuluş yok demek ki ha?
0: Bana erken cam uçur yollap da Minhua koçisi kuruluş kılı sebeplik azırak tosuluş. Ha, şükür yolunu işte dedim o. Gondiyan poşada oturduğun erken yapan değil mi?
1: Mav cilve adil ihtipak görüksün aslı bektosul ketti de püçürü yollaptı.
0: Makvalmış, abdurayım bile ah kaptırış kısış. Sen mi birirsen, ben mi birime de
1: püçürü yollamdı ki. Değişip lan bir de.
0: Kimle kısık olsun seninkini koyaylamsa? Karımın
2: 70 dedi, o yüzyıl yol karı. Koyun yolu doktor kanını aldık, yol karavan.
0: Baldı. Gene abdurayım bile ah kaptırış kısına, vıda püçürü, besliş bir kanına. Kimle kısık olsun seninkini koyuyoruz, değil mi? Hıpın nalı, 7. otura tosulup ketti deydi. Ayko, yayi.
1: Hazır mı Abdurrahman Sömkçi denzen kıkılıp olma avatı da doyunda dep duğu?
0: Denzen çüştüm için de bula avatkan te hazır mı lan be?
1: Degen bir denzen kıkılıp kege vaxtı da bu bulmaya kağın ya?
0: Şuna aşı denzen kıkılıp olduğa vaxtı kılı ulanla kılı ulanla sek onu maizle emez mi buna?
1: Bugün ben bugün baldırak işten çüştüm. Öyde oturup silahını cıburunlarını körü atı mı dep ma bu? Mu Şanhua diyen anlıkçmışında dep du.
0: Rahmet. Mettusun tusun bakı.
1: Hocun imde mürekkep isim bu.
0: Mettusun tusun bakı.
1: Töde de nasıl mıyken bu?
0: Mati kıskırak mı onunla? Mettusun tusun bakı deydu. Salam Öltaka Zöhre Kerem Hoten'den vaat ocağıydı geç anlattı. Hoten'de hava dişit ıska. İnsan bakan bağ mı dedim.
3: Vey ben bağ dedim bu. Vay vay vay vay vay vay. Ne anlamaydığını de bulanın.
1: Şu.
0: Ebop deysem katerik bana. Nakbul işiltem duran da, kumbu işiltem duran da, İsa'm kim deydi.
3: Vey, pullu bolsa ayırmayı mecum o.
1: İt pullu bolsa buluyordu.
3: Vey, çada yok, sen misiniz kumbağımı it bakın tutalayım mı? Nakbul bir bakın onu unundun öteye tutalayım mı diye böyle.
1: Pervaz.
5: Turiz yetişti de yaşadı. Nerede ama o çengi tağının aldığı yol tosula bu çırak uzak oldu mu? Mama mı yok mu adında 20 saatlik ok kaldı ya. Taktılar da yandı o çırak uzak oldu mu? Mimiş fakat mama mı yok ya.
0: Şunda ama aldı da turu batkan anlı kısırımız bura cevap verip yakınla ne mesela katnaş. Mesela ya ki piyadile köp mu ya katnaş aptama bulla köp mu ya buzulup kaldı mı digende.

0: Ya, dostlarımızın fıçılığını sakla bak öyle, değil mi?
1: Buldu yana
2: Ahatçamba.
1: Burali, kekla.
0: Makul, rahmet.
1: Lo ben balo diyen, lo ben diyen hocamız. Kotendim ba altın koçsiye de fıçırıyorlardı.
0: Azatlık canı böyle canıptın şimalgı tostu şeye kırdaydı. O ilhitin tostu gitti bu yol belekleri.
1: Şu.
0: Ve işin lo yollar avan deydi. Alım. Alim ma.
1: Alım malım o ya.
0: Alım. Alım abletke. Alım bile malım. Alım abletke bu. Oturgumdak bir ismini koymayayım da. Azıra kongur koyup koysanız bu.
1: Şu. Çaplap deyizip siz. Erkin. Hazırma baykağın ucumuz inkas kılgan ya şuğu.
0: Kızıl çırak mı ki? Dost buzluğa akşamam da.
1: Nasıl şu çırak diki mesela katnaş çırakı diki gepken ha?
0: Katnaş akşamızın bağlı belki
1: meydanda. Bunu çokum tapşırıp aldı bıçakçı.
0: Şunda. Aka aka çiçeğinizde akı tarayıtına gözünüzü çuvaptı dep. Acı doyun kirip rastıldı mı şu gözüm çuvakalıkını ispatla bir el sanamam kayrıydım hep. Olmasa muş bir de oturma. Bana bak hoş yaktı bu. Uzun bu pike
1: gözüm çuvamda. Çeşnemi de çürüp koyup o tas peyiz ulan ki.
0: Şimdi amam da bunu yan tarak pişirip koyup.
1: Lekin rast yaraştı cümüm ben çeşsiz.
0: Yaraşma ye valla kirip bir baha ver bakın.
1: Körüp körün lan ama atayın çeşin çüşeğe vakti da.
0: Acı 10 adam buldu kendi kayrıydınız kayrıydım hep. Olmasa muş bir de oturum ben.
1: Rashida qiz.
3: Sizlar yaxshimisiz, mas xizmatdan aldirashligida jetib sizlarni ko'rmay qatdilan.
0: Ko'ring, ko'ring.
3: Hozir ko'rib o'tadim chiqanda.
0: Voy yaxshi. Oq kapda yanada qisqa fikr berishga yomon kelayman. O'ldidan-chi?
2: O'ldidan yo'q xabar yo'q. Sizga ishqol qadim yo'qdi qizil chiroqda mashinada chiq.
0: Lekin tushangilim bildi.
1: Shu ha, ini qo'mmay qoldim-a fikrimiz. Ат үшін бірінші күзілі. Абдунумыр айлық үшінші қалық тұқтырғансын алдыдық елі раван деп үшір елі апты.
0: Ат үшінің бірінші күзілі. Мән түніген дедім ғой, ажда ұсым қойыпты деп. Іштіпақ үлі радио телевизия станстың қалықыра чоңбаза қарап маңға елініш тапты мұ бұл көп дейді. Әркен әпенді ол мен қоға көчелерден шығып, іштіпақ үліға аз қапты. Шында алып әсті қорығы ұшып кетеді. Васыды өчіруді. Кәрі ек ішкі қолыны кәйінің тұтып, әне кәйінден үшті қарап. Маңыды. Biləmdim ki, bu adamın turmuş adətlərini.
1: Bu köyəgən tutsaq, məhəllədə qoruda. Damlı qaçda qılğan tutsaq.
0: Ilğarım oğlum, qayırılam da, deyip. Doyan kirib körünə qayırılıdı. Nədəydi qandı, bugün qayırılığı da çıxdım mən.
1: Nə gedis şu yəkə yeni kilib cümur?
0: Bir qibir qayırıb verim mən.
1: Mə piçi.
2: Kutte, boşaldı, kutlar yok, mülküm buldu, kutte yapmayı yollatın.
0: Buldu, buldu, buldu. Katlan sakçılarımız mı? Bunu körüp aldı, nak meydandın. Çünkü şüphin kağıdı, bir vas göz tuat kalktığımızda değilsinler bu, da bazen körüp aldı. Şunun hoşçak, katlan sakçılarımız özü mü?
1: Körüp.
0: Körüp oldurdu, az önce oralaştırdı katlan sakçı kuşları ne için?
1: Ayka ya, ayka.
2: Yani şimdi o karpak, gonkanın atrafımı hazır, travan kezime, mevlut malıyım.
0: Makul. Pervaz.
2: Ben mevlut ya, saftırak edip, Umuşu bizim ama kira buzu kapken demem asap çeken ki.
0: Buldu buldu buldu umuşulup tuma süzük küfçür ben sana tekim yakışı bulattık da ya. Bana köyden olmaz mı Erkin? Koş ben işten çüştüm abi ama işle anıldı ben. Koş koş koş koş.
1: Baptı baptı bir demil ay.
0: Babanın şaldır aş.
1: Ama Tursun canımı deydi kandı. Yaşının 20 ketti kila yılgı çimba ufçur besem okumayı siz onlaydı kandı yani biz bu deydi o.
0: Hayda koş koş.
1: Ha, bunu dep, bunu dep anlatamak kuşak şüphesiz de siz ha, Tursun Can.
0: Ama Ali Mektep imtihanı kadınsızlıkan okuşların haksız toşuşunu ya, oylaydıgan taksi şoförleri. Bir 50 dolar çaplak ne? Bizim Molli Girin aptallarının ki, Çin'de oltırak rayındaki dükkanı koyup koyduk ya. Sahanı bekçeklik 50 dolar. Eğer muşu pahaliyatke katnışımayan dükücüler olsa ya, şu çaplak ne? Mollikir'in aptallarının ki şu Çin'de oltırak rayındaki dükkanından iple ütep git anlacı mı? 50 dolar mı? Bir sana bir dolar doğru geldi. Vay o. Kaynının
1: battı.
0: Кайны сыңлымның жолдышы мы тошымак иште.
1: Кошнам сурап аткан, кайсы күн кепини кып аткан деп мындай.
0: Килажил иштеткен, яны бижан ип куяй демей.

0: Бай жигит бул такси шопурлары давамлык душ келдиган бир маселе. Малтка согук суу ичип бир мижаз бошоп кетти деп. Амал бамы деп сал ысыклык кылам. Анан үстүнө таңшалган чайлар бачо мижазыңыз таңшайдыган.
1: Туура.
0: Şu çaylarını içen az soğuk içimlik içiyle hemen. Ama olsa kızlık çay içsiniz mi o sığının aldığını alıyordu çoğu. Sık ütük bilirsin ki aldığını ilişte rolü bak ya. Ama Donkhan sıçağının ki ma o katnasak çoğun atırtı tereptin kırdığın bir dervası var. Yeni bir dervası. Yeni sağın bir bazarlar başında ama. Eşeğden kirip kıran. Uddul mansınız aç takaş kayadılı on kol tarafta. Reyhan çayları da bir çay dükkanı bak ya dana. Aşırı Reyhan çaylarına basınız, aşağıda mizyazınız gibi oldu. Sıkı ütüp kılıçlarını aldın aldıken, bunda çaylarını tanıştık. Ütken berip, bir ançımı çaylarını tanıştık. Tanıştık geldiniz mi? Tanıştık geldim. Soğuk aşka baktır mani, ısık aşka baktır mani deydiğen. Bir iki kıl çay tanıştık geldim ben. Yani aşağıya berip ağam ne benim bir tavsiye ederim. Çünkü bana mı? Bak yakıştı.
1: Yakıştı
0: tanışıp, dakika da yakıştı.
1: Mizyazınız tanıştık etmiş mi şunu ola?
0: Mizyazım tanıştık etti. Tamponsuz değil benim mizyazım. Benim Mücazımın tarasının taşları ilgiz pes olup şuna ola ahırken ne bu külsüz mü mücazım tanışaldı?
1: Yakşı. Bay yigiz siz maç takılığa onda olsa mücazınız boşap ketken bolsa.
0: Mücazınız boşap ketken. Benim o boşap ketmeken mücazım lakin hem de mağa künnün ısırdı soğusu işçiler.
1: Şu hadi misin?
0: Aylan mı yoldun deydi. Kaysa aylan mı yoldun kursan? Guanhui körü küçükte maşini bek köp tostuş bek eğer deydi. Ondan sonra ma o garb aylanmadın diye gitti. Garb aylanmadın.
1: Abdul Kıyılıncan yolları ravanke deydi ha.
0: Makul.
1: Vay mana hazırlı bardıgan boldu bay yigit bir an dikke de bir an hazır mı takım mı deyip odukan ne kaçan ha?
0: Şundak yani bir an saat yigit takım balıdı. Akat can ba.
2: Hürme şokrı dostlar. Dahi körü geçildi emine sayılı uçak. Yüşen karab mandok. Xalq ko'rikchilik yo'llari tekshiraman.
0: Ma'qul rahmat.
1: Ammo shu Yikoda doktorxonaningki oldida taksi yo'qki, lekin kiralab bekchiqga juma shayda atrofda mengiyotgan taksichilar shayga basanglar bulka doktorxonaning oldiga.
0: Bo'ldi. Ilg'armali menda doyin yo'q, bek ma'to ekanman.
1: Ras bek ma'to
0: ekansiz.
1: Yoshda demsak oshmaydi bu bola.
0: Oshmasin bo'pti.
1: Chunki
0: Gavsanning o'qituvchisi bu bola.
1: Bo'ldi ham hozir yishnimib dars berdigan ishqamidi bular bir oy burun dars berdigan ishqammigan bu bola.
0: Shu ma ta'tilda ichib qolgan yuvasangiz onlarni.
1: Lan ders başlayan da jüvitte ma tatlı içip ma kırıp ma bir san olsun toş kızgan mı yada?
0: Olması bu ilgar malım değil mi? Doğuyan gibi yerli gitip bütün balları olayım ektep ütenme ayı. Bu an noktada oylayıp getip de ben de bana.
1: Ayı hazır taşlı vetti balları ne neç gün buldu.
0: Tatlı içen ağında.
3: Dodo pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
4: Donatkudun emde aldım. Sel toğuzup şikin he.
3: Dodo emdi. Dodo pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
4: Donatkudun emde aldım. Sel toğuzup şikin he.
3: Dodo emdi sen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
4: Pallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
5: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 sm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boladı. Tianshan rəssisiki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 221% keytidi. Oqşaş köləmdiki öyge seliş turğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25 telefon qilib surishtiring. Shenjang Yipek yo'li cho'ng bozori uy joy chekli sherikining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025 650 102 00565.
6: Avtomobil aytganda xeyka ichib, ro'yingizni urg'uting. Biroz deyadin keltirilgan uvalarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Heyka, içimliği.
7: Köşme haberleşinin kan belvağlıq toru yaxşı. Öyünüzgən 1000 MB'lıq kan belvağlıq toru ulap berdi. Öyünüzdən hər qandaq yerdə signal toluq. Köp üskünlü tən ulusunuz mu tor signali üzülüp qalmaydı. Simni körünməydiğən qılıp tartıp berdi. Orın itiş, remote kulduruşdun ğam qılmaysız. Yaxşı tor, yaxşı süpət, çoğ tor, çoğ itibar. Təpsilatını 10086 telefon.

0: Ondan sonra anlığı zaman iki fıçırları karsak. Abdurrahim'in fıçırı en bas 6 sekund kaçıştı bana.
1: Oğuz'un yol ne arayın? Şanfay, Şimali yolu, Karbazat yolu yakındır, Kandan yolu yakındır, yolları var.
0: Yaraysız bana.
2: Eki yayı.
1: Şimdi o karsak yol tekunsuz, Reyman Karabağlı'a yönüse, maşınlarca karşılmış ravan he?
0: Doldu. Akhat Çangba.
3: Ölbe şoför dostlar, devamlı kıl kayırı. Say yılma çoğunu falan keyince kadar maşın miktarı bekçek, karıştırıp zaman.
0: Rahmet.
2: Yani Nur?
4: Garbi bir ürünce var, doğru yüzyılda da hazır maşın çok etken ha.
0: Garbi çoğun körüknün üstü, beyimin yılın üstü maşınla ki. Deydi abi de.
2: Yani Mahmut
3: Can. Bileyecekte çok yıl kayırma, kalgaçını koyacağım falan sen.
2: Buldu.
0: Makul.
2: Karısı diye anlıkçımız işkinci kıl aylı cabdıklarını kıyada satıdı. Dep birisi mavoylıqı Kuyucan Johnson tarafta. Yao Goji diye anlaş binada. Yani birisi ma Beyzen de. Beyzen Aşo Cacu Çan'ı dep kırgısınız da Okan'a. O dıl başta papırdı.
0: Donkhan'ın canının yarası kayıtı da yok mu?
2: Yok.
0: Baldı?
2: Hazır yok.
0: Bunda ama?
2: Şey ek etti.
0: Yay. Bal Donkhan Khan'da çıkıp.
2: Ha.
0: Aşılık Hüycan Rungsin tarafı kayırılsa, kayırılık.
2: Egilip, şüphe.
0: Egilip, şüphe. Ay, birinci yolcu mu? Birinci yolcu. Muşunda da kırgendik yıldı. Manda da kırdıkan bir yeri vardı. Eşe kırıplı, aşı koca kırıplı. Zaten bir 100 metre mi anlamazdı. Kırdıkan bir eşi. Aşı kırıp, aşı. Dişak toktu, maşına alın. Ooo, işçik toktu. İşçik toktu. Ben sizden çıksanla. Ya o goci edip. Nurgun işkinci kol ailelik türskülleri bakacağım ama verip geldim. Aile. Cazları, ailelik türskülleri, velisipitler degendik değil mi?
2: Velisipitler yigir bağ mı?
0: Baba yigirleri bak ya. Yakışı velisipitler bak
2: ya. Hanım bolsa. Maksus yigir bolsa mı buldu ki?
0: Yigir satır kaldı
2: olsun. Yigirinin uğurlap gidil kadar hem de bakıyorsun. Velisipitler koyup koyuyorsunuz.
0: Siz mi pesti koruğu çıksanız nurgun velisipitler bir an ekten?
2: Aynı vakti şu yedi jütken ki ya. Bir kak.
0: Nur.
1: Şentancan yollarımı koşuyorum işte maşınla azıcık köprükün tosa çoka Nişan maşın bazını kıştım bana.
0: Makul
2: rahmet. Mağdur oyunda evi diye anlıyoruz. Saybağ rayonu Sanfan Koşi Mali yoludaki kafonçı kaçan tügeydi. Adeta şu kafonçı ürümçü düşü 8-20. Tokuzla bilen toktaydı. Tügeydi.
0: Tokuz yok. Bak önce de köp
2: getmemde. Aslında şu akla da 8-20 tokuzlağı tatı tügeyip kaldı.
0: Abdurrahman.
1: Vankun dönünce maşınlar köp tosu kılışı yok.
0: Danlık döndü şimdi ama.
2: Çünkü yakşı diyenzen yüreklerini belge iştapa diyenzen kıgıl bu adamda. Ya karaptır bir ağın gekipsi cümle neydi diyenzen kıgıl buludu.
0: Çünkü yani ahır aşkarınızda özünüzden bir fıçörünü fıcık köpeğe etip yollayıp kalanınızda. Bugün diyenzen kıgıl bulmayı
2: oldu. Bulmaydı ki mağazır kıpaktım sana baktım.
0: Gülmüdün yol haberi, gülmüdün boran çıkışı başladı. Yolun köyü bulmayı durdu. Şoförsü dostla aldırma, koçırağını yıkmamaz dedim. Yo, gümüladı. Hazır kıçı çan tozalı kavarayı bir smoptu de ha.
2: Şundayım ha. Hasan Can
1: Atış. Oy, bizden o ağam, öyle bir tekrar yakışma. Belen tozumuz var. Bizden bu donha sarnımın şu. Jotun kadının aldı dikimi şu uzun yoldu bak. Koyla, yana hemimiz bak. Tatı da, tersi tepi hazır.
2: Hele, cıkma, hele cıkma.
0: Donhans Canlı bak ya, ana kısım yerlerde. Ya Abdurrahim.
1: 174, Kodun'un yolu kavrayı.
0: Şahsen
1: gelen
0: oluyoruz.
2: Sen de oluyoruz.
1: Kaldı
2: oluyoruz.
1: Kaldı oluyoruz. Kaldı
0: oluyoruz.
1: Kaldı oluyoruz. Buldu rahmet ha. Ege yayın. Yani şimdi kırtak kumda konuşan koş yumuş travan kesme
0: Mahmut Mali. Makul.
2: Abdurrahman.
1: Dunkan sana aldık
2: mı? He anladık. Abdi kimle aldık mı?
0: Yok.
2: Kulcu taksi
1: abdi kim? Yaşınlar. Yaşınlar. Yaşınlar. Yaşınlar. Yaşınlar. Güzel, mutfakçı hazır ya, bir cihazı tutun oraya saçılır ya.
0: Cık yakınmay. Cık yakınmay. Cık yakınmay. Abli kim kokşaş, nemi kokşaş. Kıskalı uçur birin ha, kakşıma.
2: Abdurrahim kokşaş.
0: Kakşıma ha, abli kim ha. Ma o sıktı çok aran. Kakşaş ne iş gibi kötüremeydi mesela. Nurgun anlık uçularımız vay. Kakşıma uçur biraz boludu. Dediğim bir gap çıkıp kılıp atıdı. Bala mıdır?
2: Ha, şu.
0: Birin ha, uçurunuz demek. Uçurla köp olgan dikim biraz köymeye kalemez. Bala mıdır? Bu mısa, Gülcü'nün yolu uçuru bir atkala bakan iken anla.
2: Bu işlerle kakşap bizden özümüzden ufırtıdığın işlerinin dairesi işlerimiz için mi Gülcü'nün taksi ablaki mi?
0: Şuna, bu da bir kıska, mikızlık uçuru bir atkala, başka anlı usulümüzün hoş yakı düşündük bu. Mesela biz mazirge, Tamay kaksayıp uçur bensek, anlıkçılarımız deydimaydı. Doğru düşünün, değil mi?
2: Ahmet Niyaz Karkaşko inek anlavatıdı mı?
0: Şunda olmam.
2: Kullan, kollarını evetipti mi da kılıp.
0: Kepsizi gittiydimiz. Vızıptın iğrini uğradaydı kalla, koyunun kallısı mı gittip üçtülep yeydi kalla mı ki ağaçlar deydi.
2: Anda kıldı, anda iyiyse cadak çıkıdı.
0: Ya kanca olsun
2: bile. Üçtülep uğucu pırak digen resmi haşo buraydı da onu da.
0: İge evlen. O ilgi evlen kalılığını bilirdi kalla, bağdı o amin. O çokum uğurlaydı kalla kan derken de öz namılısının ilgirini başkalarına uğurlayıp getip ağın tolıklı kalla de. Ya asanla bolu da valla.
2: Şömez mu?
0: İlgiçilik kısam bulam ki ya.
2: İşte kılığa maksus. Bulup pes korudu çü. Akıdı.
0: Boynumu iyisi ülep kuram. Bir türküm ilgi evlen için. Kanda ilgi kerek tab.
2: Tazı buladı ki.
0: Mehmet Akka deyicim ama sen cevap düşmana. Böptüm. Muşundan mı kapınmayım anko Mehmet Akka desem meyli. 8 kişilik maşından bir tal uğrundakını ilvesi 7 kişilik bulamdı bulmamdı. Dip. 8 kişilik maşından.
2: Yok sizin demek çok nasıl çöndük. Mesela neyle kandak mani mi dön. Yok yok. Yedi kişilik bu içi saplamdı.
0: Yok yok yok.
2: Zavuttan çıkan nemiz bu içi buludu.
0: Uçun uçun. Ha sen ca atış. Aşının bir şey oyundakını ilitip azıcık pul kısaydı ama. O bombaydı çünkü şimdi çocuğun da 8 kişilik de bir izdiğim oldu şimdi ama andakıma andakıma bulamdı. Yıllık kanlılık gazetonun vakti toşkan bolsa nerede almıştırdığandı? 15 yıllık toşkan bolsa hem de almıştırmaydı. Şimdi kendiniz mi? Hem de almıştırıp vermedi gelirler bolsa ya kıl takıp gitsiz ya ki kanınızı almıştırıp verirdi. Doğru düşünün bulamdı.
2: Mehmet ablamı deydi havaraydıkiler deysenle hoten kumuğumu buralık topu taksım kumu yamgur taksım kısım tükerdi.
0: Oşla taksım kıldı da ama öz anlaca.
2: Eğer deyişkili boğam bozuğu deyişet tuk.
0: Oş topuları zıgıp ekip koran kese kuymam tuk.
2: Lay itti hep şunda mı? Yakşı aş takıldı.
0: Lay itti kuysaktan o tozuma itti. Onu ebeğini aldık apırpesek la la lay lay lay sihiz lay. La la lay lay lay gümüden çıkıp gelgen lay de maksanı iyi tatlıya karan. Yok okudum bu oran çıkıp onu mehir buluk degen dostum.
2: Ama la oruz çıktı ama o kaçsız nereden biraz gümüden ha? Gümüden uçta çıktı de.
0: O cuma gümüden ki valla en yakış
2: kırttın cuma. Kırttın la arası. Taladı tumanlı cuma.
0: Ama gümüden vahşik arası. Gümüden kaysı yok. Bu şehir işlemesi okşaydı. Hotende gümü kırıp mangan mı? Yukarı sıra taşıldım ikisi umemez. Şu bek çan tozanıp gitti
2: acaba. Şu bek inek köyül olmaydıgan derecede. Karzu Elnep Sarı terapiki ikinci kol aile cabdukla bazırdın yeniz bazırı yenisidin kımmetke. Bir kısa tutuğun baş oğrum bağım mı?
0: Ben Donkhan Sıyan'ın şey kırpek kandı dağı bayağı var anlık açımız.
2: Hem sen nur gekla.
1: Harbiyeri tek şımalı tanfango yollarım koşuyormuştu. Maşinsel köpekin tosaşlık mevlutka yığırdım kaçıdı iki rette hazır kıl buldu.
2: 15 yıl toşketken bolsa demekçimasız.
0: Ben onda yeni belgelimi anlamadım baldı. Ama yeni kılap yıkıp kılaylı cuma. Eğer zat kıgılı bolsa aşı çiğsi sen bağı bir baksın baladı. Şunda kva. Çiğsi sen bağı bir bakıyor. Ya konmasa ama cuca vendi ki yaptım mı bulan yıllık tekşiriş oranı bak va. Eşek kır başarını sonra pek ona ya.
2: Onda o ziyan ahat can bağı gekla.
3: Şokur da sağ yol hayır yol hayır. Yeni mes sağ yol ama şu tübiyeni sıkıyoruz. Asıl bize maşamışlar gördü, tebrik etsek. Neyşen kıçıda kalp kalanda maşamışlar gördü.
0: Makul, rahmet ha.
2: Abayki çantozanlı, kumboralı, avarayı, mucinin longı derepte.
0: Longa, longa.
2: Longı da körülü bitip de.
0: Benim tıkkalarım bayağı körülü bitip de. Mahmut ka depte ha. Doğru değilsiz, met tıktı, met kuvan. Doyunu köre verip uykum kekete dedi, oy uflan uflan uy.
2: Siz uykunuz kildiğe vakit buldu, ütüket de kızın.
0: Siz hazır uykusurmayıp, kaç yaşınızda uykusurmak istiniz, Abdurrahman?
2: Hazır sizin şu uflaydı kalı vaktiniz, peşinizi koyup oğa ciyatınız, uykunuz kildiğe, uflap kedik dediğe ama da vaktiniz
0: hazır. Ne yaş kırdınız? 54-55 ile kırdınız. 20 yaşınızda uykusurgan mı?
2: Ya ya, uykusurmagan bu adam.
0: 20-30 yaşınızda uykusurgan mı?
2: Ya uykusuramdı o çağda.
0: 40 yaşlarınızda uykusurgan mı?
2: Uvaktadım yaşlı uçurup egen ona yakıp bakmağın.
0: Nasıl hazır uykusurmayı kaça uykusurmak uykusurmak istiniz?
2: Gilasla pişketti demekçi mi? Gilas mı bu?
0: Gilas ki.
2: İlgar malım. Bağladı. Bağırken sizde size.
0: Kes kes. Ama bir ondan fıçırağına basak dektimizi çeşecek
2: sizden. Şöylemez mi?
0: Abdi Kerem.
5: Bir yetkili tek yol kavri. Hay yol kavri. Hay yol ve cennet dışına şeyi görürsün. Kalık yol ayılıkta çayet yolu anlıkta. Ayşe siz yolunun tam kitabı bir buğay şunladın kitabı.
0: Ne kitabı?
5: Hay yolu yonatın soğukta bulsa bir hatırlı kitabı katılımı azarlık
0: veriyor. Kanda bu çoğundadılarımız ya kırı aldığında demek. Gözünüz gene çoğundadığınızda görünük ettim ya. Da kımaydı ma çoğunlarımız kazarak iyi kopka ile ballacı mı? Bu sayılı şerçi tez süreti yolu tabi. Abdümobullah'ına ait köp.
2: Şunda.
0: Adam tez mağdı. Dikkat kımaydı cuma.
2: Abdurrahman Gamoşu sayılının uçurunu verip de sayılı şimal canıp yolun işi kaz ben körü kaz kağaya da maşin köp alaydı tosluş yok deydu.
0: Kaşkaya da yamgı bağımın de. Kaşkaya da yamgı bakı. Kaşkaya da azırak yamgır yığıp kiyin hava bulutunda temperatura 21'den 30 Celsius'a biraz kışı balıken. Onun başka yanı yamgırlık avarayı körüldüğün cahil havası çöğütecek. Hava bulut kılıp azırak yamgır yığıdıkken.
2: Vay
0: olcudu. O tökepletirke.
2: Utturu halı yığıdıkken.
0: Utturu halı yamgır yığıp kiyin azırak yamgır özgürdükken şimdi ama. Onun kendim bortaladım azırak yamgır yığıp kiyin hava tutuldukken. Karmaydım o, karmaydım yağmur yağdıken, küyütündüm yağdıken, şehanzdım yağdıken ötkinci yağmur. Demek miş yağmurla yığıp gibi iki gündeki önüm çekildi de.
2: Şu ha, bulup mu?
0: Ya vrimçi yapamışsın, biz geldik kuantan işte yağmurla de. Ya yağayım mı?
2: Yağma, yağma, neymiş kısa bir iki gün mü de aptap görsün bu biçerler mi?
0: Ya yığıp koyayım
2: ki. Abi iki gün türe, iki gün ilan neyim kıkan tuşluğa varayın, anlatkan tuşluk iş olsun.
0: Ya oh, ya da ya, vuzular da yaksam ya, sakam da etken şu da hoşup gitken.
2: Etken çaylarını şunu da kıldıgan boğan ki, oştan hoşuldu da biz bir yerde odak ne kıketmişsek, hazır tutturuna fıkanma bizimki yüzümüzü yağa karatmayı, biz baytakime üç gün yağmaydı dedik. Yağan çıkınmağa biz ne?
0: Ya acayip tökülteyip şey dedim ya.
2: Annem de kıldıkandım abal, aralı kağan balımı ne mi
0: ha? Oh, hadi onda tırpan tırıp kettim cuma mı?
2: Siz kaşkaya veren, kaşkaya, kaşkaya.
0: Kim o? Ne var?
2: Yağmur geldi o.
0: Ankaylı o. Yağmur, biz özümüzden yağmur var mı? Yağmıyız.
2: Sizin kaylap kanmam, kanımı doktap mı?
0: Bapta.
2: Azır mağın şeysen şeyce belki tosulup getip de hili buldu. Mene mağmay tuduk dedi o.
0: Buldu. Mene ablikim taksi gep anlattı mene.
6: Mene sülüktelerim. Vangif adım kızılacaksın. Kuatim kızılacak şeyse maşı yaman çıkır.
0: Mene yaraysız mene. Halkayızı digen balım için de.
2: Bulduk ya olmuş da uçurbasınız.
0: Halkayızı.
2: Hasan canı atış.
6: Yedince körükmez gibi ama çoğumuza akırıp mangaz yermiş. Yaman tosa gitti. Tosa
0: he.
6: Maşı yaman çıkır. Bir mağdan mağdok, su dok. Bakılı, kit var.
0: Şilsen garbi köçüsü, bək tosa, xeyli bol de, mişadı turgılı deydi, dango, degen dostumuz, cümo. Rahmat.
2: Mıradıl Qashqa şehir, Kerem bağının aldı, ya vaqca, maşalla köp, tosuluş yok, dapdu, ha?
0: Ağ, alıp, oh, yaxsına balansan, deydi. Ayam vurdu sen ısket ki akşaydı.
2: Ne manca üç gün muştuk mu çıdımaslı kılamsız deyime kalıp.
0: Ya de, buldu.
2: Üç gün oldu mu sıvat kılı ürümcü de.
0: Ma bu Zükrü Hanım deyin toğra ama valla Ali Mektebi imtihanı belge vakti de az kaldı emez mi?
2: Şu.
0: A bu nimbo sen lava soğuk etmesin he.
2: Şu şu.
0: Şu vaktilerde temperatürası normal bu pese.
2: Haa.
0: Deyin yamgı belki yığık etmesin değil mi? Valla ana cunka ucanlarını öl kılı ütüdü kalıp öl kılı ütüdü.
2: Siz uyuşla bile nimki bulamaysınız size kaçan.
0: Yasin can, yamba onu aksuğu mangızı yutanla dedi. Hey, turpanı verip de erik itik alayım ki aşağı. Turpanı asmanda ötük et verip la.
2: Aşağı adlam kuru kütü duyunluk
0: yamba. Kuru la, uğur kaynılıp ayak uytanmaydı.
2: Yani, yakşı bu adı da abli kim ha?
6: Recep kızı batı da, Recep kızı batı da. Recep 60, ha? Hadi 60.
0: Bıl da.
7: Anlavatkınınla yollarınızda biz hemra programımızı. Ali Mektep imtihanı katnisi səpirinizdə biz həmra. Axmər Vahid unları, Arman yeməklikləri, təsil işçimliki, okyanus sağlamlıq yeməklikləri, narat sütçiliki, çaqaçaq qazırları, səbilə yeməklikləri, livənd qəxvəsi, aminə işçimlikləri, özçin titutquları, abidə işçimlikləri, bərikət unları, mizran qeyzələri, tərvaz yeməklikləri Ali Mektep imtihanı verdiğən oquqçılığa mədəd və amət diləydi. Ata anıla pərzəntanlarının zəpər qutuşuğa işənç və ümit bilən qaranla. 107.4 Qatnaş Radiosunun elan alaqı numarı 13-3-9-103-241.
8: Dada, pəsin soğuk çeydin azıraq içəycə?
9: Toğnatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
8: Dada, əmdişsən bulamdı.
9: Vay tək soğuk.
8: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıb içsin mi, yenili soğukluq çay o.
9: Pallab içidiğiniz yenili pəsil soğukluq çeyi.
10: Jongo Birleşme Xəbərlişinin yıl otturduki çoğun tipdiki itibarlıq pahaliyyeti kəldi. Yürüşlük mülazimətini yenilab bəlgilik vaxtdan bəhrman bulalaysız. Birleşme Xəbərlişiş Mofan yürüşlüki avazlıq iqin miqtarını xalığınca işil tələysiz. Qancı köp işləsiniz şunca ərzan buludun. Torunuzni 5G A dərəcəsi östürgəndə kino teatr və bivas köstüçünü köysünüz torunuz qitib almaydı. Jongo Birleşme Xəbərlişiş əb detalıqı kirib itibarlıq soğatlıqını ilib ilin.
0: Qadirlik anlıqçılar, mən hazır 19.46 minut ötdü deyib tonladı. Bola vaqtın ne? Bilislər o?
2: Hə, 107.4 Qatna Sənət Radiosunun
0: yollarınızda.
2: Biz Zəmra proqramısı.
0: Zəmra proqramısı. Siz kim o?
2: Mən bolsam Zöhrə Kerem.
0: Mən kim o?
2: Siz kim o?
0: Mavlud İbrahim.
2: Hə, mana biz davamlıq sizlər üçün xizmətdə.
0: Şuna qadirlik anlıqçılar, Aqmar Vahid un zavodunu qollab kelib atqan istehmalçılığa minnətdarlıq bildiriş və istehmalçılığın sağlamlıq üçün davamlıqdırışı atqan Aqmar Vahid un zavodu proqramımız alay tələb qıldı. Aqmar Vahid un yav gürç açıq sonra hər vaqt üyümüzdən ayrılmasın.
2: Sağlam qızalınışını, sağlam uzuqlanışını oylıqan bolsanla, əlbəttə uqyanlı şirkətinin ki, məxsulatlarına diqqət qıb baxsanla buludu, çün baxsanla buludu, çünki müş ədigəndən tatib keçkici bulğan müş istimalımızda yeməklikimiz ikən bolsa olmayadığan nurgun məxsulatlarını işlə pazağı zağana. 80-96-98 bu numur, müş alaqı numur, müş nodun telefon qılıb sürüşdürüb, uqsanlamı buludu, yaqomsa əməli dükunuqı berib, öz qızanla bilən körüb, üzanlarının ihtiyacanla boyca tarlab seyti basanla buludu, dükkanın orni, lövən, Şinvan da bazada.
0: Jo yağmurğa ihtiyacı tosa nimdacıq ayaq mağız etənlə, ayaq mağız etənlə deyib.
2: Jo rastlama.
0: Yağmur mı yerib qaladı balla aldırmay kəsin bir-birlə. Ürümçi aran kəptikə Zöhrə kətkizib ötdü. Biz yağmaydı deyib.
2: Toğra.
0: Qenanda seysam ku deydi Plato.
2: Nəh geldi amma.
0: İsam kəmən başında cavab verirdi de.
2: Şunda oldu de. Eka yayı.
11: İsam kə, hava şirkətdə dikkat kılandı. Kallanızı ısıqıtıp sözler qalqamandı.
0: Vey, mənə ya, çöpçün boz tekdi. Adam ki nəsiyyət kılıp bu.
2: Çişim qı tekmədi.
0: Vey, çişim qı tekmə. Üzerinin çişim olan böyle ya. Vey, minin nevremnin aldımı 70-80 kırıp kaldı yıkara. Mənə birazı mənə gəkip bakmıqan. İlə baka çişine burnu düşsüm edem.
2: Çişini tükütüp kim götüp verirsiniz kolu, kimden koluğa?
0: Özünün koluğa.
2: Özünün koluğa.
0: Çişini tüküp la, özünün koluğunu tutkuzup koymen de. Öy, kalırsam, ağamca özümden de.
2: Neymiş kılsan?
0: Kalırsam, muşunun okşaca şu. Çişlerini yiyip koyma.
2: Yiyip koyamsız. Katasık o çişini tiz koyamsız isem ka?
0: Öy, resmi de.
2: Çiştiga manda oldu. İlk mi deres mi? Bütün bir adam skeletinin geçiş bakmış onu boşver. Aşta bir şekillerini göz aldığınız kalitesiniz buldu Eko Yayı ya.
0: Bunda olsa manın boynunu üzüplü olayım mı?
2: Ya bol. Onda mı kıp gitme? Bu biter toydu ya. Azar aşık etlen diken gel bu bala.
0: Baktı İsam Kasel. Özünüzü kontrol kılın. Bımız rız düzü aldı kadar.
2: Rız ocağınız beklik yaptık o zaten. Mutallib yaqildi.
11: Faqam yalg'o, men xuddi yig'itancha zaxina
2: vaqtda. Mana akildi ketganlarini yomg'irni ishqib tushurimiz, mishaga bir keltirimiz deb demigini qammidda, men g'uljidik mutalliblarningki.
0: Aldirma mutallib yig'ibotida edi.
2: Ammo taz muradiga yetkidek, muradinglarga yetkidek yig'ib turdi.
0: Ammo taksining tijorat kenishkisini o'zimizning nomiga yetkigili bo'lamdi. Men taksini sotay degan. Biroq o'zimning nomiga yetkab bersang, olaman deyotdi. Yetkigil bolduğandı, bıraklı koşup seytirdiğen boğandıkın o ne?
2: Nemisindeydi?
0: Ağa tuşta, taksi aydış, icazat, nemisindeydi? Taksi yüngüncüğünde bulanmış.
2: Şimdi işletip beydiğini anlıyor musun?
0: Ya icazetle...
2: Yıldığın taksiciler bir gekvesin he?
0: Şimdi mesela taksinin resmiyeti bak, resmiyetini demek için. Taksi resmiyetini at işte özden namık yötkeyil. Bulam da kan da yötkeyimizdeydi. At işte ki valla bir cevap vermem size.
2: İşte kılınlı bir ayıp otamayı onu, bunu, devam tıkıp, tıkıp koysanlar mı o işten bulmaydı, devesanlı mı işten bulmaydı, devesanlı tıkı yakışı.
0: Azraq Bey, Leolia'nın pulu imbalap kıyıp kalsam.
2: Çık bu gitmeydi.
0: Hem de bayağı yötkeş resmiyetini azraq ip yesek pulu dedi. hoş.
2: Onda olsa, abop da, nurge kılın.
12: Yoxar bir de yıngavat gelir maşin var, Cenab Yılıkları banka yönünüz maşin köp.
0: Buldu, buldu, rahmet. Ой-ой, ямғырның кеп алып кетті ғой бұл.
2: Шу ресми ямғыр сұрап сілеп жүрмін шуң қарғанда.
0: Болды ма, анчы-мүнчі бе су тапанчысы.
2: Су чечіп ойнайлған.
0: Су чечіп ойнаңла. Бәлі такка, ой, ең үйінчіңні өткігілі болмайды, ашы транспорт шеркетлерінің амыды болды, дейді жүмі.
2: Kulema maşa, piyadlar yol bəsək, müş laba basıdıq Allah'a nemi desək, bula mağındıq Allah'a mu, yanın bili sunup ketkidək, mağındı kəslə, sana başı qədəmdirinlani edib.
0: Eş, kim, siz, bir fıçorğanız arqalıq, işki ağırını şansı
2: qalırsınız. Tığra, işki ilə də tərəbdən ağırını.

0: Piyadilerdim ağırınıptı.
1: Kendikiyle babasının
0: başındı
1: mı?
0: Ağırınıptı. Ütep ketken de ola. Şimdi ütep bu yolladığınızda ama ofşer ne? Çıkınız ki jüt yutun buna dike mi dike yapın. Bulam da. Bizim cık yak kızma. Ula ya anlı mısa ya? Şimdi ama.
1: Onda o hocam Niyaz ha?
2: Merhabalar, yaxşı mı qanda halınız?
0: Yaxşı.
2: Yumurdan bir an keltirmansız.
1: Keltirin ha?
0: Qaysı yumurlandın siz? Qandaq yumurlan ağlığınız var?
1: Sozum sözləyidiqan yumurlan oxşaydı.
0: Turuqsun sozuqsun yumurları boş bulam da.
1: Yana Yusufcan.
3: Salam müracaatı dediğim Sirem Akkoş'un birinci kili kalanın altıdın. Mullegir'in ısımları maksat istikinin mağaylıkken maşin kekendiğim anlılıkça.
0: Buldu rahmet. İsem ki ömrünüz ayağınızdan başka adamla bile vuruş bakan mı dedi. Ye ye ye. Ayağım bile vuruştun korkma. Şuna ayağımdan başka adamla bile vuruş bakan de hemen.
1: Şu.
0: Ve ötken de birisi çakçaksam kötüren mi dene. Şunun ulan muşu kaniyimden sıkıpla turu aldı. Ben dedim ye muşu boğuşunda ne süpürge çıkamazsam öhe he de koyu yutup pardon.
1: Uruş bulanmaydı kendisi onda olsun. Uruşka adamın mı pişeyman kılır ötüysem ki?
0: Ya ya ya korkum ben de. Biz o...
1: Resul, cüdadın yırak size.
0: Resmi. Şuna korkum ben. Birisi olaysa çakçak kılmayım ben de. Ama götürenmedik Allah'ı çakçakıp keç gitme.
1: Aç dakika nasıl ya? Şey, sorun tügü çıkışmışsa saklap durup anadıkın.
0: Oy bir günü birisine çakçak kıldım dene. Bu tazı kötüren mi dedi? Bu çıkartken bir vaktur korsam koluğa azırak taştım içinde tüyü yaptı dene. Her çakçak kısam dümbemki kovumlu koydu ıknı kılımı. Ve ne buldun sam? Yaraysa İsamka deydi o. Başında kılıp yaman kıynalgın diye yaş bakışlar.
1: Şuraya mısın? Aşta mı kılamsa yaman çıdımaz kendisilerim o. Akkep'te.
4: Ozgiden yol kalırı. Birinci okubudan konu kazanç sayıslar manga yönelmişti maşin pekçik.
1: Makul makul.
0: Yusufca neysem ki şu yengem bilen sokuşup kalsanız ayağınız yengem mi siz mi dedi? Ye ye ye. Benim dün ibret ayal kişi bile uğraşıp yengeli bombaydı ki. Ve Yusufca siz bir yeni bakan dek soraysız o bu ne? Sen neymeci mi o?
1: Şu
0: ve po atman po atman.
1: Lekin bu şu ayal kişilerininki deymen isem ki uruşka vakti da şu bir işte bilen tehdit sağlı bulduk o ayallığa.
0: Ve?
1: İsiniz geldi mi?
0: Ve şunda bu mu?
1: Kaysi işte?
0: Ve yeşim çoğuyup gitti, unutup kaptı ben de.
1: Hıristan. Ben bunda döpürmedik mi yedim?
0: Ve doğru. Bu şu ayalların yenisinin birden bir usulü. Oşu yenge ağan kristal bağ o. Ve oşu kristalını çeke yitim edemli kulağını kalsanla eğer de yallurup kalı dedi.
1: Resmi teslimli bulumuz da silahı geçerdi. Onda kuman kuyon kuyon kulunuzu gini kuyon. Ana abi jümeyli edip.
0: Tokta tokta tüytün çıkavetin taşı yitim. Bunda olsa bana 200 koy pul ve ayılınıp girey.
1: Ya İsam tutun aman İsam da muştan tehdit salam siz kaç günü verip ekegen bir işki yürüş hırıstallarım o benim cinim o cinim benim gibi cinimden ezik gördüğün hırıstallarım tutun aman pes uçup çöküler çıkın aman.
0: He bu ne ama yan çoğum var salıya mı anı koyak
1: koyak. He mu ne mu ne saldım anı koyun ha anı koyun ha avasız koyun ha şıkkınız ten ha ha.
0: Bana koydum.
1: He bana saldım ha.
0: Bunda olsa
1: et. Şürgümle çıkardı.
0: Bunda olsa et görüşeyli de.
1: Mağulaş takılı bu ye. Bunu çakmaydı kaşınız olsun, övgülük gelsiniz mi kilaha insan tay?
0: Hey, bunda deme.
1: Neymiş ka?
0: Yan çoğumda pul tüygenli kilime.
1: Ye, neyim takıldı, teyit sanmağın cuma deki ma.
0: Al bu hırıstalların ne? Benim koyam yitirga ya koyap koyaysa.
1: Övgüzden iç git bağın, karaydı kan bu son hırıstallar, cozu tutulmay övgüzü tuğan.
0: Şu. Kanda hükkette yolu uçuruları. Ma bazanın aldıdın, ka bazanın aldıdın Mehmetcan Tortaksi. Koş liniye şünçilik ravallışıp da. Da baza mı o? Kaysı baza? Mata bazanın
1: da. Mata bazarı dep koy. Onda anla bakma tuhçu mu?
0: Kaşkanın bazarı mı du? Ne dedi bu? Mata bazadısınız.
1: Şu.
0: Yakşı ya. Uçurunuz acayip önemli oldu.
1: Yusuf Canmila.
0: Ma kol rahmet.
1: Yani Abdurrahim.
5: Bambon yolu. Şahay yolu bulsam, Karbaylan yolu bulsam, Karbaylan yolu bulsam.
1: Makul.
0: Ma Sulayman'ın ödüklerin tekim yengil olmaydı ki karım.
1: Kanda.
0: Bizden ödükler çaksan çaka, birini çaksan işkine ağzım edip, şunun lastik koyup
1: koymadı. Oya, tekim tek saldıkken de. Oya, bulduk ya mama, Sulayman'ın ödükleri yakışıklı.
0: Sayyoli Kazıvan'dan işen körükücü maşini köp taydı dağdır degen dostumuzdan uçuyor. Karsak rahmet.
1: Yana mağın nağın huguan çağının ki aldıdım maşilla köpken abduğunu uçuyor ya.
0: Hım buldum ana bizden vayışın salonumuz devamlı uçular için mulazımette kadirlik anlı uçular.
1: Doyunumuz mu hemşun dakika kırıp körünlap dimisek resmi cahidini kayıp kalamdı değil mi?
0: XG1074 FM mağı bizdenki vayışın salonumuz anlamıyor.
1: İlgar malım. Çok çok adam nisam taydıp ökültüpsüz mü de boy aş İsam tay vaqtı tunuşqan tusa şiksi.
0: Ha. Arayalın onu ilə vaqtan tusa bir yerdə.
1: Deyim mən. Mən bana siz dərsi dağa verib fudo qılğa şiki şu oquğucuğunuzğa verib.
0: Ayalım İsam kamnamdı aka İsam aka bu adamdan da.
1: Şunday mən.
0: Müşək gəgən qaldı işləməbdim ilğarma.
1: Toxtu de qaldı hazır.
0: İsam kam nimdəy dığandı baran şah.
1: Okuy aldınız mı?
0: Ya baldı okumayacağım.
1: Ay kıyayı. Yağmur yağdı şakırap getti. Dişlerimde çötkılsam pakırap getti. Yeni şu mişe de bu bala dişte. Akırı. Diş diyen piti ya şu. İşte sözlep mandan bu kamağa.
0: İsmanızım diş göz getirdim siz ya. Ekrem diş de bir
1: yakı. İşte de plan.
0: İsam kam ucunda alıksa bu kristallarını özlerinin boyu yitirgen ya koymay banka koysa bu gıdık tep. Şunda de koysa bu oran şakçı.
1: Banka da saklaydık ya dep. Abedim.
6: Biz yetkili söylüyoruz Suriye'ye ama bu hajen o diye bir kumar ettirip kırıkman
1: kayıyor. Bunu özgertken
0: İpek yolu tamla
1: şerçisi. Çoğun baza da bazanı aldı demek istedim. Aştak yazılıp kaptı. Koşleyni de şüncelik rav alışıptı. Hazırdaydı. Hem de doğru yaptı Mehmetcan.
0: Anne Tianşan bağladı da. Tianşan İpek yolu tamla şerçisi. Cuma.
1: Bizim idarın aldığının çoğun bazağı manğa yönüştü maşin köp karşı taraf ravankene Ozaylı Uşan'ın uçuruyor.
0: Makul rahmet Ozaylı Uşan'a. Dungvay huan tung tu tu du li hay daydı Nadire.
1: Ma Beycuncu'nun ki Ahmervayt'ın karısı ken gu Nadire. Karmervayt ke.
0: Karmervayt ne mi çıkardınız siz?
1: Karmervayt olsun ne buluş gerek o Karmervayt diyen.
0: Özünüz karrak olsanız başkalarısını Karmervayt'tan diyen.
1: Zülpiye malim.
7: Salam verip yedirip yaptım sizlere. Sesli dostlar. Keşke onlar güldün güzel olsun. Meştim çıktım. Şimdi şifadır öğüm aldım.
0: Babda.
7: Keşke ne tamak edip versen bulağa balgarım haber. Şunu hatta oylan.
1: Balladın sonra.
0: Ballarınızın dadısını sonra.
8: Beijing vakti saat 20.
9: Örümçe şehri su üstü bağıtısının yenideki Jeli Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Seti olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jeli Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyüne aldım setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
10: Tor söyretimizden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondakta 5G eyni şiltip ekin. Çürü sörütüdes. Bivas körsüçte oyun oynaşta ketivanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
8: Şincan Telgrafının köp kıl yürüyüşlük mülazımıdı ve derecesi aşırılgan has pohtısını aşkılsınız, töt çoğun hukuk menfaatten bəhrin əleysiz. Bu mülazımetini Şincan Telgraf şirketinin APP'sinden ya ki 10 mıngı telefon kılıp becirsiniz buludu.
10: Tamak etkende Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan təbii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanışılıp tərkibideki natri azaytılıp kali tuluqlanğan. Təmini özgətmegen asasta paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda Cungu tuzçılık grohi işləp çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallırdı setilidu.
9: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün igzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş külemdiki öygi seliştirgan

0: Da mikmahana güllükke tekimi çoğun, yatak uyu tekimi köp, tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Yollarınızda
2: biz Hemra,
1: ben Mevlut İbrahim,
2: ben Zühre Kerem.
1: Davamlık sizler için mülazimat kılımız. Radyo aldının ketmek eysler, radyo çastıltanlarını tamamlık bir izliyette de tört kütü okurluğa eysler. Hoşol keyfiyet ilikidi yol yüreğilerdi sanlar, sizlerinin en yakıştallı sanlar genelde biz.
2: Şunda kalmıkçıla radyoda anlaşıp lan birlikte doyunğum kırıp köygeş uçurulanmış adımı kaldırıp koysanlar buldu. Doyun numarımız Moşa Şincan 1074.
1: Kaysi yol bilekleri de tosup durvasıya devamlıktır da en yeni yol uçurularını verip ben sana buludu. Kaderlik anlıkçıla Abdomobil Kulubu pahaliyetimizde sizlerle küçülük tavsiye kıldığınız olsa.
2: Namı kulaktan kulakı yetken.
1: Pulunuzu ticaydıgan.
2: İsil Abdul Mulli Gırın Abdulri.
1: Bir kitim kuyup yakın. İki ya üçüncü kitim. Tallaş yani özünüzdeki bağlı kop kalıdı. Telefon numara 13-5-9-75-75.
2: Şincan'daki en izlitemini izleş pahaliyetidir. Sizlerle tavsiye kılıdığınımız.
1: Sertem Kıroren Kalıgışı Ügür Hanısı. Ne yürüyüm ben tazı uçuştum. Uzdurulunu bir şey çıvasam. Tazı uçuşaydıgan bir yer olsa sana. Dayvıyla olan Sertem Kıroren Kalıgışı Ügür Hanısı. Basanla buludu cuma.
2: Doğru.
1: Tamakla turulurum hakikaten köp. Aksiyodaki dostlar unutkanmanla oranı kayada. Sayfu Guangchang'da.
2: Ürümçide işki yedi bu bir si davende bir si nan hudunlu da.
1: Eğer bilmesanla sorsanla depremiz adreslerine cuma. Ma Huali'nin aldırık yolladı maşalla biraz köpürek ya deydi Abdu'nun bege uçuruyor rahmet.
2: Taksi 4046 mu sayılı kuanku körükten tatıp tibbi daşı körgeyce maşillana ait köp asta minvatımız deydu ha?
3: Sırdaş, yine 40 bir cevap insanlara yasakçılar. 400 bin köylük taksi maşının ticaret genişkisini özümüzden köteklik maşını boğanken yütkügülü boğan bosa, muşintak çağda çıkagan bosa yakışı bolattı o. Başka şehirlerde yütkügülü bolduken şunu bir böyle bakaydıken aa çüştükü ballı çınlı kılıp depemay bas kaydı akılımız deyim ya. Biz mi bilmesek sırdaş? Ben açtıkı balı bir bizsi mi cevap beyim edemezsin bayağı
2: ya bana cevap etsin Lüylan getirdiğin iş dursam ya da Lüylan mağdı denge pulu mağdı denge
3: belki birisi ben cevap vereyim ben de ayağını toktuk koydum ki bağlı kıkıdı niye mi kalırsa iğizimi fırtıp diye
2: ne şunda işler bul demez mi iğiz ufırdı denge küçük etti denge küçük etti denge kuzgaçtı denge kuzgası ayağını tamak etti tamakası yani onun uzun yağ görüş getiremez mi
3: hem de sırdaş bizden saklayıp duram dibim. Biraz çıkıp bir cevap verip gelip kalsın, bulam da.
2: İşinin gözü karmaydığına biraz çıkıp, işki kız gekılay deyip kalsa, teliğiniz.
3: Aa, tuttuk vallahi bir cevap verip vermem size mava. Taksinin ki yüncün bak o. Taksinin resmiydi ya.
2: Uxmuduk deyip durmasın ona, deyip ona kemmey.
3: Şunu satmak için, taksini satmak için resmiydi lan koçam. Resmiydi özünün namı yetkili bulam da, deydi. Bayan Bravo'nun uçumuz bulmaydı. O şu taksi transport şirket baksi başkuruş şu transport şirketin namı da balı dedi. Hayda olup
2: gitti. Cevap verin oy. Onda olsa oy Tursuncan da akış payda olupdu o.
3: Bağım ki bu bala. Bağım ki.
2: Bağım okşaydı mı ne hazır
3: kıdı. Üyüdükleri izlep jüretti Tursunca yokup gitti de. Top topladı izlep atı da Tursunca yokup gitti de.
2: Oy bu bala ne manda yokup gitken de izleyireksiz tuyuksuz.
3: Üyüdükleri izleyirken kılama avatım izlep. Jüt kila o, şu dört kitim çıkıp oldu ya bu balını izlep tapanmayı.
2: Nelerdi jüdünüz ay Tursuncan?
3: Bu, özgürüp çıray o proses kılıp, çıray özgürüp o proses kılıp.
2: Şunu tanıma adamdı ya, uçurusu mu, aldığı kesim, öyü kırsı mı? Ya siz emez kitin mi, yıkata kırıp kapsız deyip çıkırıp itip.
3: Şu balını bir yeri özgürüp gitip, etrafımız cüz his kılama atımız değil mi şu balını?
2: Şunu özgürmesi gereken ha, evi tip, manda şunda mı?
3: Ha?
2: Çaplımın imelerini ilgiç gereken şunda mı?
4: Kekilin ha. Yorup sürerken sayıyla denepten şunalganı söylesinlerden başka tutmuşta maşallah insan köpe karşıyım için hayran.
2: Şükleple gitip siz otursun can ne oldu?
3: Ağabey.
2: Yazdı iğir kilemdi ki.
3: Eşiniz sıkıntı yakışaydı.
2: Şu iğir kildi yazdı.
3: Bu atış cevap etti. Bombaydı şirket başkuruşu da o bombaydı dedi cuma. Bol demdi. Bombaydı dedi.
2: Hem de inni hok etti ya.
3: Şükür adam bombaydı dedik hem de cuma.
2: Emsi Nur.
5: Yoklar verirse ya yollarımı koşuyor musun? Maşallah azırak köfteli ki tutasın.
1: Zökre, tününki programımızda Adilcan katnaş sakçıları

0: akşemi ayga karayman.
1: Aylanıp şundak.
0: Her akşemi aylanıp şundak. Her vaslinge kandak çıdayman. Muhabbetke dolgan bu dünya.
2: Bari.
1: Kulku kışeme kaldıgan boldu de, mandamın akşı icat kılıngan mı de. Muştan akşı bahamet değil de.
2: Bazıra kaya calınıp kaldık ha.
1: Bayımı bir ilan kıp koğan tıkkı kalıp, bugün sər saat 3-də, Beycin vaxtı 3-də, aerodrom yukarı sürətlik yolu, Şimaldan Canım Qarabmanğa yönlüşdə, yoldun bir çamdan tepi bilinibdi.
2: Çö tepi bilindi.
1: Abayımış da digəm etdi. Hə, çürüp qoyğuçılar mən bilə alaqlasın, dəb telefon numarını qaldırıb qoyubdu.

0: Dada, pəsən soğukluq çeydən azıraq içəycü.
1: Toğnatqıdın əmdaldım, səl toğuzub şikinə.
0: Dada, dada, əmdişsən bulamdı.
1: Vay tək soğak.
0: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıb içsizmə, yanılı soğukluq çay o.
1: Tallab içidiğiniz yanıla pəsil soğukluq çayı.
2: Sımsız diye naksım anla açmaz. Koyup erenler mi naksı ne dedi? Ya koyup erdik tutamadık biz.
3: Ya öz bir naksı evet tuttu. Şunu dedi ya olmamış biz koyup ergenle anla.
2: Doğru. Mugun diye gendi.
4: Şimdi doktor kadın vardı ama ne yapacağım işte. Kralı mı bakı?
2: Balda. Öz hal.
4: Ben odumdaki hiyarı bir kalpak mı yokmuş ya? Cengon sanımın öyle fikir. Oturdu.
2: Kaya da. İnik dana.
3: Bayki anıgıcımızga mı anıgıcılar mı fikir verip du ha? Madak amal köstüp du. Şu ya Cengon babu gandikin bojin kılın. Bir sakçıq değil o malum kılın. Ameliyatı doğrusu şu.
2: Şoji dinleyen arkalık tapkala oldu dedi canım.
3: Yani mentimin.
4: Yakışıklar. Yakışıklar. Normal ama işte ama kanalın telefon numarı başvur. Yolla kaygın başlama.
2: Bunun yok.
3: Bizde yok numarayı.
2: Bizde yok diye anlıyor çünkü. Aşağı bir yerine beraber tim farklı kalmıştı oğlum baydı. Ben bu sam hazır nasıl dik bir kilitli ne? Bakalım o sakma bana.
3: Bir an. Abdurrahim.
5: Yüz getirir tut, gözü bir yol kayarı. Tarım azalçılı, parça kızıl sıranı, mahşe parça kızıl sıranı, yani amçanla canımı şiştirip, tut kokunu çiğir.

0: asalçılıq qıldı.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 25-ci Türkümde amma paş qılgan 62 ərziyat delosini Avtonom rayonun bijirşigi tapşırdı.
0: Bu yılın aldınqı 5 ayda Şinjan tömür yolda toşılgan yük 100 milyon tonalıq ötkeldin ötdi. Bunun içine sırtkı toşıldıgan Şinjan kömürü 41 milyon tonadan aştı.
1: Avtonom rayonun öy jay mulazimatini başquruş nizamının özgertilgen nusxisi bu yıl 8-ci aydan başlap yolga koyulup, öy jay mulazimati hareketi çeklenip, sahadaki ağırıq nokta meseleleri hal kılınadı.
0: Ürümçi katnaş başquruş tarmaqları 2026 yıllık Ali Mektep imtihanıgı kapalat kılış üçün aldın planlap orlaştırış kıldı.
1: Yoldaş Xıcaoğlu'nun iş izleri bayan kılıngan, Karlıq Dalı'da at çaptırgan Kızıl Rang namlıq ədəbi akbarat nəşir kılınıp tarqıtıldı.
0: Əmdi xəbərlər anlanır.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti bugün çütümbürün yığın açdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şücesi Çin Xiaojan yığınğa riyasetçilik kıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin bexatar işlep tıqılış toğırsırki muhim bayanları ve muhim yol yorukı, tesliqi yol yorukunun ruhi çoğunqırı öginaldi ızcılaştırıldı. Memleketlik bexatar işlep tıqılış sin yığınının uğurlaştırma təlifini ızcılaştırış, əməliyleştiriş muhakimi kılındı. Yığında bunular təkilendi. Xalqni, hayat bexatarlikini hammadan a'lo bilishda chin turib, yaqinqi mazgilda davlat ichida yuz bergan hodisalardan cho'nqur saboq olib, bexatar ishlab chiqarish tuvan chekini qattiq saqlab, og'ir, favqulodda zo'r hodisaning qat'iy oldini olib, xalq ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining muqimligini butun kuch bilan qo'g'dash. Haqiqi qol silib, qiyinğa tegish qilib, birmi bir tekshirib, tuzash xizmatini qanat yaydirib, diqqatni kan, pojanza, salyot, qatnash transport, qurilish qatarliq nuqtaliq kasb sohalarga markazlashtirib, maydonga kirib nazorat qilish, boshqurish, quduqqa tushib nazorat qilish, boshqurish, har taraflama nazorat qilish, boshqurishni kuchaytirib, nazorat qilish, boshqurishning mustaqilligi, kasbiyligi teşp ötüşçalıqını küçəyitib, qanunsızlığa zərbə veriş, qanunğa xilaflarını tüzəş, yuqur besim halatını saxlap, türlük xəyib xətər, yoşurun xəyibini qət'i tüzəş. Qanunsız, qanunğa xilap qılmışlarını qatdıq cazalap, qatdıq bir tərəb qılıp, qanunni cəzmən qatdıq icra qılış. Qanunğa xilaplıq qılğanlarını cəzmən sürüşdürüşdə çan durup, yoşurun məşğulat qılış. Bexatarlikni nazorat qilish, boshqurishda soxtalik qilish, chertyojda soxtalik qilish, belgilimga xiloflik qilib, bo'lib o'tigi berish, qo'ldan qo'lga o'tkazib o'tigi berish qatorliq qonunga xilof qilmishlar. Hamda buning orqasidagi mas'uliyatsizlik, mas'uliyatni ado qilmaslik, chiriklik qatorliq masalalarga qattiq zarba berib, ma'muriy qonun ijro qilish bilan jinoiy ishlar bo'yicha qonun yurgizishni jipsilashtirishni kuchaytirib, qonunga xiloflik qilish tannarxini zo'r darajada oshirib, cho'chitish, to'sish unumini kuchli joriy qildirish. Bexatar ishlab chiqarish mas'uliyat tizimini qattiq amaliyalashtirib, 3 boshqurish 3 jazmanda chin turib, taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash planlashni, tadbir belgilash, ijro qilish, nazorat qilish butun zanjiriga yo'g'irib, birlashib boshqurish, birlashib tizginlash mexanizmini takomillashtirib va mukammallashtirib, bijirishga izlab haydakchilik qilish va javobgarlikni orqaga yondirib tekshirishni sijil kuchaytirib, bexatarlik mas'uliyatini haqiqiy turda asosiy qatlamning oxirgi uchigacha qatlama-qatlam yetkazib bexatarlik bo'yicha oldini elishdagi turli xizmatlarni amaliyalashtirib unum yaratishga haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Yig'inda yana tabiiy ofatdan mudofiyalanish, ofatga taqobil turish xizmatini yaxshi ishlashga talab qo'yildi. Kelgun mazgilidagi nochar havo rayi, qiyon, latqa shig'illiq iqin va o'rmon o'tloq o't ofati qatorliq ofat xavf xatirga yaqindan diqqat qilib, dejurnilik qilishni kuchaytirib, kuzatish, o'lchash, ma'lumot berish, ogohlantirish va tahlil qilib hukm chiqarishni yanada kuchaytirib, jiddiy ishlarga taqobil turish va uni bartaraf qilish iqtidorini haqiqiy oshirib, ofatdan mudofiyalanish, ofat zinini yeniklatish, ofatdan qutquzish tashabbuskorlik jangini yaxshi qilish ta'kidlandi.
0: Yig'inda avtonom rayon bo'yicha mulozimachilikning iqtidorini oshirish, sifatini o'stirish xizmatini olg'a surish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Xi Jinpingning mulozimachilikning taraqqiyoti to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqining ruhini chuqur o'rganib, izchillashtirib, mamlakatlik mulozimachilik yig'inining o'rinlashtirma talabini amaliylashtirib, iste'mol qurilmasining darajasini o'stirish va kasb qurilmasining tipini o'zgartirish, darajasini o'stirish yuzlanishini egallab, Xinjiangning boylik, rayon, kasb, siyosat qatorliq afzalligini joriy qildirib, diqqatni taraqqiyot ehtiyoji va ommaning orzusiga markazlashtirib, mulozimachilikning iqtidorini oshirish, sifatini o'stirish harakatini chuqur yo'lga qo'yish. Ishlab chiqarish mulozimachilikining kasbiylashishi va qimmat zanjirining oliy uchiga o'zirishiga turtki bo'lib, Yasimchilik bilan mulozimachilikning yug'irma taraqqiyotini ilgari surib, sunniy aql qo'shilgan harakatini umumizlik yo'lga qo'yib, raqamlashgan va aqllashgan texnika orqali quvvat qo'yishni kuchaytirib, fan texnika mulozimachilikini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, o'zgicha avzal zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishga kuch qo'shish. Turmush mulozimachilikining sifatlik ko'p xillashgan, qolaylashgan taraqqiyotiga turtki bo'lib, narsiga mablag' selish bilan odamga mablag' selishni zich birlashtirishda chang turib, kundalik turmush mulozimatining texmi qolaylashishi, ommaviy mulozimatning yuqori unumda moslashishi, madaniyat, sayohat, tantarbiya qatorliq mulozimatning ijodiy taraqqiyotini ilgari surib, xos, ko'p xil, yuqori sifatlik mulozimat ehtiyojini texmi yaxshi qondirish. Islohotni cho'nqurlashtirishda o'tkalga hujum qilib, mulozimachilikni ejvitishni kengaytirib, mulozimachilik taraqqiyotini cheklab qo'yayotgan tuzilma mexanizm to'salg'usini buzib tashlab, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozorga cho'nqur yo'g'irilib, bir balbag bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlarning yerliklari bilan bo'lgan mulozimat savdosi hamkorligini faol kengaytirish tashkiliy rahbarlikni kuchaytirib, yaxshi muhit yaratib, hukumat, bozor, jamiyat qatorliqlarining birikmi kuchini mujassamlab, mulozimachilikning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak.
1: Yig'inda avtonom rayonning 3 shimol qurilishini olg'a surishga munosabatli xizmatlar muhokama qilindi hamda munolar ta'kidlandi. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini chuqur o'rganib, izchillashtirib, Xinjiangning davlatning ekologiya bexatarligidagi strategiyalik o'rnini chin puxta egallab, ekologiyani qo'g'dash, yashil taraqqiyot, xalq turmushini yaxshilashni bir tutash planlab olg'a surib, 3 shimol qurilishida o'tkalga hujum qilish jangini puxta olg'a surib, davlatning ekologiya bexatarligi to'siqini mustahkamlash ilmiy tadbir qo'llanishda chang turib, qumdan dal mudofiyalanib, qumni dal tizginlab, taklimakan qumliqining girvikini qoshalash natijasini sijil mustahkamlab, ekologiyani tuzashning sifati va unumini uziksiz oshirish. O'zgicha bog'vanchilik, qumliq terichiligi, ekologiya sayohatchiligi, o'rmonlik iqtisodiy qatorliq yashil, xalqni beytadigan kasblarni sharoitga qarab yetishtirib va zo'raytib, ekologiyani yaxshilash, kasbni taraqqiy qildirish, ommaning kirimini ko'paytirishni amalga oshirish. Tur turg'izish, qurilish qilish, keyingi bosqichlik osrash qatorliq butun kasb zanjirini boshqurish, tizginlashni qattiq tutib, ekologiyaga buzg'unchilik qilish qilmishlarga qattiq zarba berib, ekologiya bexatarligi tuvan chekini qat'iy saqlash kerak. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
0: Amdi markazining ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sayfimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Avtonom rayon bugun Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhsi 25-chi turkumda bejirishga topshirgan nuqtaliq diqqat qildigan 4 deloni o'z ichiga olgan ommi pash qilgan 62 arziyat delosini topshirib oldi. Buning 44-i telefon orqali, 18-i xat orqali pash qilingan. Bu 62 deloning 34-i Urumchi shahrining nuqtaliq diqqat qiladigan delo 1, 6-si Boyinqulin Mong'ul avtonom oblastining nuqtaliq diqqat qildigan delo 2, 5-i Ili Qazaq avtonom oblastining, 5-i Sanjuqizo avtonom oblastining nuqtaliq diqqat qildigan delo 1, 4-i Qumul shahrining, 2-si Bortala Mong'ul avtonom oblastining, 1-i Tarbag'atay viloyatining, 1-i Altay viloyatining, 1-i Oqsuv viloyatining, biri Qızılsu Qırğız Abdonom oblastining, biri Qashqar viloyatining, biri Xotan viloyatining. Bu turkimda bejirishga topshirilgan arziyat delolarini muhit bulg'ash ahvoli bo'yicha turga ayirganda atmosferani bulg'ash delosi 18, shovqin orqali bulg'ash delosi 13, ekologiyani buzg'unchilikka uchirtish delosi 12, qattiq tashlandiq orqali bulg'ash delosi 11, suv bulg'ash delosi 3, boshqa turdagi bulg'ash delosi 5. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçilik 7-ci grupsi 6-ci ayının 3-ci günü gece 25 Türküm'de noktalıq dikkat kıldığan 95 deyloni öz işçik alğan, amma paş kılğan 1283 deyloni Abdonom rayonunun becerişigi tapşırdı. Bunun 1066'si telefon arqılıq, 217'si xat arqılıq paş kılıngan. Yukarıqı arziyat deyloleri jaylarının becerişigi ötküzüp berildi. Alaqıdar belgilimi boyunca becerilidi.
1: Stansımız xəvri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 25-ci günü 16-ci türkümdə amma paş qılğan 43 ərziyyət deylosini Abdonom rayonun bicirşiyə tapşırğan idi. Bunun 4-i alaqadar bəlgilimlərgə asasən aşkarlanmaydı. Tələbkə asasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət deylolarını bicirişkə ötküzüb beriş və nazarət qılğac tüzətiş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətkə aşkarlandı. Şincan Uyğur Abdonom rayonluq xəliq hökumətinin tor bekitidin körgülü boladı.
0: Stansımız muhbiri Leu Kay xəbər qıladı. Bu yılın aldınqı 5 ayıda Şincan tömür yolda toşılğan yük 100 milyon tonnalıq ötkəldən ötüb, bultırq şu məzgildikidən 4.18% aşdı. Kömür, Şincan tömür yoldaki yük toş miqdarının eğirt qoluqı. 100 milyon tonu yük içide sırtq toşıldıgan Şincan kömürü 41 milyon tonnadın köprakını yigilip, bultırq şu məzgildikidən 9.11% aşdı. Şincan tömür yol tarmaqları bir karxanığı bir tədbir boluşdan ibarət transport küçü kapaltı layihəsini qaratmalıq mükəmmelləşdirib, kasat və avat məzgildiki transport küçü transport miqdarıqa öz ara kapalatlıqlış mexanizmini qatıq əməliyləşdirib, eğir yüklük poizinin qatnaş nisbitini aşırıb, idara alqıqan yük poizi və bivast qatnaydıqan köp miqdarlıq yük poizini qatnaşıq təşkilləb, idara alqıqan kömür aylanma toşu liniyasidan 36-ni echib pilallab, qachilash kapalat qilish loyihasini dal joyida tuzib, asha obroti transport unumini o'stirdi. Jongo temir yo'li Urumchi idorasi guruhi cheklik shirkati asha obrot ishlari bo'limi ko'mir asha obroti bo'limchisining direktori Liu Manglu mundaq dedi. Şincanın kömürünü sırtq toşdiki noktalıq türlərgi çın qadılıb, 6 çoğun elektr energiya karxansının Şincan kömürgi bolğan ehtiyacını udullıq igiləb, portlarda kömürünü aldın yötkəş, kömürünü taş yolda toşşini, tömür yolda toşşıqı özgərtiş türlərini paal qizib, Şincanın kömürünü sırtq toşuş yönelişini köpəytib, kömürünü taş yolda toşşini, tömür yolda toşşıqı özgərtidigan 64-nü əməliyləşdirib yolğa qoyışqa 13-lik türtkü bolub, 68 vokzalını kaplap, ғарби жанубтики вокзал нуқталарда көмір қачылашны кеңайтып, Шинжан көмірні сыртқы яткізушның муқым ешшіні ілгері сүріп, дөлетің энергия бейхатарликеге капалатлы қылышны транспорт күчі капалты білен тәмілідуқ. Şincan tömür yol tarmaqları yana diqqatni tez ünüm berdigan noqtalıq türlərge mərkəzləşdirib, əvzəl baylıqlarını mərkəzləşdirib, iqtidarını kengaytib özgərtişini zor küşblə yolqa qoyub, transport iqtidarıdiki boğma alətna ravallaşdırdı. Yaqında Janubi Şinjan tömür yolu Aqsu Maral 5-i bölikinin iqtidarını kengaytib özgərtiş qurulışıda yeniden qurulğan 8 uçuruş yol beriş vokzalının hammisi işqi kirishtirilib, bir kündə qatnaydigan yolcular poyezi və yük poyezi 30 jipke köpəytilib, Janubi Şinjan tömür yolunun transport iqtidarı zor dərəcədə aşırıldı. Jongo tömür yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirkti Korla Tömür Yol Kuruluşi Komandalıq Ştabi Kuruluş Başkuruş Bölümünün muavın başlıqı Li Chuanzhi mındaq dedi. Kuruluşunu təşkilləşke bütün cəriyalıq çin qadılıb, kontrol qılıb, kuruluş muddeti tüginini tətur sanaq boyucu uğurlaşdırıb, baylıq amilini bir tutaş pilallab, kuruluş sifitinin ölçəmgi yetişi, üskünə əsləhə iqtidarının mükəmməl buluşıqı kapalat qıldıq.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıladı. Avtonom rayonning uy-joy mulozamatini boshqurish nizomining o'zgartirilgan nusxasi yaqinda e'lon qilindi. Nizam bu yil 8

0: Çayının birinci gününden başlap yol koyuladı. Yeğandan özgertilgen Avtonom rayonun öy-jay mulazımatını başkuruş nizami 9 bab. Nizamda öy-jay mulazımatını başkuruş paliydi köp katlamdan sistemli kalıplaştırılıp, her kaysi taraflarının hukuk menbeti mecburiyeti yanımı aydınlaştırıldı. Bu mülk ilgileri öy-jay mulazımatı bilen şugullanğıcılar katarlıq okşumğan asasi gavdelerinin kanunluk hukuk menbetini koğdapla kalmay, medeni, ittifak, icil turmuş ve hizmet muhiti berpa kılışqa küç koşudu. Avtonom rayonluk turalğu ve şehir yezi kuruluşu nazareti öy-jay bazarını nazaret kılış başkuruş başkarmasının başlığı Lüciyen Hua tonuşturup mındaqdırı. Nizamda mülk ilgileri kengişi yoki mülk ilgileri komiteti kurulmagan ahvalda ahali komiteti mülk ilgileri vekillerden teşkillengen öy-jay mulazimatini başkuruş komiteti kursu boladıganlığı. Bunun vaqtlıq aparat süptide mülk ilgileri komitetinin alaqadar mesuliyetini zimmisiga aladıganlığı. Öy-jay mulazimatini başkuruş rayonidagi toxtalğu iskilati toxtalğu ornının mülk ilgilerinin ihtiyacını aldın qandırış kerekligi. Setişten sırt icarigi bersi boladıganlığı. Alaqadar tarmaqlarının mülk ilgilerinin kanun boyunca tok kaçılaş əslihalarını ornatışıga maslaşıp, kolaylıq şarait yartıp berişi kerekliki tunca qetim oturğa koyuldu. Bu qetimki özgertilgen nizamda, yana amavi mənbətnin mülk ilgilerinin ortaq iqdarlıqı da ikerliki, yana öy-jay mulazimati karxanalarga alaqadar 10 maddılıq mən iqiliş kılmışı. Cümleden öz ihtiyarıca hak eliş türünü tesis kılış, hak eliş ölçümünü östürüş ya ki tekrar hak elişka. Öz ihtiyarıca mülk ilgilerinin ortak iqdarlıqıdaki kısmından paydalanıp, ticaret pahaliyetini kanat yaydırışka bulmaydıqalıqı. Eğer yukarıki kılmışlarga hılaplık kılsa, alaqadar mesul tarmaqlarının kanun nizam boyunca cazalaydıqalıqı inçkileştirildi. Bu qetimki özgertilgen nizamda öy-jay mulazimati hareketini çekligenden başka her qaysi taraflarının mesuliyetini aydınlaştırış, kesipteki ağırıq noktalarını hal kılış yani mu inçkileştirildi, mükemmelleştirildi. Lüciyen Hua mundaqdırı. Bunun da amavi əsliha üskünelerini remont kılış asraş mesuliyeti, kesbi ticaret oraları öy-jay mulazımıtını başkuruş rayonadaki su, tok, yekılgu gaz sahiti katarlıq oaylarga ayrılgan ölçeş kurulması, hem onundan başka əsliha üskünelerini remont kılış asraş yenilaş mesuliyeti ve xıracıtını üstüki elişi inçkileştirildi. Yine aldınki mezgillik öy-jay mulazımdı da kaşılsı bar halette ötküzüp beriş, öy-jay karxanalarının öy-jay mulazımdı karxanalarga bu mesuliyetini artıp koyuş meselesi doğrusu da xeridar çağırış, xeridar çıkış şekli de aldınki mezgillik öy-jay mulazımdı karxanalarını tallab təklif kılışı gerekliki aydınlaştırıldı. İgilenişçe, Avtonom rayonluk turalğu ve şehir yezi kuruluşu nazareti nizamının cayda emel ilişkiye hakiki kapaletlik kılış üçün, yana öy-jay mulazimatiga xeridar çağırış, xeridar çıkışını başkuruş, oltıraq rayon amavi paydasını başkuruş, mülk ilgileri kengişi ve mülk ilgileri komiteti kuruş körsetmesi katarlıq alaqadar yürüşlük siyasetlerini tətqiq kılıp tüzüş bilen bilen, kanun nizam təşviqatı tərbiyeleş salmaqını zor aydır ikən.
1: Stansımız xəbəri. Ürüm şəhri Turalğu amavi fondı tözümü islahatını sıcıl çoğqırlaşdırıp, Turalğu istimali yoşurun küçünü muqım qozğatdı. Bu yılın aldın 4 ayda şəhər boyca Turalğu amavi fondını çıxırış, qərz ilişdə qoş eşiş işğa şuruldı. Ürümçi Turalğu Amavi Fondunu Başkuruş Merkezinin statistikisi de görsetilişçe, 1-ci aydan 4-ci aygıca şehir boyunca 5202 qetimde 3 milyard 515 milyon yuan Turalğu Amavi Fondu qarzı tarqıtılıp, qarz sommisi bultırqı şu məzgildikidin 41.28%. Çıqırılgan Turalğu Amavi Fondu 5 milyard 825 milyon yuan giyitip, bultırqı şu məzgildikidin 14.96% köpeygen. Bunun içi de tuncu yürüş turalığı üçün tarqıtılgan qarzının egilgen nisbeti 83.66% giyitip, yakınki 5 yıldan bu yankı yeni yukarı səviyyeni yaratkan. Ürümçi turalığı amavi fondunu başkuruş merkezi Universal Kasip bölümünün muavin başlığı Fang Lingjun, Ürüm şəhərinin bu yıl kirgəndən buyan şəhərinin əhvalığı qarab tədbir qollanıb, bir qatar tədbirlərini əlaqlaşdırıb,

0: Demi səbər paqıldıqallıqı. Kelar ili ikkinchisini Amrohning qo'yib berilishi mo'ljallanganligini bildirib mundoq dedi. İkinci sünni Amrohni, yani yukarı nurluk spektrlik sünni Amrohni qo'yib berimiz. Yukarı nurluk spektrlik sünni Amroh orqaliq yeryüzü uchuri yoki yer shaklining o'zgarishini ilgilash bilan birga birinchi nomorluk meteorologiyalik sünni Amroh bilan birlashtirib ishlatganda texmi atroflik inkas qaytirishni ishqa oshirgili bo'ladi.
1: Stansımız muhbirleri Gao Mengqu Tan Shuijian xabar qiladi. Bu yil Ali Mektep imtihani mezgilede Ürümçi cemi 51 imtihan noktası 1225 imtihan meydanı tesis kıldı. Ürümçi Şehirlik Gong'an İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Etirdi Ali Mektep imtihani mezgiledeki yol katnaş beyhatterlikige hakiki kapaletlik kılış üçün bir qatar tedbirlerini kullanıp Ali Mektep imtihanıga kapaletlik kılışını pilaladı. Ali Mektep İmtihani Mezgilede Ürümçi Şehirlik Gong'an İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Etirdi her kaysi imtihan noktaları aldı da vezipi icra kıladığan sakçı küşlerini tesis kılıp imtihan vaxtıga asasen bir yarım saat burun yetip barıdı. Ürümçi Şehirlik Gong'an İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Etirdi vezipi icra kılış çoğun etirdi birinci otur etirdinin yetekçisi Wu Fen muhbirga imtihan noktası aldırıki yolunun 200 metr içeriki dairede avtomobil toxtatış qattıq men'i kılınadığalıqı. İmtihan berdiğan oquvchilarni toşuyduğan avtomobillarının ekilip koygan haman derhal menşi zörür ikenliki. Ali Mektep İmtihani noktası etrafıdaki yol bölekleri hem de say yolu, taşkı aylanma yolu katarlıq tez süratlik yollarının muhim yol bölekleri de sakçı küşlerini uğurlaştırıp ravallaştırışını küçeytadığalıqını eğitip mundaqdırı. Koylun Tiyeçi motosikletlik sakçılar etirdiriki barlı xadımlar iş oranığa toluq gelip, etikallik katnaşının besiq mezgili de avtomobil ikimini aldın ravallaştırıp, qıstançılıq, hadisi yüzbergellik əhvallarını bir konubki bilalla məlum qılıdı. Yeqin ətrapdiki tiyeçi motosikletlik sakçılar bir minutta məlumat tapşırvelişini əməliyiləşdirib, 3 minutta yetib berib bir tərəp qılış, tez inkas qaytırış mexanizmini yolga qoydu. İmtihan beridigan oquvchilar tasadifi ahvalga yoluqqanda Ali Mektep imtihanıga qatnışıdigan oquvchilarni jiddiy ishlarga taqabul turish, muhafizat qilib yetkizish cheklimsiz yo'lini ochamiz. Agar imtihan beridigan oquvchilar yordam talab qilsa, yaqin atrofdagi tiyechi motosikletlik saqchilar darhol yordam beradi. Ürümçi Şehirlik Gong'an İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Etirdi Teşvik Terbiye Yetekçilik Çoğun Etirdi'nin yetekçisi Wang Chi muhbirga mundaq dedi. Ürümçi Katnaş Sakçıları yana her kaysi imtihan noktalarda illiqlik yetküzüş mulazmet punkti tesis kılıp, ciddi işlerge taqabıl duruş mulazmet kapaltı bilen təminleydi. İmtihan meydanının etrafına illiqlik yetküzüş mulazmet subsi tesis kılıp, imtihan bergücülerini, okuş kuralları, qəğəz, salqılıtış, meyi qatarlıq nərslər bilən təminləyimiz. Ürümçi Qatnaş Başquruş Tarmaqları monularını əskərtdi. İmtihan bərgücülər əgər kinişkisini unutub qeliş, qatnaş tosulub qeliş qatarlıq kütülməgən əhvallarga yoluqsa, yol boydiki vəzipi icra qılvatqan qatnaş saxçılırdın yardım tələb qılsı boladı. Yol boyda vəzipi icra qılvatqan qatnaş saxçılırını uçırtalmağanda 0991-480-480 Oyette 73 ke telefon berip yardım talep kılsı boladı. Yakın etraptaki katnaş sakçıları tezden nakmeydanga yetip berip yardım kıladı.
0: Stansımız haberi. Ali Mektep imtihanıga az kaldı. İmtihan bergiciler yemek içmek cihette kaysi meselelerge bekrek dikkat kılış gerek. Stansımız muhberi Liu Kay bu haqda Abdınım Raylı Xalık Doktorxanası Oziqlıq bölümünün modiri Fan Minni məxsus ziyaret kıldı. Әмде бұ ақтыкі мәзмін дейқтыңларды болыды. Фән мен оқуғычылар Али Мектеп имтандын ілгірі вә имтан мәзгілді дейқтіні күшлік мәркәзләштіргешке әзім қылыш ұқтыдары сәзгүрлешіп, асалла емек-шмекнің тәсірі күфшірайдығалықы. Оқуғычыларының яғсызырақ ғызал неші, әмді күнділік емек-шмек адытыны өзгертмәсілікіні тәвсия қылдығалықыны білдіріп мұндақтыды. Бәк қуәтлік ғызалынышдың сақылыныш, әзәлдің қолдыны бақмыған чарларыны бұ мәзгілді әң яқысы қолланмасылық. Өй тамықы еш, яны ұмаш қайынтып ішчеш, манта яқы моумы ешіні тәвсия қылымыз. Fenmin, Rangbiza, Soğuk İçimlik, Soğuk

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Ten terbiye ve sağlamlık programımızı yaqtırıp anlaşılanı qarşalımız. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, programımızı anlaşılanı qarşalımız. Mən program riyasetçi Sülfiya Abdiqadir.
0: Mana programımızda başlap aldık. Anlaşıcılarımızınki programımızga orlaştırılgan mazmunlarni anlaş, yana davomliq programımızga qatnashib uchurlarni yollab turishini qizg'in qarshi olamiz.
1: Bunda o'z anlaşıcılarımız bizniki veshunsipimizning nomerini qo'ysanglar bo'ladi. 21074 FM orqali bizga uchur yollasanglar tamoman bo'ladi.
0: Shundoq. Ondaqta oldi bilan do'stlarimizga Urumchininki kelgusi 3 kunlik havo raydin ma'lumotini bir yetkizgan bo'lsak,
1: mening shunda bir yomg'irli kunlarni sig'ingim bor. Shunda bir havo bo'lamdi kadan ya.
0: Tunugun ochdaq bir havolani
1: aldab qo'ydi bu havo bizningcha.
0: Shu bu havo rayiga qandoq qisaq bo'lar.
1: Shunga deyman.
0: Shunda bir umidlantirib odamni.
1: Beko to'saqmi qizib ketib bormiz hozir havo bizda temperatura sal o'rlab ketib bordi emasmi?
0: Lekin mushu ulush kun men tek mashinamni yug'ontim emasmi? Shunmi shu hozir Hava rayidagi mavu o'zgarishga qarab ko'nglimizga joyiga tushib qoldi.
1: Shuni deb oyoqdan jup, moyoqdan laqa chekim-chekim chapaq qilib qo'ydi-chu, mashinadan jup chiqqandan keldim. Unda o'zamlig'ich do'stlarimiz endi kelgusi 3 kunning ichida endi temperaturada davomli o'rlashak vali bo'ladi ekan. Endi biz amaliy ahvollarni hava rayidagi ma'lumotlardan bilib baqaylar.
0: Bo'ladi. Bugun kechadan atkindizgacha Urumchida havo bulutli bo'lib, yuqori temperatura 31 Selsiy gradus, tuman temperatura 23 Selsiy gradus bo'ladi. 4-5 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Atkichidan o'g'inki kun Kündüzgiçe Urumchida hava bulutlanıp kin içildi. Yukarı temperatura 32 Celsius gradus, tuman temperatura 21 Celsius gradus bulutu 3 bal şamal çıkıdı. Mosh ayının 5-nji kuni kechadan 6-nji kuni kunduzgacha Urumchida havo ochiq ba'zida bulutli bo'lib, yuqori temperatura 33 Celsius gradus, tuman temperatura 22 Celsius gradus bulutu 3 bal şamal çıkıdı.
1: Ishqilib o'g'irlikka 33 Selsiy gradusga chiqadi degan anglovchilarimiz. Endi bizning orzuimiz masalan isib ketgan vaqtlarimizda bir xil yomg'ir narzu qilib qolamiz-chu, bir yig'ib havoba salqinda sob tikan deb. Endi bu bizningki orzuimiz bo'yicha bo'lmaydi. Ammo temperatura davomli o'rlabmoqdi bu jarayonda. Shunga ham anglovchi do'stlarimiz o'zingizlar diqqat qilinglar, biz har qitimliq programamizda endi programamizning ismidan chiqib turdi bu tan tarbiya sog'lomlik bo'lganligi uchun sog'lomlik nuqtasidan anglovchilarimizga biz endi ba'zan bir eskertmalar

Seika işçimliğinin 2026 kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğizini assanızla mukapatlık pahaliyatı katmış alaysız. Biraz lidin keltürülgen kualana koştuklar. Seika işçimliğini içsiniz 6 saat kişi royunuz urgup durudu. Abdumobil aydıken de Seika işçim royunuzunu urgutun. Biraz lidin keltürülgen kualana koşulgan. Heyka içimliğini içsiniz. 6 saat içe rohiniz urgup durudu. Heyka içimliği.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqanınla 174 qatnan sanat radiosidan bevosdan qulatqan
1: Tan tarbiya va sog'lomlik programmasi.
0: Programmamiz Sinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqichisi Sulushitingda masqadamda anotildi. Programmamizning Sulushiting aptsilimi anshinglarni qarshi olamiz.
1: Ona bo'lsa, mazmunlar qaytib kelaylik o'quvchilarimizga
0: diqqatli
1: davomliq tan tarbiya xabarlari bo'lsin. 6-ayning 2-chi kuni soat 19:35 minut o'tganda Chongo Arla Kasbiy basketbol birlashma musobaqasi hal qilgich musobaqasining 4-chi maydon musobaqasi boshlandi. 0-3 bo'lib orqada qolgan Guangsha komandasi o'z maydonida Shanghai komandasi bilan musobaqalashdi. Guangsha komandasi Xojin Cheoning boshlamchiligida musobaqa boshlanishida birga qarshi 9 natijani qo'lga keltirdi. Xojin Cheo tunji chorak musobaqada 14 nomor ilib, Guangsha komandasiningki 10 nomor oldida mingishiga yordam berdi. İkinci çarak müsabakada Shanghai komandası köp tarafından numara ilip, barlık gücünü işgı silip 20 meydan müsabaka ahırlaşkanda neticini 49-49 kaldı. Üçüncü çarak müsabakada Takir Taşkı Sızık'ta o da 3 numarlık top kırgızıp Guangsha komandasının yeni 8 numar üstünlükü erişiği küş koştu. Ahırgı çarak müsabakada Gudvin bilen Xojinchu komandanı başlap vaziyetini kontrol kıldı. Ahırda Guangsha komandası 93'ki karşı 101 netici bilen Shanghai komandasını yenip umumi neticini 1-3 kıldı.
0: Xojinchu bu kitimki müsabakının tüncü çarak müsabakası da 6 topunun hemisini kırgızıp 14 numarlığı erişti. Aldınki yeri meydan müsabakada 10 top etip 9'ını kırgızıp 22 numarığı erişti. Keyingi yeri meydanda Xojinchu yana 8 numarığı erişti. Bulup mu, ahırkı çarakının en ahırkı peytide halkılık numarını kolgı geldirdi. Bütün meydanda 30 numar elip, gardın kaytkan toptun 5'ni elip, kesbi hayatı da katnaşkan halkılgış müsabakla boyuca 2 meydanda en yukarı numar eliş rekordini yarattı. 16 top etip 13 top kırgızışımı kalts netice hesaplanıdı.
1: Sun Minghui'nin bu keskin musabakadaki işbadesi yanına köngüldeki dek bulmadı. O zapas şu azala sep şeklike kaytip, aldınki 20 meydan musabakada 6 minut 40 sekund meydanga düşüp, 2 toptan birini mi kırgızamay numara alamadı. Keyingi 20 meydanda Sun Minghui barakla musabakaga düşmey, komandanın galibi meyvesinden tan baharlandı. Bu onunki bu yıllık hal qılğıç müsabaqada 2-ci qitim 2 meydanda numara alanmasdıqı. Şundaqla bu yıllık pəsildən keyinki müsabaqada 3-ci qitim 2 meydanda numara alanmasdıqı hesablanıdı. Sun Minghui'nin işbadısı da qaçan yaxşınış boludu, bu nəsə naməlum.
0: Bütün meydan müsabaqada Lin Bingsheng 7 qitim top etib 5-ni kirgizib 11 numara aldı. Gardın qaytqan topdan 3-ni elib 3 qitim yardımçı pas berib 3 qitim hücumnı üzvətdi. Pilos minus kımıtı Pilos 14'ye yetip, komanda boyunca birinci boldı. Top hukukunu ilgili olmadı. Kalay mıkın top atmadı hem de sevenlik ötküzmedi. Alkılık 3 numarlık topunu del tekizişi top mestanlarda çoğunkır təsir kaldırdı. İşki komanda Muşyaptı'nın 5. günü yine Şanghay'a kayıtıp gelip, öz meydanıda 5. kıtım musabıklaşıdı. Hani, radyolarga dostlarımız, sizce kaysi komanda bu musabıkı basılda çempiyonluğunu kolgu kaldır alaydı?
1: Ondan o zaman dostlarımız hem de futbol müsabakası gayet haberlerini anlayınız. 2026 yılı kalıp taşlık longkısı Şinjang dereceden taşkırı futbol birleşme müsabakasının 4. aylanma müsabakası başlanış aldı da durmakta. Cenobi ve Şimali rayondaki nurgun güçlük komandalarının müsabakası Şinjang'daki futbol kızgırlığını yukarı pelleğe götürdü. Kalks müsabakalarını nek meydandan kömekçi boğan top mestalar için məksus bile sedivelişteki aldın kilişiş körsetmesi tövendikçe.
0: Bu kedimki müsabakada aldın kilişip çektartış tüzümü kullanıldı. Biletni oldin kelishish, boldir kelganlar avval erishish tizimi bo'yicha emas, balki adil chek tartish tartibi bo'yicha bo'ldi. Oldin kelishib tizimlatish vaqti 6-ayning 2-chi kuni soat 10 dan 6-ayning 6-chi kuni soat 24 gacha bo'ladi. Chek tartish natijasining uqtirishi 6-ayning 10-chi kuni soat 19 da bir tutash qisqa uchirish shaklida yo'llanadi. Natijasini surishtirishda Bilet setuvlish spisirge mining sakas talunun betidin chek tartish natijasini öz aldığı tekshirgeli boludu. Pul qaytirish qaydisi tüvendikçe, chek chiqmagan sakas talunun puli musabakadan burunki 24 saat içire avtomatik halda toluq qaytırıldı. Özü meşgulat qilish acizsiz. Barlıq aldın kelishish meşgulati Şinjang derecedin taşqırı futbol birleşme musabakası maxsus betide tamamlanıdı. Natunish olan mini chekmen. Oldin kelishish muvaffaqiyatli bo'lgan dinkin, chek tartish natijasini sabr chandoq bilan saqlang. Chek chiqmasa, ansirmisingizmi bo'ladi. Sistema pulunu avtomatik kaytırdı.
1: 6-nın 13-cü gündün 14-cü günü geçə Nəx meydanda kilib Şinjan futbolçılığının qızğınlığına və hayacanğa dolğan peytlərə birlikdə guvah bolaylıq. Bu il yazda yurtumuzun futbol komandasına mədəd verib Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi uçuruşuna birlikdə qatnışaylıq.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Brüksel Siyatr 4 katlı Senat Radyosu'ndan Bivas'tan kulatkan Tan Terbiye ve Sağlamlık programını tamamlaştırdığımız.
1: Tan Terbiye ve Sağlamlık programımız Şinjan Radyo Televiziyası Stansı'nın yeni taratko aptisi Sılor Şetin'de maskademde anlatılıdı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, tan terbiye ve sağlamlık programımızı devamlaştırıyoruz. Endi diqqatingizga tövendeki sağlamlık saatlari bolsun.
1: Unda o'zingizlarimiz bayam deyilgan bo'yicha bir qator savatlarni so'zlab beramiz. Mushu savat mazmunlarining hammanglarga yiqishini umid qilamiz. Shu qatar hamda mushu o'zingizlar to'g'ri deb qaragan bir qismlar bo'lsa,

0: tuzatish nisbati 77% ga yetib, jami 2080 chiroq qayta yondi.
1: Bu yil Qashqar glasining sifati esil, shakar tarkibi texmo yuqori bo'lib, Xinjiangning mahsulotlarini yangi peti yetkazish markasidan foydalanib sirtqa test etildi. 5-oyning 1-inchi kunidan 31-inchi kunigacha qabul qilingan glas tez yo'llanma miqdori 18 mingga yetib, bultirqiga o'xshash mazgildagidan 70% oshdi. Bu bog'vallarning 1 million 800 ming yuandan ko'proq oshirib kirim qilishga bevosita kuch qo'shib, shu joydagi sotish bahosiga selishtirgan bahosi 30% dan ko'proq oshdi.
0: 6-oyning 1-inchi kunidan boshlab temir yo'l o'quvchilar biletining 1-chi darajalik o'rindiq va karvatlik o'rin bilet bahosida 25% e'tibor beriladi. Ulab toshish musobaqasining biletida 5 kun ichida poyiz almashadigan bo'lsa, o'quvchilar e'tibor berish qitim sonidan faqat bir qitimliqla tutib qolinadi.
1: Bu yil 6-oyning 1-inchi kunidan boshlab barliq temir yo'l liniyalarida o'quvchilar e'tiborliq bileti, o'q poyiz guruhining 1-chi darajalik o'rindiq va karvatlik o'rin biletlarini umumiyuzlik qoplab, bilet bahosida birdek 25% e'tibor berildi. Eng tüven bolganda ilan kılıngan bilet bahasının 60%'dan tüverek bolmaydı.
0: Bu qatımkı yeni belgileme tüzümleştiriş, memleket karakterlik başkuruş dairesine resmi kırgız oladı. Meyli 1-ci dərəcəlik orunduq, ya ki karvatlıq orun bolsun, oquqçıla burunqıdın teximi köp itibar bahadın bəhirmən bolalaydı, şunun bilen bir vaqtta 6-cı ayının 1-ci gündün başlap, oquqçılanın öyü turuşluq cayını 12306 əbdisi də öz aldığı özgərtgili boludu. Mektepnin tamğı besişi acizsiz. Özgertiş qitim sani çeklenmeydu. Bu arqılıq oquqıcılarının musabını canlıq orlaştırışıqa kolaylıq yartıp berilidu.
1: Yeni belgilmeli munular iniq bekitildi. Pekat oxşaş bir musabının bölekler boyca ulap toşuş musabılıq belirti bolsa, əmde baş bölekten ahırqı bölekce növəç poyuzun yolu çıkış vaxtlıq arlıqı 5 gün, yani 120 saat işçidi bolsa, sistemi pekat bir qitimliq etibar beriş qitim sanını tekşürüp tutup kalıdı.
0: Qadirlik radioanlıqçı dostlar, uçurladın mı, xəbərdar bulduq. Əmdi köngül aramalığa yıqımlıq naqşıladın Sodiya Aymahmud oralıqan Mizan namlıq naqşını sunumuz. Qani, birlikte huzur alaylı.

0: saatten 6 saatgacha vaqt ketadigan bo'lib, odamning jismoniy kuchini sinaydi. Bu joy piyoda mingish havaskorlarining kelib taqa qilishiga intayin mas keladi.
1: Endama Ariq tog'ining gipini qilib qo'yib, nurg'un angliqchi do'stlarimizning ko'ngliga o'tsib qo'ydingiz, yasha. Endi mushu Ariq tog'iga qanday boramiz bunimi deb bamizsak do'stlar. Unumaydandi.
0: Bo'ldi.
1: Cho'ng'ishda ekandiki yetib qolgandan keyin do'stlar avtomobilni Ariq tog'idagi Rishatgacha haydab boramiz. Taxminan 20 soat vaqt ketadi. Ondan piyoda yoki otliq berishga bo'ladi. Ishki joyda Vanhong ilanguchpa. Balkim to'rlardan ko'rgan bo'lishinglar mumkin do'stlar, qizlar degan oppoq uzun ko'ynaklarni kiyib, ilanguchlarni uchib, bir xil shunday yaxshi asarlarni ishlab chiqaryapti-ku, ha? Dal mushchay shu. Bulut dengizi aramgohi oilaviy mehmonxonasi va Shanye oilaviy mehmonxonasiga yaqin. At minib orqitaqqa berishni tanlashga bo'ladi. Cho'ng'ishdagi har xil taqa qilish nuqtalari va liniyalarga otliqlar atirtib oralaydi. Saytiga 80 yuan, yarim kunga 288 yuan haq elindi.
0: Amdi sayohat ko'rsatmasin do'stlar so'zlab birli, ha? Kirish bileti haqsiz bo'lib, eng yaxshi sayohat qilish vaqti har yili 5-chi oyning oxiridan 9-chi oygacha bo'ladi. Yo'l bir qadar yiroq. Bu yerda 2-3 kun turish taklifi berildi. Eng yaxshi suratki tartish daqa qilish nuqta o'rni oldi tog', ya'ni bu yerda bulutning yaylaqdagi soyasini suratki tortqili bo'ldi. Orqitog'da Vanhong ilangush, Aydi bilan Bousi degan kinodagiga o'xshash shakldagi yog'och uy, yurak shakllik o'rmonliq bor. Vanhong ko'rik bu yerda bu yerga kanit eg'izining o'ng tarafidagi iqinni bo'ylab, ya'ni ichkirsigi mong'inda yetib borg'ili bo'ladi. Qatnash jihatida tekas nayasini o'zi avtomobil haydab yoki avtomobil hudiga ilib berishga bo'ladi. Yo'l bo'yidagi yo'l bo'laklarining ko'pincisi tog' aylanma tosh yo'li bo'lib, tekas nayasida mayni liq qochilib ishni tavsiya qilamiz. Yemak ichmak jihatida Xofiyang aramgohi, Songta kababxonasi, Daryo bo'yi oshxonasi, Dongo oshxonasini tavsiya qilamiz. Oilaviy mehmonxonalar asosan tamoq bilan ta'minlaydi. Yataq jihatida chorvichilarning uyida yoki ularning ma'qulligini ilib, chorvichilarning uyining yonida dalada qo'nish oilaviy mehmonxonani qo'nishga bo'ladi.
1: Shinjongliklarda bir xil o'xshashlik bor do'stlar. Nima qilishni bilmay qolgan vaqtda taq chiqili deb taq chiqadigan, yayla, qarliqda, o'rmonliq, kunpetish manzirasi, iqin qatorliqlar to'rt faslning hammasida o'zgirib turdi. Haqiqatan har bir pasildagi go'zallik qatti o'xshamaydi do'stlar. Har oydim o'zgarib turdi jumo. Masalan, 5-chi oydagi manzara bilan 6-chi oydagi manzara tamoman o'xshamaydi. Bir xil shunda rohatlik holatini saqlab turdi-da, bunday manzaralarning sizlarni jalb qilmaydiganligiga qatti ishonmaymiz. Hozir men mazmunlarni so'zlash jarayonida mana Yasharning ko'zlaridan paqirab ketdi. Chunki shu yerga berib baqqan, shu huzurni surib baqqan kishilar, anglagan kishilardan bekrak yiz qilib turib,
0: anglayalaydi-da
1: men manzirni ko'z oldiga keltiralaydi-da.
0: To'g'ri. Endi
1: ondan men to'rdi ko'rganini deb beray. Endi men o'zim berib baqmagan. Lekin davomliq bu cho'ng'ishda sayohat manzir rayonningki ulanmalarını çeksem bir yaman çıraylık bir kuçuba yağaç öyle toplaşkan etrafına ay bu Şincan'ma dep adamcı bir hıl hayran kaldı bu Şincan'ın nerede o acep güzelken nimi digen çıraylık dep öyle yağaç öylenin etrafları da gülle içilip getken yav gülle andın çeksiz getken yaylakla jirakla da andın kargaylık tağla bunda bir derizini içip ma ilki yatağının bir yantayları deyip koymuş bu. Şuyagi çıksa ilki köz aldığımızdaki güzel manzara bizden aklımızdan lalqılı vət güdək bir xil bədinimizgə acayip huzur bir vət güdək aşından manzara.
0: Doğru.
1: Qarsam digən dostlar bağandın kiyin əşyələdə bir xil yisiyat bilən tağla qarab qəhvələni içib ya ki çaylanı içib manda filmlarını işləb tücüm. Ay, huzur, ey, huzur, nim degan güzel deb biz mi şularının huzurlangan qarab huzurlanıp gettik. Bulup mu, küçük kentinin güzelliki adamını acayip mehliya kıldıken de çokun bir berişki tigişlikken, nimi degan güzel deb. Aşı yolda Vanhong yol ki, onu resim küçükken, dostlarımız nait köpken.
0: Bekçirayliq
1: ki, andın eyliqi ilen güçte.
0: Doğru.
1: Kızlar dedi, baktığımda uzun uçuduğun köynaklarını giyip, kıpkızıl köynaklarını giyip, bekçirayliq edilir. Tabiyet ile birleşip gitken, melikilerde çıkıp da.

0: yeniq suratlari.
1: To'g'ri.
0: Shunga bir xil bog'iz kelib ketadigan ishlarni ko'rsam.
1: Amaliyotda mushu Tekas noyasidan yo'lga chiqib, mushu Cho'ng'ishdagi bog'icha abay bir mazmun o'qib qo'ydik. Mayni chuqumliq qachilib olishimiz kerak deb. Chunki bu yo'l qanaq desangiz edi. Cho'ng'ishdagidan Tekas noyasigacha yiroq emas. Lekin bu tog'ni bir aylanib Cho'ng'ishdagiga berish uchun tog'ni bir aylanib chiqib, yana bir aylanib tushdi. Shunda bo'lgandan keyin iliq aylanning yo'lji qo'rishimi jiqlaydi. To'g'ri.
0: Jiq bo'lganlik uchun bak xo'raydi.
1: Bak xo'raydi. Uning ustiga uning o'tirligida mayqachilash punkti yo'qchu. Lekin ashu yo'ldan aylanib chiqibchu, ash aylanib tushga vaqtida bir manzara ko'z oldingizga namoyon bo'ladi. Iliq manzarani ko'rib qalbingizdagi barliq ishlarning hammasini unutasiz chiroyliqligida.
0: Tinch holat keldi.
1: To'g'ri. Uningdan keyin tog'ning ichkirlab mangsangiz abay biz o'qigandek iliqdek mensu deymiz g'o oilaviy mehmonxonalar bor. Tog'ningki osha cho'qqisiningki yinig'i sog'an iliq derizni ossangiz butun Cho'ng'ishdagidagi barliq tog', daryo qarg'aylik ko'z oldingizga butun namoyon bo'ldi.
0: Yaman chiroyli.
1: Uning keyin uning ichiga kirsangiz, mushu tog'ning orasida qoplangan mushu do'stimizningki
0: uylari bor. Cho'ng'is kelib ketdi hamma do'stlarim.
1: Bu chorvichilarning uyi bor, buni o'zingiz deyishvasangiz bo'ladi. Maxsus sayyohlar uchun qilgan uylari bor, mushu uylarni deyishib o'zingiz yozsangiz bo'ladi. Lekin men mushu Cho'ng'ishdagi bo'lgan do'stlarga bir tavsiyam bor. Cho'ng'ishdagi bo'lsanglar chuqum 3 kundan 4 kungacha vaqtingizni ab Әшеді ішкі кеч қонып, тағылағы чықып, дарияланың еніңі беріп, чоққын бір толық, bir ko'rib o'ynab kelishni tavsiya
0: qilaman. Daryolami badanga, suvlami badanga u yerda. Demak, endi tabiatda bo'lsinchu, munda bo'lsa texmi go'zal bo'larkan degan manzirning hammasi bo'lgan do'stlarimiz.
1: To'g'ri.
0: Berib baqqan do'stlarimizmi balkim qaytib olgandek hayajonlanayotgan bo'lishi mumkin. Men bu yerda Yasharning ta'riflab berishlarini anglab, hozirla ketgim kelib ketib bordi-da, a go'zallik, a manzirlarga. Demak do'stlarimiz mushunda chiroyli joylarga borganda cho'qim bir necha kun vaqtinglarni chiqiringlar, boyatinma ko'rsatmadim-u deyilibdi, 2-3 kun cho'qim turib olishni hargiz unutmanglar deb. Yasharning esiyatimi shuki, berib baqqanlarning esiyatimi shuki, bir kun u yerlarda tug'icha do'stlar. Eng yaxshisi
1: 2-3 kun.
0: 2-3 kun vaqtinglarni chiqirib beringlarchu. Bir 2 kun deganning yenishi yo'q deydigan bir gap bor, shundaymi? Ondan aboyatin degandek cho'qim mayinliq qidi jalib olishinglarni tavsiya qilamiz. Liqqidimay qachilab beringlar. Yo'l amaliyoti yiroq emas, lekin iliqinda aylanmalar, do'ngliklar mayning qo'rish chiqib bo'lganligi uchun asalni may tugab ketadigan ahvol bor ekan, ha? Ondan atrofda o'xshaydigan tamoqlar jiqdi,
1: balki
0: shu yerdagi chorvachilarning uylarida go'shtlarni sog'izib, iliqi shularning o'z qo'li bilan atgan choylari.
1: To'g'ri.
0: Baxtatidaqchan, ha, manzirda.
1: Chorvachilar deydi. Biz o'tkizib qovoplamiz, biz o'tkizib beramdik yoki tayyor to'g'rab ochib bersak, mushningdan bir mundaq huzur tepib, o'zinglar o'tkizamizlar deb uni so'raydi. Bu mana ochib bersak, mana 4-5 odam olishib, o'sha qovopni ziqqa o'tkizib, o'z pishirib qilsa, uning huzuri boshqada, tayyor pishirpagan yesak mu bo'ladi. Lekin o'zimiz o'tkizib, o'zimiz yeb,
0: qo'l silib ishlab turib yegan huzuri boshqichida, a manzirda.
1: Uning keyin uya hamda o'zi boqqan mol chorvalar bo'lganligi uchun Göşümü tatlıq göşlərinə ucu.
0: Həmi acayip feyzidə. Ma çüşdə anlıqçılarımızdan çıxıb verib, şorp içib aldıqan buldu da həmdi. Dəvirib, sağan göşlərini yev aldıqan buldu, hə dostlar, hə? Mən mağdımlı dəbdi müyədi bir dostumuz. Nimanda qılıslayı, mən mağdım dəbdi.
1: Berib yasaqla buldu.
0: Azırı, Mansur sizga hazır Yaşar əvət bəsünə, Cho'ng'ishdagining.
1: Cho'ng'ishdagi
0: til yeziqida yezilishini.
1: Bo'ldi.
0: Siz ishonmasangiz, bizning gaplarimizga hazır riyosatchilik bak tariflab o'tib qoldimi yo oshunda go'zalmi deb ikkilanib qolgan bo'lsangiz, hozirning o'zida Douyin'ga yo Shopping'ga kirgizingiz qanday go'zal. Oho, riyosatchilar ey deb ma bosh xo'p belgisini chiqarib, shundan bosh barmoqlarini chiqarib maqtab ketsizlar. Qadrli radio anlıqçı dostlar, onda bolsa, Vision Sports qoşurlar qarsaq, men mangdim degan do'stlarimiz bak chiqqa, tayyorlikni puxta qilib, minglar biz desakni mangmay, uydiklarni evlanglar, ota-onanglarni, xotin balalaringlarni elib, mashinaga jiddiy keraklik shundaymi?
1: To'g'ri.
0: Bunda bir yerimiz zaxminib qas chaplib oldigan chaplaq, zukam dorilari, sayat deganda yeninglarda shu ep tatibli ishkili bo'ldigan doranglar bo'lsa, masalan, asos kesilib va do'stlarimiz bor. doranlar bolsa texmi qulay. Gerçi endi joy-joylarda hazır doruxanlar bek qulay bolsumu, lekin yançıqda çamdanın içide bari en bir xətər şundan.
1: Doğru.
0: Bizge en qulaylıq ep geldi. Evlanlandı maşınlarını bir yaxşı təkşürtü bitib, çaxlardan başlayıp bütün zapçasları normal işləyib atanda andı muğasla soyatga. Miyadı bir anlıqçımız bek umaqçıma nənin gibi bu?
1: Çonquştayının gibi.
0: Ma Osman, keçikip içip kaptı.
1: Osman'ın depto çonquştay hakikaten güzel. Ben yılda işe gittim barı men. Çünkü bana yakın men. Çapçalın ayası de. Deydi.
0: Mana yılda işe gittim bardıkken a güzellikige bu dostumuz mana. Hmm. Aşık bu kaptı da.
1: Doğru.
0: Zadı köymüsem bu mastepli bana dike.
1: Ay aman çıraylık
0: çok. Çok bir anla dostlarım. Şu Golcu Sayayetini özenlerge plan kılıp tüzü atkan dostlarımız. Bu yazda çok öydükilerini apırmadigen dostlarımız. Biz digen muşçaylağı çok bir anla. Yaşar depbegen şu körsetmeler bu içe. Sayayetlerine tertipli uğurlaştırsanla. Şu bir neç gün içtidim o acayip köngüllük. Sayadını qıp kilerle istedim dostlar. Minin şundak bir arzuyum ba, muş tonuştuğun bütün caylağı bağsam değil mi?
1: Ya doğru hadi. Muşu biz radyo sayeti sahipimizde nurgun yan tonuşturduk. Bezlerge bağdık, bezlerge bağmıdık dostlar hem şundak. Minin sizge okşayış arzuyum baş, bağımıza yelege bir verip kessem. Depço, yaman çıraylık onun üstüge.
0: Hemmiyege bağımız geldik ya dostlar. Şunlaşkanda hemmiyege bırakla bir bağlı olmaydı. Her yili. Özümüzdünki əmili əhvalıqa asasən tərtiblik uğurlaşdırıb şundamı?
1: Doğru.
0: Əgər bək dəmilişimiz uzun boğmuşsa, yıqın ətraptıqı sayat rayonlarını tallayılı uzunraq qopqasa, jüttün çıxıb, işte güzəl caylarını körəb kəsək, bulub mu? Şu mihriban atanımızını elib, ayıldıki ailə əzalarımızını elib basaq, bunun uzarı teximi peyzi.
1: Doğru.
0: Dostlar bilən bardığan dostlarımız bolsun mu? Basanla, onun mu uzarı başqaca? Şunda mı?
1: Doğru.
0: Yataqlarını aldın zakas kılıp beranlar dostlar hazır. Kolaylı kop getdi o. Hem de bağandın kiyin sayahatının taza altın vaxtı hazır. Başka ilgilerden Şincan'a sayahat geldiğin dostlarımız mı? Bek köp kayısı günü Maytağ Küçü Ataşoğlu'nun ekiliş mürasımıdı mı? Golcu terapki mangan sayahatçilerin nait köpkine iskıldık.
1: Doğru.
0: Şunlaşka dostlarımız. Yaxşı plan tozup beranlar. Çonquştayla dinveysini əvətib birəmlər. Dinveyini əvətib birəməyimiz isimli. Dövlət tili yazıqıdaki yazılışını sizlərə əvətib birəydi. Dağxanğa yazıb bassanla alam. Sizlərini şu cəyəyə başlayıb.
1: Kırgızsınızda çıxıdı hə bu?
0: Onda bolsa qədərlik radio anlıqıcı dostlar. Radio arqılıq sizlərini naiti güzəl bir sayətləri apırıb gəldik mana. Bəlkim aildəki dostlarımız huzurlanıb çay işkəç anlayıb atqan buluşu mümkün. Maşinayı da avatqan dostlarımız. Radyonu anlığaç səpərlərin davam qılıb atqan buluşu mümkün. Həmmanla huzurlanğan bolsanla bək xoş bulduq.
1: Qaysarcan müşşu mana.
0: Mana ködünlarmı dostlar biz digəndəkmikən? Biz digəndim bək güzəl bolsa güzəl ki, bəzi çağda bu təbiətin gözəlliyini til bilən təsvirləş acizlik qıldı dostlar. Çünki köz bilən kögəngi yetməydi hazırının özdə. Doyinğa yəki şipinxağı kirgüzsanla. Çonquştayının acayip güzellikini biz digendim mi, tərifligendim mi bəkçiraylıq gəlikini çonqur his qılalayısla mavu videoladı bosumu körüb bir xil közdürünlağa rahatlık bəgəşdürünlə dostlar.

Qadirlik anglovchilar, oldi bilan Goda xarit sitamligan Urum shahrining yo'l ahvollari qarab bo'g'ayli. Ittifoq yo'li, ya'ni Jin yo'lda Minxua ko'chasining shimoldan janubga yo'nalishi. Davlan shimol yo'li, ya'ni Ittifoq yo'ldan Dondalian g'arbiy ko'chasining janubdan shimolga yo'nalishi qatorliq yo'l bilaktiki yo'llar mush yo'llarda asos chatin to'silish ahvollari biroz yig'irkini. Qolgan yo'llar asos chatin ravonga do'stlar shopuristam o'zingizlar ketayotgan yo'llardagi yo'l ahvollari. Avvaro ahvollar qanday ahvolda naqmaydan o'chirlarni bergan bo'lsanglar. Onun da başka dostlarına gelip uçurlar kırayımız, Zübeyre sanlımız, sizin kızın karşılığımız, gül çaylarını yollayıp köpsiz.

Hürmetli radyoğuzlar, bugünkü programımızı Arzgül Xandan orlığan Bulutla Arısıdan namlıq naqşı ile başlayımız. Qine huzurunuzda bolsun dostlar, merhamet.

Dostlarım ki gavuşlarla da onunla karaymış. Abdurimcan'ın ki yazmış oraya. Yakışım siz örgeçen, muşvatın sayarlık basın. Kaşka şehir paynap yolları koşuyan işte Rabanda Pışırı Lapsı Rahmet Hüseyin. İşten çöp şuna baksam yen alınmış hayırlık akşam programı yakıdıkken. İsıl bana örgeç, mong mong da Pışırı'nın yolu Abdurrahmet. Yolla ağımı kaylap koyayla dostumuz katnaş çörüler uzlamı kaylap duruşunuz umut kalemez değil mi? Atışının yolları kandarak bu adı da hazır katnaşa faldır. Rahmet avuşurlarını besanla buldu. Aziz canlı uçumuz koruldu. Yol haberi bire itfak yolu karso yolları koşuyor işte. Ravan toslu şafalları yok. Bugün hava şunda yakışı salkın çamalla çıkmadı da. Yıkımlık nakşılarını ona bir kıl yaş vaktimde eslep kaldım. Bek yaktırıp tanışaydım bu nakşılarını. Bek hoş buldum rahmet sizge. Avuşurlarını yolaptı sizge mi köpün köp rahmet. Sevi ben şan kal pınıyor. Sevi zay ting de be. Hoyin sevi. Şi vang ni nang ji xu xi huan shou ting 1074 jiao tong wei guang bu ge ping ge bu ma dostumuz. Ren nang lu chimiz he tan you nan xiang bei guo le xin yi lu qiao yan zhong yong du le ye ma sa yue le jianup den xin wa lu guan ma wo ti bi da xue yue le ke ri ge atrap da tos le xia fa le bu ra xia ge da bu shi lan yue la bu shuo bu ru sta ma un me fai lu qilan la ma ge la bai gu le ren ta shi bu dou xi ge rahmat. Fuchar tor taksi niaz. Mehman kutuş yolları Ravan'da, yani 20 bin lu yolları Ravan'da, Pışırlan yolları da rahmet aşırınızda.

Qadirlik anlaşılar, Şinjan Radio Televiziya Stansı Prezidentinin 4 Qatnaşı Sənət Radiosunun Xeyirlik Axşam Proqramısını davamlaşdırdığımız proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqatçısı Sılışı Dinam Asqaram'dan aldıldığı proqramımızını Sılışı Dinam Asqaram'dan aldıldığı proqramımızını Sılışı Dinam Asqaram'dan aldıldığı proqramımızını Qızğınlı qarşı alımız dostlar.

0: 5-nji aýynyň 31-nji güni 39-njy gatymlyk dünýä stüteksiz güni. Bu ýylky baş tema stüteksiz ýaşlykny gowdap, kelgüsini çäksiz ümitge toldyraýly. Yaşla ösmürle tamakidin yarak durup, cismani ve ruhi sağlamlıkının təsirge uçuruşudun saklanış gerek. Sap havani ve sap nefesli koldap, stüteksiz güzel muhitini ortak berpa kılıp, sağlam, güzel turmuşunu bağışlaylı.
1: Kadirlik almış dostlar, dövende Abdusopur İsmail Orlıgan, Hiyal namlıq naqşını ozorunla usunumuz. Merhamet dostlar.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerin çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini sağlayın.

0: Özünüz ve avtomobilinizden bir xatarlık üçün katnaş kanunu rıay kılın. İhtiyat bilen yol yürüp öyge, hiç aman kaytın. Hiç aman kaytın. Hiç aman kaytın.
1: 107.4 Katnaş Senet Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
3: Saat 8.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.

0: Shooting Abdetal'ın 6.0 pilot nuskisi yeniğinizdeki Sefer Hemrayınız. Yol əhvaldın, uçurladın, xəbərdə bolalıysız.
1: Saat 11-də Slu Shooting Abdetal'ın 6.0 pilot nuskisi yeniğinizdeki icadiyet Hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
0: Saat 12.20-də Slu Shooting Abdetal'ın 6.0 pilot nuskisi yeniğinizdeki Pultijay Hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almaştırıp, hem Pultijaysız hem hatırcam bilsiz.
1: Saat 14-də Slu Shooting Abdetal'ın 6.0 pilot nuskisi yeniğinizdeki Turmuş Hemrayınız. Sulu Shooting Sodi Şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalıysız.
0: Saat 16'da Sulu Shooting Abdetal'ın 6.0 pilot nuskusu yeniğinizdeki ilgili tikleş Hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz olsa Sulu Shooting Abdetal'ı yardım verdi.
1: Saat 17.20'da Sulu Shooting Abdetal'ın 6.0 pilot nuskusu yeniğinizdeki medeniyet Hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19.20'da Slu Shooting Abdetal'ın 6.0 pilot nuskisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
3: Saat 20.20'da Slu Shooting Abdetal'ın 6.0 pilot nuskisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığı aylanıdı.
4: Saat 22.20'da Slu Shooting Abdetal'ın 6.0 pilot nuskisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkla emrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Slu Shooting Abdetal'ını çürüp serhil mezmunladın huzurunun.
6: Dostlarımızla uçurla karayımız yakından bahar gülerimiz yaşamır geçen programlar yaktırıp anlamadım edip gülçeylerin yollup siz elbette gülcüdün sadece de adaysızın onu gülçeylerinizi tapışırıp aldık köpünün köpü rahmet. Hoşunası kadarlı kalmışla program ahırda Mehmet Ablı zorluğun bu minin bəxtim namlıq naqşını huzurunla asılmış ülen bugünkü xeyirlik akşam programımızda ahırlaştırımız

0: 룰룬 세크스지 그럼 뜻.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılır. Ya ki sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık mısabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözler, minnettar kişilerinizge rahmet etiveylin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programı sizi.

Dostlar, anglavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasetçilikdeki sizge rahmet etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırvatımız. Dostlarımızdan uçurları qaraymız. Muzeppar, Asqar Urayim qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anglavatqan özün köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa məzmunlarımızı yetküzümüz. Tövende o milletler itibarlığını amının vücudunu sındırdığı mavzuluk akbarat hikayesini dektanlığa sunumuz. 5. ayının 31. günü Vucacu şehri Beyhay Yixao Yuan Ultrak rayonu da Şincan işlep çıkırış kuruluş bin düğünü

Dostlar, sizga rahmat aytgim bor. Programmamizni davomlashtiryapmiz. Dostlar, mazmunlarimizni yetkizmiz. Bu dam olish mazgilida ommaviy qatnash xodimlari xizmat o'rnida ching turib, shahar aholilarining normal safarga chiqishi uchun mulozamat qildi. 5 ayning 28 kuni Urumchi shaharlik ommaviy qatnash guruhi cheklik shirkati tijorat 1 bo'limining g'arbiy bajaxu ommaviy avtobus to'xtalgu maydoniga avtobuslar tartibli kirib chiqyapti. Garchi dam olish mazgili bo'lsa-mu, ammo avtobus shoferlariga nisbatan aytganda bayram dam olish kunlarimi xizmat kuni hisoblanadi. Дәл мұшы алдыраш вақытта лыққыды мекір шаппат мадди әшелер бесілған бір автомобіл аста-аста бекетке кіріп келді. Ұстамла, бірдәм арам елі вағаш келіп, параваллықын елі веліңла. Дәм елі ватқан шопор вә қызметчілі бұ авазын аңлап, тоқталғы мәйданығы келді. Өрімче юқры ең техникілік кәсіплі тарақият районы, ең шәр районы, Тянжин юлы көчі башқармысы, Сай Шималы юлы, ғарби мәхәлісі кадрлары вә Чүнью Meyyi mekir şapkat yetkizuş pidayla mulazmet etirtitki pidayla sevet-sevet köktatlani abdumobildin çürdi. 3001 yol koca abdubusunun şopri Hemracan İslam bilen macrimin bu bizgi berdigan köktatla mu? Dep sordi. Şundaq bu köpçilik tarqıtı berildigan yeni köktat boğçisi. Bunun hemisini teki etigen üzgen dedi Çünyü Meyyi mekir şapkat yetkizuş pidayla mulazmet etirtinin mesuli Huang Shufang. O, yana, bayram mezgilde sizler iş orninglarda çıngdırıp japa çektinla, dedi. Emdila bir növet katınap, toxtalgu meydanına kaytıp gelgen şopur Dilaram Hasan, peşanısıdaki tərini sürtkünce bir xalt köktatını kuluğa elip təsirlengen halda. Bu köktatla hakikaten yeniken, işten çüşüp öyge kaytıp, yaxşıraq tamak etip yesek boğudek, dedi. Oxşaş bir şəhərinin yeni bir tərbidə Urumchi şəhərlik ommaviy qatnaş Jinbao avtobus çəkiliş şirkəti 9-cı avtomobil ətirtinin başqoruş urunlaşdırış işxanısında yeni bir illiqliq yetkizilibatdi. Çüşlük dəmeliş vaxtıda avtomobil ətirtinin başlığı Xiao Dobin xizmətçi xadımlarını başlayıb üstüdən hor götürülüb durğan qoy göyüşü şorpısını elib çıxdı. Üstəlgə yeni pəsirlik meyvici və alaydı peçin pərəniklə tızılğan idi. Шопырла чөрдәп ұлтырып, қызмет арлықыдың пайдалынып, бір қатшы шорпы ішкәш, мейві чиве пішін пірәніклеге еғістәкді. Кім саған шорпа бұ? Бәк мәзілік бұрайды ғу. Тез, маң бір қатшы кәлтіріңла, деді әмділа автобусыны бекетке айдап кәген шопыр Хавагүл Мәмәт, ішіктен кіріпла күліп тұрып, вақырап. Көпчілі күліп тұрып, бір қатша қойгүш шорпысыны оның ғысынды. Havagül bir üstel nazun nimetlerini görüp, avtomobil ətirdeminin işkinci üyüm, xizmettaşlarım bilen bil ğızalınıp, hakikaten bək hoşal boldum, dedi. Avtomobil ətirde partiya yaçayksının şujesi Çın Pın tunuşturup mundaq dedi. Her katımlıq bayramlıq dəmeliş məzgildə, ommaviy qatnaş şoförleri çoxun birinci səbti çıngdırıp, şəhər ahallarının səpərgi çıxışı üçün mulazimət qılıdı. Şoförler kiçik ailesinden vazgeçip, çoğun ailini oylaydı. Şuna avtomobil ətirtimiz ulağa illiqliq bəxişləşini oyludu.

Dostlar, məzmurlarımız niyət güzümüz. Xalıq saxçıları tinəb qalğan qızcağının ata-anısının tepişiğa yardım qaldı. 5-ci ayının 31-ci günü Aqsu Çigira Başqırış Tarmaq ətirdi Aqçıq Çigira Saxçıxanısı Xoya Kənti Saxçı İşleri İşxanısının saxçısı Elyar Abdulim balılıq hissiyat qıtolğan bir illik soğatqı erişdi. Bu soğatını təvəlikidiki Şavay isimlik bir oquqçı bəygən idi. 5-ci ayının 28-ci günü Şavay'nın ata-anısı dəmeliş vaxtıdan paydalanıp, onu Tiyanjan Şın Muyuan bağçısı mənzarı rayonuğa apırıp oynatqan. Bu jarayanda Şavay ehtiyatsızlıktan tinep qalıp ata-anısını tapamagan. Öz yalğız uyaqtın bu yaqqa meñip jidelişip qandaq qılarını bilenmey turganda dal xalıq saqçısı Elyar Abdulimge uçurap qalgan. Bu çağda Elyar Abdulim etratını başlap mənzarı rayonunda çarlavatqan bulup derhal balının keyfiyatını turaqlaştırıp alaqadar uçurlarını təpsili sorap köp tarap birleşip hareketlenip izdigan hemde oŋuşlu qalda qızcaqning ailesikilerini tepişiga yardam bergan. Qızcaq köngüldeki minnettarlığını bildiriş üçün boş vaqtlardan paydalanıp öz kolu bilen lıq bir butulka ranglik yıldızını katlap yasıdı. Danı dana nazuk yıldızlığa qızcaqning en samimi köngüli singen idi. 5-ci ayının 31-ci günü qızcaq işki kolu bilen bu yıldız kaçılangan aynak butulkini götürüp Elyar Abdulim'nin koluğa yetküzüp səbi avazı bilen minnettarlığını bildirdi. Elyar Abdulim bu alaydı soğatını tapşırıp ağandekin nait illiqlik his kılıp, kızcaqqa sırtkı çıkıp sayat kılganda aile sikilerden ayrılmazlıqni, ulağa yakın əgişmen işini, səpərgi çıkış bir xatarlıkiga dikkat kılışını səmimi tapalıdı.

temperatura 21-dan 36-gacha. Turpanda hava tutuq, temperatura 28-dan 41-gacha. Korlada hava bulutluq, temperatura 24-dan 36-gacha. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 22-dan 35-gacha. Atışda hava tutuq, temperatura 20-dan 30-gacha. Qashqada azraq yağmur yağdı, temperatura 21-dan 30-gacha. Xotanda hava tutuq, temperatura 23-dan 31-gacha. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 23-dan 31-gacha. Hava rayidin məlumat anlattıq.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahede ahırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlayan, programımız katnaşkan barçınlağı köpten köp rahmet. Mikrofonun aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Zäper Mämtimin.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınan kaçalımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamak kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash san'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kıl. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girelişip getirdi. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezelik taamlağı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'ı kilişinizde karşılamız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir gününü kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Hürmetli radyo anlayıcılar, 107.4'ün xeyli xeyri programımızda devamlaştırdığımız Emni Silani 107.4 Xatnan Sanat Radyosu'nun bugünkü bütün külük programlarına anlatılış vaxtı ve bir kısım programlarını kısıkçı məzmundan xəbər taqılımız. Hazır anlatılıvatqan 107.4'ün xeyli xeyri programımız axırlaşğandan keyin saat 7.30'da Vatan Minin Ailem programı seyri qıtanladı boludu. Saat 8.30'da Ətigərlik Xəbərlər programımız. Saat 9.15'da Ətigərlik Yollarınızı Biz Əmrə programımız. Saat 11'da Səpirinizi Biz Sırdaş programımız. Saat 12'da Minin Optimobilin programımız. Bununla ən yeni optimobil uçurları, optimobilğa ait bilim savadla, optimobil CD-CD biliş doğrusudurik uçurları yıqtınladı buludu. Saat 13'de Çüşlük Yollarınız Biz Əmrə programımız. 107.4 Qatdan Sənət Radyosu'nun her günü 3 saat 13'den 15 keçə anlatıldığan Çüşlük Yollarınız Biz Əmrə programımız. Çüşlük aramağınıza əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'de Qanunsız Gəmrə programımız. Saat 16'da Sizgi Rəhmət Etqınbar programımız. Kişiler arasındaki mehri muhabbet tavsiye qılındığan yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv küş tarqıdırgan bu programının ğənimət təblərini qoldan berib qoymaq. Saat 17'de Gülgünçiler programımızı, saat 18'de Katnaş Liniyası programımızı, saat 19'da Keşik Yollarınızı Biz Əmrə programımızı, saat 20.30'da Şincan Xəbərlərini anlayısıyla, saat 21.15'de Tən Tərbiyə və Sağlamlıq programımızını anlayısıyla. Bu programımızda ən yeni tən tərbiyə xəbərləri, çeniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqqətlanladı buludu. Saat 22'de Səpirinizi Biz Sırdaş programımızı anladıldı. Saat 23'de Xeyirlik Axşam programımızı, bunun da yıqımlıq naxşı muzikla köngül aramaları buludu. Saat 24'de Sizgi Rəhmət Etqınbar programımızı anladıldı. Saat 1'de 107.4 Qatnan Sənət Radyosu'nun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

Hürmetlik radyo anlayıcı dostlar, MDH havarayda məlumat anlattımız. Ürümçide 6-cının 4-cü günü gündüzdün keçeyici hava bulutluq temperatura 22-29 Celsius gradus kucu. Ürümçide 6-cının 5-cı günü gündüzdün keçeyici hava bulutluq temperatura 22-32 Celsius gradus kucu. Ürümçide 6-cının 6-cı günü gündüzdün keçeyici hava uçuq temperatura 22-33 Celsius gradus kucu buludu, şüphal şamal çıxıdı. Havarayda məlumat anlattı.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silage hemrah.

0: Televizya stansının Slow Shooting Update Alı'nın 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
1: Slow Shooting Update Alı 6.0 Plus nusxasının haber sahip sikin aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızıq nuqtu uçturla nopozluq çöndürülüdü.
1: Katnaş yol əhvali şu vaqtının özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlıq körsətmisi gumani qaraşlarınız tügütüdü.
1: İşqi orunlaştırış mülazımtı da suallağı cevap verilüdü.
0: Tən tərbiyə müsabıqları ızlap haber kılınudu.
1: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızıl görəliyisiz.
2: Slow Shooting Update Alı 6.0 Plus nusxasının əm türkülük sinema məzmuları sərxil.
3: Mukafatlıq çekti atış bilet. Taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetler arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba?
2: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun əvəsiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yaxşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusqısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkırıldı.
0: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkırıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy xiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusqısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şincan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsütüp Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
2: Mezelik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televizya Stansı Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Slow Shooting Aptitali'ni çürüp, serhil mezmunladın huzurunun.

0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizni ram kılıdı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
1: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk birudu.
0: Biz manımışında tohtamay almışıp durgan tört pəsilinin her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
1: 107.4 katına sənət radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
0: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu. Bizge her günü her kaysi yolladın kütür verip, anlı uçularımızdan səpirge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
2: Programlarımızı yaktırıp anlap, kalbideki en güzel his duygularını biz bilen ortaklaşkan her bir anlı uçularımızga rahmet.
0: Cemiyetinin her bir rocaklarda aktif kütar kütüp, yardımcı ihtiyaclı kişilerge özünün illik kolunu sunuvatkan her bir ah gönül dostumuzga rahmet.
2: Silah bulgaçkala biz hemrah buluşunun kıymetini his kıldık.
0: Radyo dolkulları arkalık her vakit, her cayda bizgi sırdaş bop kelevatkınanlığa köp rahmet.

0: barmaqlarınız yan telefonunuz ekranında tez-tez hareketlenip, şundaq bir tunuş sima ve tunuş avaz sizni ihtiyarsız jalb qildi. Şundaq mı?
1: Toğra. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undaq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bersang. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdor mazmunlardan qanqucha o'zirini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlarga ega qiladi.
3: 107.4 Qatna San'at radiosining do'yin supsi sizning do'yindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsi.
0: Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG 1074.
3: XG 1074 to'.